0: Veya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tekrar izliyoruz. Virajı alamıyor tanker. Arkasındaki römorku su dolu römork böyle devriliyor ve kişi bu şekilde son anda kurtuluyor. İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Büyükçekmece'deki Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen zanlılardan birinin 3, diğerinin de 9 suçtan arandıkları tespit edildi. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar devam ediyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katıldı.
1: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
2: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
1: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
3: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında da yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise tedaviye alındı. Alevler de daha sonra kontrol altına alındı.
1: Dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
4: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuki olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
1: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD İsrail ile savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı, Kayıpları Arama Komitesi, Uluslararası Kızıl Aç Komitesi Başkanı'na gönderdiği mektupta, Katar'da esir tutulan 3 İranlı pilotun durumunun takip edilmesini talep etti. Katar ise iddiayı kabul etmiyor. Yine dış haberlerle devam edeceğiz. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios haber sitesi anketlerine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğü yazıldı. Axios, ABD Başkanı Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'a misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevval Selam ise vurulan yerlerin askeri bölge olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu, Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. Ankara, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'a yardımlarını sürdürüyor. Tıbbi yardım taşıyan bir gemi daha yola çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" notuyla duyurdu. Sağlık Bakanı, Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız ifadesini kullandı. Memişoğlu, bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerini taşıyan geminin Mersin'den yola çıktığını belirtti. Türkiye nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir dedi. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban bugün eski ABD Büyükelçiliği'nin önünde geçit töreni düzenledi.
1: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban, Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Sarı lacivertler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu.
5: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi.
6: Taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
5: 13. dakikada Anderson Talisca, Levent Mercan'ın pasını takımın öne geçirdi. Gençler Birliği 37. dakikada Frank Katonya ile eşitliği sağladı. Oğulcan Ürgün 56. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu maçın ardından hakem kararları hakkında sert açıklamalar da bulundu.
7: Yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Tariska'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz kitap öyle yazıyor. Ama var yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbir alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı.
8: Tedbir dediniz. Tedbiri açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı...
7: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili... Fenerbahçe'ye de kimse artık oynamaması lazım.
5: Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlarda attığı 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Yakın zamanda babasını kaybeden Oğulcan Ürgün Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü attı.
9: Hafta içinde Sarı Lacivertlilerden Ankara ekibine transfer olan İrfancan Eğribayat yaptığı 10 kurtarışta galibiyette önemli rol oynadı.
5: Bu sonuçta favorilerden Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasını kayıpla geçirdi. Sarı lacivertliler Salı günü Şampiyonlar Ligi playofflarında evinde Lyon'la saat 22'de karşılaşacak.
0: Bugün Trabzonspor'un da maçı vardı. Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını Bordo Maviller 1 puanla kapattı. Deplasmanda Karadeniz ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
5: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Muasaviolo ile ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
10: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil, gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta, 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi.
5: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salahili 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
11: NTV Radyo.
12: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
13: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bu hafta da birçok konu başlığımız var. Siz izleyicilerimizden gelen soruları da hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk, merhaba.
13: Tabii her hafta konuşuyoruz aslında ama bu hafta biraz daha derinlemesine inmek isteriz longevity konusunu. Çünkü longevity pazarı inanılmaz büyüdü. Hem ekonomik anlamda hem de aslında bir çılgınlığa dönüştü. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
14: Yani çok iyi şeyler düşündüğümü söyleyemem. Evet, 1990'lı yılların başında bu anti-aging kavramıyla yeni bir salgın başlamıştı. Ve aslında başında o da bugünkü longevity gibi çok masum başlamıştı. Ben 1996'da Amerika'ya gittim. Özel bir kursa katılıp anti-aging diploması aldım. Yani ve 3,5 ayımı almıştı. Şimdi o zaman da longevity konuşuluyordu. Konuşan kişi çok önemli bir Harvard akademisyeniydi ama anti-aging daha hoş geldi insanlara. Fakat kirlendi. Hatta o kadar çok kirlendi ki ben 2004 yılında o zamanki Hürriyet Gazetesi'ndeki yazılarımdan birisinde ben anti-aging kavramından uzaklaşıyorum, istifa ediyorum diye bir yazı yazdım. Çünkü aklına gelen herkes anti-aging olmuştu. Şimdi de aynı şey longevity için var. Dediğiniz gibi pazar büyüyünce gelir daha insanların gözünde rakamlar, dolarlar, Euro'lar uçuşmaya başlayınca longevity diyetisyeni çıktı, longevity koçu çıktı, longevity fizyoterapisti çıktı, longevity fonksiyonel tıpçısı çıktı. Çıktı da çıktı. Aslında mesele son derece basit. Ve artık zaten ömür bizim bir şey yapmamıza lüzum yok. Bu sözde longevistlerin de bir şey yapması lüzum yok. Ömür uzuyor. Mesela bu ömrün içerisine biz ne kadar hayat katabiliyoruz? Mesela o geçen gün de size anlattım. Ömür Rabbimizin bize verdiği bir süre. Ama o süreye biz bilimi, teknolojiyi, hijyeni, gerçek sağlık bilgilerini, iyi hayatı koyabilirsek o zaman ömür daha çok uzuyor, daha çok hak ediyoruz. Ama içine ne koyduğunuz önemli. Yani 100 yıl yaşarsınız ama son 120 yılınızı doğum günü pastalarınızı üflemek yerine oflayarak, puflayarak geçirebilirsiniz. Ya da hiçbir şeyden haberi olmayan bir Alzheimer hastası olarak geçirebilirsiniz. Görmeyen, işitmeyen, düşkün bir ihtiyar olarak geçirebilirsiniz. Bir anlamı yok bunların. Dolayısıyla bu longevity pazarının büyümesi işine biraz dikkatli, biraz itinayla bakmak lazım. Ve mesela bir peptit çılgınlığı başladı şimdi. Daha onayını almadan ben şu anda biliyorum ki en az İstanbul'da bana müracaat eden binin üstünde peptit kullanıcısı ihtiyacı olduğunu söyleyen insan var. Ve hepsini zor dizginliyorsunuz. Çünkü gerçek bir çılgınlık bu. Mesela burada şu. Longevity bilimi veya longevity alanı bir bilim demek pek doğru olmaz. Çünkü çok fazla bilimin kesiştiği bir yer. Longevity alanı bize daha iyi yaşlanmanın, yaş almanın sırlarını, yollarını, haritalarını önümüze koyan, rotalarını önümüze koyan bir alan. Bunun da basamakları var. Ama bugünkü insanların çoğu birinci basamak olmadan beşinci basamağı izliyor. Oysa ilk basamakta önce bir uyumayı öğreneceğiz. Yürümeyi, egzersiz yapmayı, aktif olmayı öğreneceğiz. Beslenmeyi öğreneceğiz ve huzurlu bir hayata odaklanıp stresi törpülemeyi öğreneceğiz. Bu birinci basamak. Sonra ikinci basamakta hangi hapı yutayım, hangi takviyeyi alayım, kırmızı ışık terapisi mi yapayım, hiperbarik oksijen terapisi mi yapayım ya da bunun yanında serumlarla kendime bazı şeyler mi kullanayım gibi daha bir şey de koyabiliriz. Sauna, kriyoterapi ekleyebiliriz bunlara. Sonra üçüncü basamak var. Orada çok önemli bir basamak. Orada da çok detay, yani beyin yaşım kaç, kalp yaşım kaç, cilt yaşım kaç, benim hangi aşamada hangi organlarıma veya sistemlerime öncelik vermem lazım. Yani ölç, izle, düzelt. Ölç, izle, düzelt. Yani metabolizmanı düzelt, hormon yapılanmanı düzelt vesaire. Sonra dördüncü basamak geliyor. Cilt, kas, kemik longevity'si. Sonra beşinci basamak geliyor. Brain longevity. Yani nörolojik uzun bir ömür ki en önemlisi o. Çünkü bunamadan yaşlanmak bugün ben dahil pek çok yaşlanan insanın bir numaralı hedefi. Dolayısıyla longevity bir çılgınlık olarak uygulamak yerine bir akıl birliği olarak uygulamakta ve hangi longevistin peşine takıldığınıza dikkat etmekte fayda var.
13: Evet, tabii şimdi baktığımızda doktorların işi de zor. Yani yeni bir bilgi geliyor, yeni bir takviye, yeni gelişmeler. Doktor bunu nasıl süzgeçten geçirmeli, nasıl güvenilmeli? Doğru adres hangisi olmalı?
14: Yani doktorların da bu konuda çok böyle bilgiden süzgeçten geçirdiği bir dönemde değiliz. Çünkü gerçekten doktorluğun sanat olduğu dönem bana göre gittikçe zora doğru gidiyor. Yani artık doktorlar kurumsal yapıların içinde çalışanlar haline geldiler. Sigortalı çalışanlar. Yani karar verirken sadece hastasını ve sadece mesleki ahlakını, etiğini değil, aynı zamanda çalıştığı hastaneyi, çalıştığı hastanenin ekonomik ve kurumsal yapısını, gelirlerini falan da hesaba katmak durumunda kalıyorlar. İşte o zaman işler karışıyor. Çünkü size defalarca tekrarlamışımdır, bir daha tekrarlayayım. Hekimlik mesleği veya hekimlik sanatı aslında hikmetli olma sanatıyla beraber olan bir şey. Yani siz şefkatli değilseniz, siz ahlaklı değilseniz, siz bilimsel süzgeçten geçmeyen bir şeyi hastanıza öneren birisiyseniz ya da modası geçmiş bir şeyi hala kullanan, literatür takip etmeyen, yenilikleri izlemeyen bir bilimsel temelli tıp uygulamacısı değilseniz yaptığınız iş problem olur. Dolayısıyla doktorların işi zorlaşmıyor. Doktorların işi zorlaştırılıyor. Bir de sizden gelen talepler var. Yani insanlar her sene bizden daha yeni ve daha hızlı çözümler istiyorlar. Yani neredeyse böyle bir kovanın içine sokup çıkayım, boyacı kovasını, ben oraya 60 yaşta gireyim, 40 yaşta çıkayım, yok öyle bir şey. Olsa biz kendimize uygulayacağız doktor olarak önce. Evet. Ama işte her gün Instagram'da görüyorsunuz, bir değerli hocamızı biz de kaybediyoruz. Yani o kadar çok önemli tıp insanlarını kaybediyoruz ki bunların hepsi bize longevity temelini daha 78'li 80'li yıllarda istese başladığımızda öğreten hocalarımız, ama bugün hiçbirisi yok. Yani kimse bu aileme kazık çakma şansına erişmeyecek. Yani 120 yıl yaşamaya hazır mısınız? Bu son çıkan Wired dergisinin kapağı. Hazırız da o 120 yıl gelecek mi? İkiye nasıl gelecek?
13: Evet,
14: mesele
13: evet.
14: O. Diğer taraftan önemli bir şey daha söyleyeyim size. Son zamanlarda çok konuşulan bir yanlış var. Bizi izleyenler lütfen dikkat edin, dinlesinler. Bunu geçen gün uçak yolculuğunda Bodrum'a giderken bir yanımdaki önemli bir iş adamı söyledi. Hocam dedi, ya dedi 10 sene daha dayanırsak dedi bu iş bitmiş diyorlar, doğru mu dedi. Ne yapacaksınız 10 sene sonra, nereye dayanacaksınız? Dedi ki bir haber dolaşıyor internette. Amerika'daki bir Türk doktor söylemiş bunu hem de. 10 yıl dayanın, 10 yıl sonra biz size bir 50 yıl daha ele... Yok öyle bir şey. 10 yıl sonra hiçbir şeyin geldiği falan yok. 10 yıl sonra mucize falan beklemeyin. Evet, tıp olağanüstü bir hızla,
13: evet,
14: muazzam bir gelişme içinde. Bunda AI'nin, yani yapay zekanın, nanoteknolojinin, moleküler tıpın, proteomiğin, lipidomiğin, metabolomikin, pek çok omik biliminin altyapısı var. Ama böyle çok aceleci olmaya gerek yok. Önce sakin, düşüne düşüne, hayatın tadını çıkara çıkara yaşlanabiliyorsanız, yaş alabiliyorsanız çok iyi bir şey. Çok güzel bir yazı paylaştım bugün ben kendi grubumla. Gazetede değil, Instagram'da da değil. Sosyal grubumla. Yaşlanmak bulmaktır diye. Biz bulmaktır. Yaşlanmak hayatı yakalamaktır. Hayatın gerçek anlamını bulmaktır. Güzel. Tecrübelerin tadını çıkarmaktır. Yaşlanmak gelişmektir, büyümektir, çoğalmaktır. Bunun önünde eğer şansınız varsa, belki biraz daha uzun yaşarsanız, daha çok çoğaltırım diye uzun yaşayın, daha çok bulurum diye, daha çok üretirim diye, daha çok bırakırım diye. Ama bankada hesap bırakmayın, hayata eser bırakın. O benim size belki 20 yıl önce söylediğim bir laf vardı, hatırlayalım. Bir de reputasyon yaşı var. Mevlana bugün yok ama hala yaşıyor. 500 yaşında. Öyle bir şey bırakın ki İmam-ı Gazali gibi, Mevlana gibi, İbn Haldun gibi, İbn Sina gibi, Briyoni gibi ya da Hipokrat gibi, Asklepios gibi, Sokrat gibi hep dilimizde olun.
13: Evet. Siz diyorsunuz ki longevity'nin 3 giriş kapısı vardır dediniz. Bunu aslında biraz daha açmak isteriz biz. Mesela cilt, kemik, kas. Bunu biraz daha detaylandırabilir misiniz? Çünkü bu konuda da çok izleyicilerimizden soru geliyor.
14: Şöyle, ben birisine baktığımız zaman bu başlığı ben kullandım. Longevity'nin 3 giriş, evet, kapısı. Cilt, kemik, kas diye. Bir insanla karşılaştığınız zaman ilk gördüğünüz şey vücut yapısı, postürü ve cildi. Postürü oluşturan, vücut yapısını oluşturan kas ve kemik organizasyonu ve bize verdiği ilk intibayı oluşturan da cildi. Dolayısıyla longevity'nin değerlendirmesine başlarken Osman Müftüoğlu önce cildinize, yani elinize, ayağınıza, kolunuza, yüzünüze ve kas yapınıza bakar, boynunuza bakar, omuzunuza bakar, vücut postürünüze bakar, hatta nasıl yürüdüğünüze bakar. Ben daha önce söyledim, bütün hastalarımı kapıda karşılarım. Nedeni şu: ofisimin kapısında değil, odamın kapısında. Niye? Nasıl yürüyor?
13: Evet.
14: Bakışı nasıl? Beklentisi nasıl? Enerjisi nasıl? Anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla gerçekten bu doğru. Cilt, kas ve kemik sizin ilk dışarıya verdiğiniz intibadır. Elbise gibidir.
13: Siz onun haritasını çıkarıyorsunuz, evet, kişinin.
14: Bravo. Yani. Longevity'nin elbisesidir bunlar. Yani sizin üstünüze giydiğiniz elbiseden daha önemlidir. Soyundunuz, doktorun karşısına geçtiniz. Doktor size baktığı zaman sizin cilt yaşınızı, saç yaşınızı, genel yaşınızı, biyolojik yaşınızı 3 aşağı 5 yukarı tahmin eder.
13: Evet, peki cilt sadece güzellik değil, biyolojidir diyor Osman
14: doğru,
13: hocam.
14: Doğru.
13: Ne demek istiyor aslında? Açmanızı isteyeceğim.
14: Yani cilt aslında kendi başına bir organ. Vücudun en büyük ve en ağır organı, en geniş organı, en ağır organı. Bir cildin ağırlığı, yanlış hatırlamıyorsun, 3,5-4 kilo civarında cildimizin toplam ağırlığı. Ve bu cildimizin üzerinde bir muazzam probiyotik yük var, mikroflora var. Yani bağırsağımızdaki flora gibi cildimizde de flora var. Hatta gözümüzü, ağzımızı, burnumuzu dahil edersek, yani mukoza olan cildimizi, yumuşak, nemli olan cildimizi, muazzam bir flora var onun üzerinde. Ayrıca cildimiz vücudun ısı dengesiyle alakalı, vücudun dış dünyaya karşı bariyer noktası. Isıtma değil sadece görevi, dışarıdan gelen ısıyı veya soğuğu, sıcağı ayarlama değil görevi sadece, pek çok fonksiyonlarıyla bizi dışarıya karşı koruyor cildimiz. Dolayısıyla cildimiz bir önemli bir bizim için direnç noktası. O bir güzellik, tabii ki cildin güzel olması lazım.
13: Peki. Çok
14: ama verdiği izlenim dışında, bu sizin makyajla, makyajsız vesaire verdiğiniz izlenim dışında, bir doktora verdiği izlenim başka bir türlüdür cildin. Yani bir doktor daha cildini izlerken, incelerken muazzam sonuçlar çıkarabilir. Şimdi bir de yapay zekayla cilt okuma çıktı. Bir önemli bir şirket var. Hiçbir şey kullanmıyor. MR kullanmıyor, CT kullanmıyor, tomografi kullanmıyor. Ve yaklaşık 150 dolarlık bir ekonomiyle sizin neredeyse bütün longevity haritanızı sadece cildinizi okuyarak yapay zekayla ortaya koyabiliyor. İlk açıldığı yer İsveç'ti, Stockholm'du. Sonra gitti, şimdi İngiltere'de açtı ve bildiğim kadarıyla 3 yıllık sıra veriyorlar. Yani girebilmeniz mümkün değil.
13: Evet. Şimdi kas ve kemik içinde ikisi de aynı hikayenin iki kahramanı, tabii, diyorsunuz.
14: Tabii. Kas kemiksiz, kemik kassız olmaz.
13: Evet.
14: Yani burada eti kemiğinden ayırmak aslında çok büyük bir hata oldu hepimiz için. Bugün bu kadar çok romatizma yaygınsa, bu kadar çok artrit varsa, bu kadar çok kemik erimesi varsa, bizim yemek mutfağımızda yemek yaparken hanımlara etle kemiği ayırmamızdan kaynaklandı. Eti kemiğiyle birlikte dışık ısıda uzun süre kaynatsanız ve onu suyla beraber tüketseniz, ne ekleminizde bir şey olur ne kasanızda. Çünkü oradaki glikozamine glikanlar, oradaki kolajen partikülleri, oradaki kıkırdak partikülleri hepsi bizim için lazım. Şimdi aynı şeyi ben longevity için söylüyorum. Diyorum ki kas olmazsa kemik güçlü kalmaz. Güçlü bir kemik ve sağlam bir kemiğe tutunamazsa kas da pek işe yaramaz. Dolayısıyla kas dış iskelettir, kemik iç iskelettir. Eğer kasınızı çok iyi kullanırsanız kas kemiğe güç verir. Kemiği zorlar. Kemik de içine daha çok kalsiyum, magnezyum, kolajen ve organik madde çekerek daha sert kalır, daha güçlü kalır ve erimez. Eğer kemiklerinizin erimesini istemiyorsanız kaslarınıza direnç egzersizi yaptırın diyoruz. Barfix'e asılın, itin, kalkın, ağırlık kaldırın. Yani çömelin, squat yapın ki mümkün olduğu kadar kaslarınız kemiğinize asılsın tendonlarla. Ne kadar çok asılırsa tendonlarla kemiğinize kasınız, kemik o kadar kendini korumak için, güç toplamak için içeriye daha fazla malzeme çeker ve içinden kaybı engellemek için elinden geleni yapar. Bu birinci madde. Diğer taraftan kas güçlü değilse kolay düşersiniz. Taş gibi kemiğiniz olsa düştünüz mü kırılırsınız. Düştünüz mü kırılırsınız. Onun için Osmanlıca size durma, düşme, üşütme diyor. Üşütme çok önemli. durmak çok önemli ama düşmemek şartıyla. Düştüğünüz zaman yaşlamanın bütün tadı tuzu kaçıyor. Dolayısıyla kemik ve kas ikilidir ve muhteşem ikilidir.
13: Evet. Şimdi hocam tabii longevite sağlıklı ve uzun yaşam için yapılması gereken bir aslında hayatımızda olması gereken bir süreç. Ama baktığımız zaman evlerde de aslında evler bile daha uzun yaşamak için longevite tarzında olmaya başladı. Nasıl bu evler? Ona da bir parantez açalım mı?
14: Bu aslında şu anda en çok orijinal olarak çıkış noktası değil ama en çok popüler olduğu yer Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai. Hı hı. Singapur'da var bu eğilim, Tayvan'da var bu eğilim. Ama bu eğilimin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. O nedenle ben o yazıyı yazdım. Longevity rezistanslar dediğimiz yeni bir yapılanma var. Bugün bütün dünyada ekonomiler, turizm dahil buna, sağlık dahil buna ve aynı zamanda gayrimenkul yatırım işleri de buna dahil olmak zorunda. Yaşlılara göre tasarlanıyor. Çünkü dünya nüfusu yaşlanıyor. Şu anda ortalama dünya nüfusunun ortalama yaşı 73-74'e yaklaşıyor. Hı hı. Ve 2050'de bunun 80'i bulacağı tahmin ediyor. Demek ki dünya nüfusunun neredeyse 1/4'ünün 80 yaşın civarında olduğunu düşünürseniz bu insanların daha iyi 90, daha iyi 100'e yaklaşması için ya da 60'sa daha iyi 70, daha iyi 80 için nasıl bir yerde yaşlanması lazım, yaşaması lazım? Daha o alanların daha hijyenik hale nasıl getirilmesi mümkün? O alanlarda nasıl doğal longevity yapılanmaları yapılabilir? Mesela sarı ışık kullanmak, parlak ışık kullanmamak, gece ve gündüz sabaha karşı uyanmaları özel ışık tedbirleriyle uygulamak. Mümkün olduğu kadar daha açık, daha havası temiz, daha suyu temiz ortamlara rezidansları taşımak yaşlılar için. Ve yaşlıların daha kolay hastaneye ulaşacağı değil, aynı zamanda evinin içinde hastalanmadan yaşayacağı alanlar yaratmak. Yani yaşlanan insanların, ben dahil hepsinin aklına şu gelir, biraz küçüleyim, daha küçük bir eve oturayım, evim hastaneye yakın olsun, başıma bir iş gelirse hastaneye ulaşabileyim. Mesele artık o değil. Mesele tersine hastaneye sizi muhtaç etmeyecek bir evde oturabilmek. O evin ısısı, o evin içinde veya rezidansın yapılanması içinde egzersiz alanları var mı? Sosyal alanlar var mı? Komşulukları geliştiren alanlar var mı? Sizi daha rahat koşullarda yaşlanmaya yönlendirecek, sağlık sorunlarınız olduğu zaman size hemşirelik hizmetlerini, tıbbi hizmetleri yerinde verebilecek bir altyapıyı sunuyor mu? İşte bunların hepsinin adı longevity rezidanslar oldu. Hmm. Yani şu rezidans lafı bu ara çok moda ya. Artık bu rezidansların adı longevity rezidanslar, uzun ömür rezidansları. Bunun biraz daha abartılıları var. Mesela normal air condition kullanmıyor. Daha çok hava filtresinde mikrop süzen HEPA filtre dediğimiz filtreler kullanıyor. Hmm. Ya da normal duş kullanmıyor. C vitaminli duş kullanıyorsunuz mesela. Muazzam. Kırmızı ışıklı ve C vitaminli duş kullanıyorsunuz. Olağanüstü. Yani bunların tabii imkanları katlamayla ve imkanlarınıza göre değişiyor.
13: Evet. Bir de tabii izleyicilerimizden şöyle bir soru gelmiş. Sauna bir longevity desteği olabilir mi diyor.
14: Olmuş. Oldu.
13: Oldu.
14: Bitti. Çoktan bilmiyormuşuz. Yani ben saunaya neredeyse böyle 1986'lı yıllarımdan beri çok severim. Ve şimdi o şansım varmış ki oturduğum evde de böyle bir imkanım var. Saunadan ziyade sıcak terapisi, sauna olması şart değil, sıcak ortam olsun bütün mesele o. Yani buharlı saunayı da buna koyabilirsiniz, buhar banyolarını. Ama sıcak, aşırı sıcak olduğu zaman sıcaklık 80'den az olmayacak, 100'ü geçmeyecek. Bu arada ortalama günde minimum 10, maksimum 20 dakika vücudunuzu ısıyla karşı karşıya bir yerde tutabilirseniz vücudunuzdaki ısı şok proteinleri harekete geçiyor. Isı şok proteinleri bizi hayatta tutmak için Rabbimizin bize verdiği bir şans. Çok sıcakta bize daha çok vigilans sağlamak, hücrelere daha çok güç sağlamak, daha çok direnç sağlamak, daha çok dayanıklılık sağlamak için geliştirilmiş bir yapılanmamız var. Bunlara ısı şok proteinleri diyoruz. Isı şoku sağlıyorlar bize. Hı hı. İşte bu saunada harekete geçiyor. O nedenle düzenli sauna terapisi yapanların Alzheimer yakalanma risklerinde %35, kalp krizi geçirme risklerinde %25, ortalama yaşam sürelerinde de %17 civarında bir iyilik var.
13: Peki bu sıcaktan sonra soğuğa geçip şok etkisi, o sağlıklı bir şey mi?
14: Daha iyi. Bizim vücudumuzu hayatta tutmak için olağanüstü mekanizmalarla, olağanüstü organizasyonlarla Rabbimiz donatmış. Isı şok proteinleri aynı zamanda soğukta da hareket eden soğuk proteinleri sağlıyor. Yani siz hiç salonuna girmeden doğrudan doğru kriyoterapi dediğimiz buz terapisine girerseniz, yani bir kabinin içine girip orada -10, -20'ye dayanacak kadar 1-2 dakika kalıp çıkabilirseniz muazzam bir gençleşme sürecini vücudunuza tanıtabiliyorsunuz. Bunun adı medikal olarak hormezis. Yani çok güzel bir laf vardır Türkçe'de. Öldürmeyen acı güçlendirir diye. İşte o öldürmeyen şok sizi güçlendiriyor. Ama eğer siz önce sıcak sonra soğuk yaparsanız bu olağanüstü bir şey.
13: Mesela duştan çıkarken sıcaktan sonra ayaklara soğuk su tutulması.
14: Ayaklara soğuk su tuttuğunuz zaman veya mesela maçtan sonra çoğu futbolcu soğuk su havuzu içinde yürür. Yani ben ilk defa bunu Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldiği zaman görmüştüm. Roberto Carlos biz o zaman Fenerbahçe'ye bu desteği veriyorduk, sağlık desteğini. Bunu istemişti bizden. Ama o zaman çok güncelde değildi soğuk şoklamaları, soğuk. Ama gerçekten yorgunluk almak istiyorsanız, dizinizdeki inflamasyonu gidermek için nasıl buz torbaları koyuyorsunuz? Evet. İnflamasyon, yani anti-inflamatuar etki gösteriyor soğuk. Dolayısıyla sıcak soğuk şoklamalar arka arkaya olunca değeri de daha da artar. Yapsınlar imkanlı olanlar. Ama illa evde bir kriyoterapi odası yapmanız gerekmiyor. Bir ısı odanız olsun. Ya da basit sıcak saunanın banyoda olabildiği kadar vücudunuzu ısıtın. Arkasından olabildiği kadar soğutun. O bile etki eder. Öbürü kadar değil. Ama gelelim yine Süleyman Demirel'e. En iyi iyinin düşmanıdır doktor derdi. Olduğu kadarıyla yetineceksiniz, olmaz.
13: Evet, peki. Evet. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Kısa bir ara verelim. Devam edelim.
12: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
13: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Timus küçülmesiyle devam edelim hocam. Onu isteriz. Timus'un küçülmesiyle, aslında yaşlanmak Timus'un küçülmesiyle başlıyor diye bir başlık var ama ne kadar doğru sizden öğrenelim.
14: Kısmen doğru, kısmen eksik. Yani Timus biz yaşlandıkça küçülüyor. Yaşlandığımız için mi Timus küçülüyor? Timus küçüldüğü için mi yaşlanıyoruz sorusunun aslında bugünkü cevabı evet. Biz Timus küçülünce daha hızlı yaşlanıyoruz diye verebiliriz. Yani Timus bezinin küçülmesi yaşlanma süratimizi artırabiliyor. Ne kadar hızlı küçültürsek Timus'u o kadar kötü ve erken yaşlanıyoruz. Timus'u erken küçültmek istiyorsanız sağlığa zararlı sigarayı, alkolü fazla tüketin. Daha çok uykusuz kalın, daha çok stres çekin. Hiç hareket etmeyin, göbek bağlayın, yağlanın. Timus'unuz daha erken küçülüyor. Ve Timus küçüldükçe biz erken yaşlanıyoruz ama daha büyük bir belası var Timus küçülmesinin. Aslında Timus küçülmesine karşı bir Timus terapisi denen yeni bir terapi çıktı. Biz de onu uyguluyoruz şimdi. Onu da anlatırım size.
13: Lütfen.
14: Ama Timus ne, onu anlatalım. Timus aslında küçücük bir bez. Boynumuzdan neredeyse baş parmağımızdan bile küçük bir bez. Ama bu bez muazzam bir bez. Biz doğduğumuz zaman ve gençlik dönemimizde Timus bezi bizi mikroplara karşı, bakterilere, virüslere karşı koruyan lenfositlerin eğitim yeri. Lenfositler bizim savaşçı askerlerimiz. Hı hı. Biliyorsunuz. Bu lenfositlerin bir kısmı ayrılıyor. Nasıl askerlerin içinden bir kısmı seçilip komando olmak üzere, örneğin Kayseri komando tugayına gönderilip eğitim görüyorlarsa, Timus bezine de eğitim için bazı lenfositler gönderiliyor. Orası bir eğitim alanı. Orada onları mikroplarla nasıl savaşacakları, onları nasıl alt edecekleri ve nasıl paketleyip yok edecekleri öğretiliyor. Ve bu lenfositleri Timus'un T'sinden hareketle T lenfositleri, timus lenfositleri deniyor. Yani özel kuvvetler gibi, orayı da özel kuvvetler komutanlığı gibi düşünebilirsiniz.
13: Evet.
14: Ama timus küçüldükçe eğitilen lenfosit sayısı, yani T lenfosit sayısı düşüyor. Onun için yaşlı insan enfeksiyona daha kolay yakalanıyor. Çünkü savaşçısı yok veya az. Ve yaşlı insan enfeksiyonu daha geç iyileşebiliyor. Yani nekaeti de çok uzun sürüyor. Enfeksiyonla mücadele. Hatta basit bir grip sizde hiçbir şey yapmazken 80'inde düşkün bir yaşlıda bir zatürre depremine dönüşebiliyor. Neden? İşte bu timus terapisi, yani timusun eğitim verdiği T lenfositlerinin azalması nedeniyle. Dolayısıyla timus küçülmesi en azından bağışıklık küçülmesi anlamına da geldiği için yaşlılığı hızlandırıyor. Bağışıklık küçülünce timus sadece bu fonksiyonla da görevi değil. T lenfositlerinin de kendi alt grupları var. Örneğin regülatör T lenfositleri var, tregler dediğimiz. Bunlar aynı zamanda kanserle savaşta da önemli. Ve yaşlanınca kanserlerin artmasında da bir miktar bu bizim kanser bağışıklığımızın azalmasının ciddi etkisi var. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey şu: timus güçlü kalabilmesi için kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. İyi uyuyacağız, bol egzersiz yapacağız ve kilo almayacağız. Yani genel bu Osman Hoca'nın hayat masası dediği dörtlü masayı asla bozmayacağız. Ama son zamanlarda metformin verilerek, düşük dozda metformin verilerek ve DHEA, dihidroepiandrosteron verilerek bir grup insanda timusun güçlendirilmesiyle ilgili önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın merkez üssü Almanya. Hı hı. Bu çalışmanın sonucunda görüldü ki timus terapisi dediğimiz terapiyi alınan kişilerde ciddi gençleşme emareleri ortaya çıktı. Bağışıklık gençleşmesi değil sadece, fiziki gençleşme, genel sağlık gençleşmesi, metabolik gençleşme ortaya çıktı. Ve o nedenle timus terapi önemli bir alan haline geldi. Ve bu merkezle temas ettiğiniz zaman o merkez size timusla ilgili, timus terapisiyle ilgili ciddi yol haritaları verebiliyor. Biz yaklaşık 2 yıldır aynı merkezle birlikte yol haritasının üzerinden gidiyoruz ama bu son çalışma gerçekten beni de çok şaşırttı. Ve timus terapisi peptit terapisi kadar önümüzdeki yılın gündemidir. Bunu herkes bir kenara not etsin. Yani nasıl bundan önce hep biz NAT'ı konuştuk, sitikolini konuştuk, kolajeni konuştuk. Önümüzdeki dönemde daha çok timus terapisi konuşacağız. Ve belki yılbaşına doğru peptit terapisi konuşacağız. Çünkü peptitlerle de ilgili olumlu gelişmeler var. Birkaç hafta, 2 hafta olmadı galiba, 10 gün kadar oldu. FDA artık peptitlerden birkaç tanesinin, epitalon dahil buna, MOS dahil buna, compound eczanelerde kontrollü olarak üretimine araştırma amacıyla izin verdi. Bu iyi bir yol haritası ortaya çıkıyor demektir.
13: Evet. Önemli bir başka konu daha var. Özellikle izleyicilerimizden çok soru geliyor. Demansla ilgili yeni bir araştırma var ve bunun sonuçlarını da sizden dinlemek isteriz aslında. Nedir bu?
14: Burada bir mesele şu: Alzheimer'la ilgili tedavi alanında son yıllarda muazzam gelişmeler var. Bunlardan en önemlisi Alzheimer'ı erken teşhis edebildiğiniz zaman, daha doğrusu erken tahmin edebildiğiniz zaman, erken teşhis de değil, Alzheimer'a kişinin yakalanma yaşını çok öteleyebiliyorsunuz. Yani 80 yaşında Alzheimer'a yakalanacak bir kişi 90'lı 95'ine kadar öteleyebiliyorsunuz. Vasküler demansa gelince, bugün eğer zamanında bir damar sertliği tedavisi, kolesterol tedavisi başlatırsanız, diyabet tedavisi başlatırsanız, obezite tedavisi başlatırsanız, yani damarı yaşlandıran problemleri olabildiğince geriye alırsanız, sigarayı bıraktırırsanız, sağlığa zararlı olduğu için değil sadece beynin canını okuduğu için, alkolü bıraktırırsanız sağlığa zararlı olduğu için değil beynin canını okuduğu için ve aynı zamanda da o klasik ama çok önemli olan bir basit ayrıntıyı, uyku sorununu çözerseniz belleği korursunuz. Uyku sorunu olan birinin ne yaparsa yapsın, hani eskiden bir laf var ya, ağzınıza kuş tutsanız diye, ağzıyla kuş tutsa bile bellek sorunu yaşamadan yaşlanması mümkün değil. Onun için buradan uyku sorunu olanlara günün mesajını ulaştıralım. Mümkün olduğu kadar uyku apnesi dahil ne kadar uyku ile ilgili problemleri varsa bir an önce çözmenin yolunu bulsunlar, inatlaşmasınlar. Uykuyla inatlaşmak yapılacak en önemli yaşlanma hatalarından biridir.
13: Evet. Peki hocam, tam da bu noktada şunu sormak isterim. Demans ve Alzheimer'ı gözden teşhis etmek mümkün mü?
14: Mümkün. Mümkün. Yakında çok daha kolay hale gelecek. Şu anda araştırma safhasında. Çünkü gözün kataraktından teşhis edemezsiniz ama retinadan edersiniz. Hı. Gözün retina tabakası beynin damar yapılanmasının aynısıdır. Ya da beynin kendi yapılanmasının aynısıdır. Beyne gelen her türlü hasarı biz retinada görebiliriz. Retina gözün en arkasındaki ağısı damarsal tabaka. Retina okuyarak normalde biz normal koşullarda da her hastamızda bir oftalmoskopla göz zibini anlamaya çalışırız. Hipertansiyonu, damar sertliğini oradan okuyabildiğimiz için. Ama yapay zeka destekli yeni programlarla çok erken dönemde, hatta belki daha bugün çok önemsediğimiz Tau 217 gibi kan testleri olmadan bile gözden retin okuyarak Alzheimer'ı erken tahmin edebileceğiz gibi görünüyor. Bu çok önemli bir gelişme.
13: Evet. Tabii şimdi yapay zekanın geldiği noktada kalbe de bir parantez açıp şunu sormak isterim. Kalp krizi, yani yapay zeka kalp krizinin ayak seslerini bize duyurabilir mi?
14: Ayak seslerini değil, hazırlığını bile duyurur.
13: Öyle?
14: Yani ayak yürümesine gerek yok. Soyunma odasındaki elbisesini değiştirirken dahi haber verebiliyor. Nedeni şu. Daha önce bir programda söylemiştim size, biz bir şey uyguluyoruz. Uyguladığımız şey şu, koroner tomografi çekildiği zaman bu koroner tomografiyi bir programla, yapay zekada Clarity dediğimiz bir programla paylaşıyoruz ve bize o şunu söylüyor: evet kardeşim, senin damarlarında plak var ama bu plaklardan şu plakların kopma zamanı muhtemelen şu süre sonra. Hı hı. Senin şunu bir an önce şöyle yapman lazım diye bize yol gösteriyor. Bu Clearly önemli bir programdı ama şimdi onun bir üstü çıktı. Bu damar duvarının içinde değil, dışındaki yağ depolanması, ki en erken dönemidir aterosklerozin, perivasküler adipozite dediğimiz, yani perivasküler yağlanma dediğimiz, yağlanmayı okuyan yeni bir yapay zeka programı çıktı. Bu yapay zeka programını bir hafta kadar önce FDA onayladı. Yani siz aday olduğunuzu neredeyse 45 yaşında, 50 yaşında, 55 yaşında yapay zekadan öğrenebileceksiniz. Peki bu bize ne sağlayacak hocam? Bir puan verecek size o. Ve o puana göre sizin uygulanan tedavilerden yararlanıp yararlanmadığınız, yani hiç plaksız yaşlanmayı bile size sağlayabilecek. Bu program çok önemli. İnşallah yakında Türkiye'ye birileri getirir ve çok daha iyi bir hale bu işi getirir. Yani artık geçen gün de söyledim size. No surprise kardiyoloji diyor Eric Topol. Eric Topol yapay zeka kullanımında dünya çapında bir otördür, otoritedir ve bana göre çok önemli de bir kardiyologdur Eric Topol. Ve bana göre bu konuda bizim ufkumuzu hep açmıştır. Deep Medicine diye, derin tıp diye bir hazırladığı kitabıyla 2019'da benim çok dikkatimi çekmişti ve sonra çok ciddi bir işbirliği, ya daha doğrusu tanışıklık içine girdik. Eric Topol diyor ki eğer bugün siz 15 yıldır izlediğiniz birisini bypass yaptırmak zorunda kalırsanız doktor olarak, o sadece o hastanın suçu değildir diyor. Sizin de suçunuzdur diyor. Hı-hı. Vaktinde onu uyaracaktınız. Yanlışlarını ona anlatacaktınız. Ha yanlış yapmaya devam ediyorsa da yoluna git kardeşim diyecektiniz. Siz başka bir hastayla meşgul olacaktınız. Yani iki yanlıştan bir doğru çıkmaz.
13: Evet. Bu bahsettiğiniz yöntem faiz skoru denilen yöntem.
14: Nasıl?
13: Hocam. Faiz skoru
14: denilen. Evet. Faiz skoru dediğimiz şey zaten FET. Yani F'si oradan geliyor.
13: Anladım.
14: Damarın dışındaki adipozitenin indeksini hesaplayıp o hesaba göre damar yaşlanmasını izlemeniz mümkün. Burada özeti şu. Artık yapay zekayla biz kalp damarlarının seceresini, esamesini net ve açık olarak görebiliyoruz. Yani bu işi sadece radyolog gözüyle değil ama son kararı radyolog vermek üzere yapay zeka desteğiyle çok daha iyi bir noktaya taşıyabiliyoruz.
13: Evet. Şimdi kalbe de geldik ama beyin ve bağırsağa da yer açmak isteriz.
14: Tabii ki.
13: Bir parantez açalım isteriz. Tabii beyin ve bağırsak hattını güçlendiren besinler mutlaka ki vardır. Ki izleyicilerimizden bu konuda çok soru gelmiş. Nedir bu besinler?
14: Ya bağırsaktan beyine daha çok iyi mesajla gitmesini sağlayan besinler burada söz konusu olmalı. Çünkü beyinde bir besin alıp bağırsağa gönderdiği yok ama beyinle bağırsak karşılıklı konuşuyor. Bu konuşmanın patronajı da vagus sinirinde. Hı. Yani otonom bir sistem var orada, bizim bilgimiz dışında çalışan. Ama ne kadar çok vagusumuz aktifse, iyiyse biz o kadar sağlıklı oluyoruz. Bu bağırsaktan beyine giden daha iyi mesajlar olsun diyorsanız bağırsakların probiyotik gücünü artıracaksınız. Yani daha çok yoğurt, daha çok kefir, daha çok yoğurttan kefirden de önce turşu, Yani yoğurt öyle düşündüğümüz kadar büyük bir probiyotik mucizesi değil. Ev yapımı ise bir miktar. Ev yapımı değilse hiçbir mucizesi yok probiyotik gücü açısından. Ama öncelikle turşu, özellikle de lahana turşusu çok daha güçlü. Bunlarla bir de bu probiyotik bakterileri besleyen prebiyotikte kralı soğan, kralı bamya, kralı pırasa. Bu üçlüyü unutmasın bir seyirciler. Bugünün en önemli ev yapımı bilgisi olsun. Pırasa, soğan, özellikle çok etkili prebiyotikler, içerdikleri bol posa,

0: Beyinle konuşmuyor, kalple de konuşuyor. Aslında organlarımızın hepsi birbiriyle konuşuyor, hepsi birbiriyle mesajlaşıyor. Yani sadece aynı organ içindeki hücreler birbiriyle mesajlaşmıyor. Biz çok iyi artık biliyoruz ki eğer karaciğerinizde bir yağlanma varsa, inflamasyon varsa bu kalbinize zararlı.
1: Evet. Tabii bunun bu besinlerin arasında zeytinyağı ve cevizi de koyalım mı?
0: Kesinlikle koyalım. Doğru söylediniz. Ceviz prebiyotik, probiyotik olmaktan çok içindeki polifenoller, magnezyum gücü ve folik asit gücü nedeniyle önemli. Ama iyi bir besin bağırsak bakterileri için zeytinyağını ayrı bir başlık açalım. Çünkü zeytinyağı bizim için sadece bir omega 9 yağ asitlerine zengin kaynak değil. Zeytinyağının bağırsak dostu olmasının sebebi içindeki polifenoller. Onun için de soğuk sıkım erken hasat olması lazım. Çünkü zeytinyağı eğer Rivera zeytinyağı gibi zeytinyağları kullanırsan içinde polifenol arakı bulursun. Sadece omega 9'u bulursunuz ama polifenol çok azdır. İyi polifenolden bahsedebilmeniz için 600'ün üzerinde polifenol gücü, hatta 1000'e yaklaşması lazım. Ben 1800 gördüm, kullandım. İtalyanlar bu konuda çok hassas ve bizim tüketiciler, üreticilerimizin de artık bir miktar bu katma değeri yüksek polifenolü zeytinyağı üretmeleri lazım. Yani normal zeytinyağını soğuk sıkım erken hasat değilse çok işe yaramıyor. Yarıyor, öbürü kadar değil. Erken hasat olunca zeytinin yağı azalıyor. Ama o zaman fiyat arttırın kardeşim. Yani bana gelsin birisi 600 polifenolliye 10 lira istiyorsa bana getirsin 1200, ben 20 lira veririm. Çünkü polifenol yükü, oleokantal yükü, hidroksitrisin yükü çok daha önemli.
1: Peki. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.

0: TV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor ve son bölüme balığı koymak isteriz hocam. Sizin de ne kadar sağlıklı olduğunu hep söylediğiniz. Doğru. Tabii 7 altın kural var diyorsunuz. Balık seçerken nedir bunlar?
2: Bir mümkün olduğu kadar küçük balık seçin. Niye küçük balık seçin? Küçük balık ömrü kısa balıktır. Ömrü kısa balıkların içinde denizlerdeki kirli ağır metalleri veya kirli başka molekülleri biriktirme ihtimalleri düşüktür. İki, mümkün olduğu kadar yağlı balık seçin. Hem küçük hem yağlı balık en iyisidir. İstavrit, sardalya, hamsi, muazzam, değerimiz barbun, küçük ve değerli balıklar. Üçüncüsü, olabildiği kadar yaban balığı deyip her balığın üzerine atlamayın. Yani yabani denizde, soğuk denizde üretilmiş yaban balık. Çünkü bunların çoğu yaşlı balıktır. Ne kadar çok uzun yaşarsa bir balık o kadar çok içerisinde ağır metal birikir. Balık yiyen balıktan uzak durun dördüncüsü. Çünkü ne kadar çok fazla balık yiyen balık yerseniz o kadar çok civayı, kadmiyumu, kurşunu, yani özellikle bizim denizlerimizin Akdeniz ve Ege'yi istisna tutuyorum, çoğu neredeyse pil gibi yani balıklar artık. Yani onun için çok dikkatli olmak lazım. Sadece bizim sorunumuz değil. Kuzey denizleri de maalesef öyle. Onun için ona da dikkat etmemiz lazım. Beşincisi, derin su balıklarından uzak dur. Yani derinde yaşayan balıklar ne kadar dibe yakınlarsa dibe çökmüş olan metalleri, toksinleri, maddeleri o kadar çok tüketirler. Mikroplastikleri o kadar çok vücutlarında taşımak durumunda kalırlar. Dolayısıyla daha da tehlikeliler.
1: Şimdi aşvaganda takviyesini de sormak isterim hocam. Tabii. Bu konuda da çok soru var. Neye iyi gelir?
2: Aşvaganda aslında eskiden beri tanıdığımız bir takviyeydi ama o da son zamanlarda melatonin, kreatinin vesaire gibi etkinliği ve faydaları daha iyi anlaşılmaya başlandı. Aşvaganda özellikle uyku sorunu olup da stres nedeniyle uykuya dalma güçlüğü çekenlerde veya stres nedeniyle uykusu sık sık bölünenlerde melatonin

0: Ek olarak magnezyum ek olarak çok büyük fayda sağlıyor. Ben magnezyum aşvaganda ikisini çok beğenirim. Fakat sorun şu ki saf ve temiz aşvaganda bulmak çok kolay değil. Çok sahtekarlığa açık bir pazar. Hı hı. 10 liraya da aşvaganda var. Tableti koyacak olursanız 1000 liraya da var. Yani içinde keten de olanı var. İpek olanı da var. Daha pahalı olan kumaş gibi düşünün. O nedenle hangi aşvaganda ona iyi bakmak lazım. Ama aşvaganda adaptojen, rodiola gibi, ginseng gibi, yani down çökme halindeyseniz sizi yukarı kaldırır. Yani daha mutlu, daha huzurlu hissedersiniz. Aynı zamanda daha enerjik hissedersiniz. Ama çok öfkeli, gerginseniz sakinleştirir, aşağıya doğru iter. Dolayısıyla böyle ayarınızı daha kolay buldurur. Herkesin kullanması tavsiye edeceğim bir şey değil. Mutlaka, çünkü antidepresan kullanırken aşvagandayı kullanmamak lazım. Yani kullanım koşulları da var. Dikkat etmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun, bu haftada muhteşem bir yayın yaptık. Tekrar sağ olun. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul'da Poyraz şiddetini azaltıyor ancak hala sert esiyor. Sıcaklık 30 derece. Marmara'da rüzgar sert. Bursa 32, Edirne 33 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. İzmir'de sıcaklık 32, Manisa'da 35 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde sağanak yağışlar sürüyor. Antalya 38, Adana 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mekke Anlaşması ile ilgili de Mısır'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. Röportajında Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını söyledi. Erdoğan, Gazze konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti, İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini dile getirdi. Erdoğan'ın röportajının tamamı yarın yayınlanacak. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Marmaris Yalancıboğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkartma gemileri kullanıldı. 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
1: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
2: Yarım manket. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın mı? Ne yapmışlar evrakları?
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Kasımpaşa Trabzonspor maçı oynandığı sırada atılan havai fişek stadın yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadındaki Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi sırasında tribünlerde havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun yakınındaki bir binaya düştü. Kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Müdahalenin ardından ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Dairede yaşayanların şehir dışında olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre 11-12 Ağustos tarihlerinde Daltonlar ve Baygaralar suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 7 şüpheli tutuklandı. Adli süreçteki çocukların içinde bulunduğu 3 kişi içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir kişi de aranıyor. Yükseköğretim'de öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerin kesildikleri üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki haftalardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
3: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
4: Yükseköğretimde öğrenci afı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yarım milyonun üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
3: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık yarım milyon ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
4: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
3: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
4: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı yeni yönetmeliğine göre 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar ile 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Yönetmelikle araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu da getirildi. Araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Alınabilecek depozito ise 1 ila 6 günlük kiralamalarda en az 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. İran Savaşı'na katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandı ve askerlerin bazı günler sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan The New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
5: İldırım! İldırım!
4: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran Savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek, "Hayır, hiç de yeterince uzun değil," dedi.
0: Endonezya'nın doğusu 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkılan binalar var, 47 kişi de öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
4: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatte sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores adasında 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra adasının kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar buradayız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin.
7: Senin sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
8: Her çıktığımda şarkı söylesin geliyor. Merhaba sevgili dostlar. Sinan Canan'la Açık Beyin'e hoş geldiniz. Bu güzel karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümümüzde daha NTV ekranlarınızda karşınızdayız. Tek bir konumuz var. İnsanı konuşmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızla beraber. Eğer siz de burada bizimle birlikte olmak istiyorsanız çok basit yapmanız gereken bir şey var. Açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidiyorsunuz. Orada bir katılım formumuz var. Doldurup hemen misafirimiz olabiliyorsunuz en uygun zamanda. Ya da gelemem ama programa söyleyeceğim bir şeyler var diyorsanız Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıklayıp formu dolduruyorsunuz efendim. Biz de bayıla bayıla gönderdiklerinizi okuyup elimizden geldiğince programımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Açık Beyin'in bu bölümünde çok benim günlük hayatta kullanmayı sevdiğim tabirle rock'n'roll bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Çünkü konumuz hareket. Hareketin beynimize etkileri, beynimize coşturan hareketler. Ve tabii ki bunun içerisinde de şu modern zamanda bizi hareketsizleştirmeye çalışan şu medeniyet bize neler yapıyor? Hareketsizlik ne biçim çoraplar örüyor başımıza? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Ana temamız hareket. Yerlerinize rahat yerleşin. Çünkü program bittikten sonra biraz hareket etmeniz gerekecek. Hazırsanız başlıyoruz efendim.

0: şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı.
1: Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Kullan ya da kaybet.
0: Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz.
1: Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz.
0: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet efendim, Açık Beyin'i baştan beri takip edenler, 5 maddeden oluşan bir kullanım kılavuzumuz vardı bizim, hatırlarsanız. Bunu Sinan Canan yazmadı bu arada, biyoloji de anlatıyorlar. Yani ben sadece biraz tercüme ediyorum aslında yaptığım şey o. Bu 5 maddenin ilki hareketti. Bizim bedenlerimiz harekete ayarlanmış bedenlerdi. Ve ilk programlarda galiba ikinci ya da üçüncü programdı. Beyin neden var sorusuna cevap verirken... Çok basit bir mantık kullanmıştık. Doğadaki diğer canlılara bir bakmıştık. Hangi canlıların beyni var, hangisinin yok diye. Bitkilerin, yani çok hücreli, büyük olup sabit bir yerde duran ve hareket edemeyen arkadaşların beyin diye bir organları yoktu. Ama yine büyük bedenleri olup da yer değiştirmek zorunda olanların bir beyni vardı. Niye vardı? İşte yemini bulacak, eşini bulacak, tehlikeden kaçacak. Bunun için duyu organlarına ihtiyacı var ve duyu organlarından gelen verileri değerlendirecek bir değerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Aslında beyin bir hareket yönetim sistemiydi. Yani hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı. Gelin gelelim, özellikle son 50 yıldır, hatta 100 yıldır diyelim buna. 300 bin yıldır dünyada olan insan hiçbir neslin görmediği bir şeyler yapmaya başladı. Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz. Artık böyle camları itekleyerek kilolarca yemek sipariş edebiliyoruz. Okyanusların üzerinde seyahat ederken uçan bir sandalyede oturabiliyoruz. Hiç kımıldamadan hem çok mesafe alıp hem çok iş becerebiliyoruz. Bu önce çok hoşumuza gidiyor. Vay diyoruz ya, ne büyük nimet falan filan. Fakat bugün çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız ve bunun temel nedenini insanın fabrika ayarlarını bilen herkes biliyor. Biz böyle bir sistem için hazır değiliz. Biz bunun için yapılmadık. Vücudumuzu amacı dışında kullanmaya başladığımız her seferinde önce keyifli gibi gelse de sonra büyük sorun yaşamaya başlıyoruz. Bugün dolayısıyla biraz bu hareket meselesini masaya yatıracağız. Ve bunu ben tek başıma da yapmayacağım. Bugün Açık Beyin'den sevgili dostum Mahmut Talha Sağlıklı, namı diğer Sağlıklı Hoca da bugün bizlerle beraber. Hani tam yapanını getirdim size. Bu arada... Mahmut Talha Sağlıklı Hoca'ya arada bir program boyunca, bakın siz şimdi oturduğunuz yerlerde biraz da dayanak olmadığında arada görüyorum, böyle herkes gidiyor. Mahmut Hoca bükülmez. Sağlıklı Hoca her zaman dik oturur. Biz zaten onu öyle tanıdık. Birazdan onun niye öyle oturabildiğini de detay. Hoş geldin Mahmut'cum.
2: Sağ ol, hoş bulduk.
0: Birazdan hep beraber konuşacağız. Şimdi bir numaralı görselimizi alıp önce bir işin mekaniğini bir hatırlayalım. Yani bizim bu hareket sistemi dediğimiz sistem nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Her gün yapıp ettiklerimiz aslında bu sistemin kontrolünde gerçekleşiyor. Çok temelde duyu organlarımızla, özellikle görme duyumuz, bizde en baskın duyulardan biri. Etrafımızı şöyle bir tarıyoruz, gözümüzle bir şey kestiriyoruz, dış dünyanın bir resmini çiziyoruz. Ondan sonra bu bilgi beynimize geliyor ve bir takım hareketlerin planlanmasında ana veri olarak kullanılıyor. Daha sonra beynimiz planlama merkezleri, koordinasyon merkezleri, vücuttan aldığı veriler, onların hepsiyle beraber bedenin de durumuna göre nasıl bir hareket yapacağımıza dair bilgileri duyu sinirleri aracılığıyla kaslara gönderiyor. Mesela buradaki arkadaş işte daldan bir meyve koparacak. Önce onu görecek, sonra vücudun durumu belli olacak. O kolun oraya uzanması için ne kadar, hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğine dair bir hesap kitap yapılacak. Bu arada arkadaşlar, bu öyle bir iş ki tıp fakültesinde bunu anlatmamız saatler sürüyor. Yani o hareket sisteminin nasıl çalıştığını, sadece bir tarafını, yani beyinden kasa gideni anlatmak bazı öğrencilerin tıbbı bırakmayı düşünmesine bile sebep olabiliyor. Yani o kadar karışık bir iş. Benim Unutulacak Şeyler kitabında düğme iliklemenin biyomekaniği diye bir yazı vardı. Bir düğmeyi iliklerken beynimizde neler oluyor, biraz da gıcıklık yaparak bütün detayıyla anlattığım bir yazıydı o. Okuyan birçok arkadaş demiş ki düğme ilikleyemiyorum o günden beri. Çünkü yani hiç düşünmeden yaptığımız o şeyin arkasındaki o inanılmaz mekanizma gerçekten akıl durdurucu. Ve bütün bu mekanizmaların hepsi bizim hiç haberimiz olmadan bizim için arka planda çok iyi ve akıcı bir şekilde çalışsın diye milyonlarca senedir ince ayardan geçiyor. Mesela daha evvel konuştuk. Çay taşırken karşı tarafa bakarsanız, çaya bakmazsanız çayı dökmeden daha rahat taşıyabiliyordunuz. Bunu hatırladınız mı? Çünkü biz avcı bir canlı olduğumuz için gözümüz öndeydi ve gözümüzün kilitlendiği yere bedenimiz de otomatik olarak gidiyordu. Yani bütün beynimizin aslında merkezi konumuna bakarsanız veriyi al, bir karar ver, vücudu ona göre hareket ettir. Bütün sistem bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi bir de görsel 2'yi alalım. Görsel 2'de daha beyin üzerinde bir şey göstereceğim size. Bu ikinci görselde bakın oklarla işaretli bir şeyler var. İsimleri bilmenize falan hiç gerek yok ama vücudunuzdan, vücudunuzun her yerinden ama özellikle özel duyular dediğimiz görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi yerlerden gelen veriler, ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, denge gibi diğer duyularla beraber devamlı olarak beyninize akıp beyninizin arka kısmında, üst arka kısmındaki şu değerlendirme bölgesine geliyor. Ve sonra oklara bakın, onunla bir öne gönderiliyor oradaki veriler. Önde bir sürü planlama, koordinasyon merkezleri bu veriyi alıyor. O şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Bu arada arkadaşlar, yani NASA'dan masadan daha karışık bir şeyden bahsediyor. O filmlerde gösteriyorlar ya kontrol merkezleri falan. Solda sıfır kalır. Milyonlarca milyarlarca hücre saniyede milyonlarca milyarlarca bilgiyi deliler gibi işliyor. Ve şu anda sadece şurada şöyle sabit oturabilmeniz için bu mekanizma sürekli çalışıyor. Duyular geliyor, değerlendiriliyor. Beynin ön tarafında planlamaya gönderiliyor. Planlamalar yapılıyor. Aşağı bütün kaslara işte ne yapılacaksa. Benim biraz ağız boğaz kaslarına çok sinyal gidiyor şu anda bıdı bıdı konuştuğum için. Ama siz de mesela bütün vücut kaslarınıza o dik duruşu koruyabilmek için ya da o hareketi yapabilmek için devamlı sinyal gidiyor. Bu resme baktığınızda beyin her bir an ne yapıyor? Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Yani beynin işi bu. Veri al, hareket üret. Şimdi bütün günkü hayatımıza bir bakalım. Beynimizi kullanmak bu devrin ana problemi ya. Bu açıdan beynimizi sizce ne kadar kullanıyoruz? Yani çok şükür koltukta otururken dik durmak için biraz kullanıyoruz ama mesela ya spor salonuna da yazıldıydım haftaya gideriz. Mesela gece yatarken kesin sabah yürüyüşe çıkacağım. Sabah kalkıyoruz yataktan. E abi yataydık dik olduk daha ne yapayım tamam işte boş ver bugün de yürümeyi verelim. Spor salonu sponsorluğu yapan var mı aranızda? Ücretini ödeyip de hayatta gitmeyen. Var mı? Öyle bir sürü var. Buna heves ekonomisi diyorlar şimdi. Bir sürü şeye abone oluyoruz. İşte yeme kontrol programı var. Efendim spor salonu var. O var, bu var. Oluyoruz abonelik. Ya yarın gideriz, yarın gideriz. O yarın bir sene oluyor, iki sene oluyor. En son diyorlar ki sizin üyeliğiniz bitmek üzere. Hayırlısı bari yenileyelim. Bu sefer kesin gideriz falan oluyorsunuz. Ömür boyu para ödeyip hiç yapamayacak bir hale geliyoruz. Gittikçe bedenen tembelleşiyoruz. Arkadaşlar bu konu çok fazla ciddi bir konu. Beyin, bütün canlılarda hareket yönetim sistemi falan eyvallah ama bizim burada iletişim sağlamamızı, düşünmemizi, geleceği planlamamızı, en önemlisi de anda oluşan problemleri çözmemizi onun sağlığına borçluyuz. Ve zannettiğimizden çok daha fazla oranda beynin çalışması bedenin durumuna bağlı. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye çok eskiden söylediler bize. Ama bu böyle bir laf olarak geçti. Bugün bilimsel olarak, tecrübi olarak bütün araştırmaların bize gösterdiği şey tam olarak bu. Bugün yaşadığımız bir sürü işte psikolojik, duygusal, ilişkisel, sosyal problemin altında aslında beynimizi bu anlamda yani hareket anlamında verimli olarak kullanamamamız yatıyor. Günde 4 saatten fazla oturmak zorunda olanların ellerini görebilir miyim? Hemen hemen herkes. Yaptığınız iş gereği, meşgaleniz gereği devamlı oturuyorsunuz. Oturma hastalığı diye bir şey duydunuz mu? Oturma hastalığı diye bir hastalık tanımlandı artık arkadaşlar. Günde 6 saatten fazla oturarak çalışan herkes de 5 yıl içerisinde belirti vermeye başlayan ortak durumlar var. Size birkaç tanesini okuyayım. Bakalım neler çağrıştıracak size. 1. Aşırı kilo alma ya da obezite, preobezite dediğimiz durum. 2. Osteoporoz ve kendiliğinden kemik kırılmaları. Düşmeler ve denge bozuklukları. 3. İskelet ve kas zayıflıkları. Kasların yavaş yavaş zayıflamaya başlaması. Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, yüksek kolesterol, Bunlar hep ne kadar tanıdık şeyler değil mi? Kalp ve damar hastalıkları riskinde artış, kalp damarlarının tıkanması, işte anevrizmalar, onlar bunlar. Depresif belirtiler, depresyona benzer ruh hallerini daha sık yaşama, inme. Yani beyne giden damarların ya da kalbe giden damarların çeşitli nedenlerle tıkanıp kapanması ve tip 2 şeker hastalığı. Yani vücudun artık o insülin denen hormona tepki vermemeye başladığı enteresan durumlar. Şimdi yaşı genç olanlar için bunlar medikal ya da tıbbi anekdotlar gibi duyulabilir. Kırkları geçtikten sonra günümüz insanı maalesef bunların hepsinden çok ciddi sıkıntı çekmeye başlıyor ve bu oran gittikçe artıyor. Sevgili arkadaşlar, o kadar önemli bir konu ki şu anda şehirli insanlar, ki Türkiye'de %80'i buldu galiba şehirleşme oranı. Şehirli insanların ana ölüm sebepleri 100 sene önce insan türünün pek bilmediği hastalıklar artık. Ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu başka faktörler olsa da bu hareketsiz yaşam tarzıyla alakalı. Sizi hastalıktan korkutmak için anlatmıyorum. Ama şu anda dikkat etmediğimiz, kitabına göre kullanmadığımız bir sistemin nasıl arıza verebileceğini önceden öngörmek iyi bir şey. Ve bunun için de bazı değişiklikler yapmak çok mümkün. Bu arada arkadaşlar, bu saydığım hastalıkların hepsi tıpta hangi grup altında zikrediliyor biliyor musunuz? Önlenebilir hastalıklar. İngilizce'de preventable disease diye geçiyor. Önlenebilir hastalıklar. Siz önceden önlem alır, beslenmenize, hareketinize vesaire dikkat ederseniz bu hastalıklara yakalanmayabiliyorsunuz. Çünkü genetik değil, kazayla olmuyor. Yaşam tarzına bağlı olarak yavaş yavaş zamanla gelişiyor. Ve bir konuda daha, baştan beri uyardığım bir konuda yine uyarayım. Şimdi diyorsunuz ki yaşım genç, hiç de bende de yok, kemik de sağlam, bak kafa atıyorum duvara bir şey olmuyor. Bize bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz ya. Zaman içerisindeki tekrarların ne kadar büyük etkisi olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Uzun süren tekrarlar bizi maalesef çok bambaşka şekillere getiriyor ve bu ısınan sudaki kurbağa gibi anlayamıyoruz sıcaklığın çok yükseldiğini. Çünkü yavaş yavaş ısınıyor ve hasar gördükçe yavaş yavaş bunları da yaşlanmak, güçten düşmek ya da başka sebeplere atfedebiliyoruz. O yüzden hazır yol yakınken mesela buna bir yakından bakmakta fayda var. Bakın, bu ekranda gördüğünüz renkli renkli şekiller iki tane çok basit şeyi gösteriyor. Bir tanesi üst tarafta olan. Hemen farkı fark edersiniz iki resim arasında. Sağdaki daha cafcaflı, böyle biraz daha festivalimsi duruyor. Soldaki daha sönük. Soldaki hareketsiz bir insanın beyninde özellikle hafızayla ilgili, beynin ortasında o hafızamızı falan oluşturan bölgelerle alakalı bir fotoğraf. Yan taraftaki 3 hafta boyunca haftanın 3 günü günde 40 dakika yürüyüş yapmış bir insanın normal dinlenme durumunda çekilmiş fotoğrafı. Bakın, haftanın 3 günü günde 40 dakika normal yürüyüş yapıyor. Şöyle halter kaldırmalar, işte bir ekstra bir spor falan yok. Işıl ışıl yanmasının sebebi, biz mesela depresyon araştırmalarında gördük. İnsanlar düzenli harekete başladıktan sonra beynin o hafızayla ilgili bölgesi diyebildiğimiz hipokampus bölümü yeni hücre üretmeyi arttırıyor. Ve biz yani 50-55 yaşından sonra, aslında tam hızlı olarak 60 yaşından sonra insan beyni yaşla bağlı olarak küçülür. Hani bütün dokular suyu çekiliyor ve buruşuyor ya, beyin de biraz öyle düşünün. Ama egzersiz yapan insanlarda bu çok minimal ve düzenli egzersiz yapanlarda hemen hemen hiç görülmüyor. Çok az, %1, normalde senede %3-5 küçülmesi normal kabul ediliyor. Ama bu insanlarda %1'e kadar düşebiliyor. Bütün bu hikaye bize egzersizin önemini gösteriyor. Aşağıda da, şimdi hani size kötü bir şey söylemek gibi olmasın ama birkaç saat hareketsiz oturan bir insanın beyin kan dolaşımı dağılımını solda görüyorsunuz. 20 dakika yürüyüş yaptıktan sonra aynı kişi beyni sağdaki gibi oluyor bakın. 20 dakika sadece kalkıp biraz yürüyor. Evde oluyor mu böyle daraldığınızda ben bir yürüyeyim ya falan diye. Yürüdüğünüzde, daha önceki bölümlerimizde detaylı anlatmıştık, uyandırma sistemi devreye giriyor. Dik yürümek çünkü problemli bir şey arkadaşlar. Sopa gibi dik yürüyoruz yani, her an her şey olabilir. O yüzden harekete geçtiği sistem diyor ki bir dakika diyor, ya sağa sola kolaçan et diyor. Yürüyoruz şu anda, ne olacağı belli olmaz. Devrilmeyelim, düşmeyelim. Uyandırma sistemi beyni uyandırırken aynı zamanda çalışmaya zorluyor. Saatlerce oturduğunuzda en büyük çelişki, insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir şey, beyin deli gibi çalışırken beden iptal vaziyette. Şimdi bu çelişki uzun sürede bizi çok ciddi hasara uğratıyor. Beden buna hazır değil. Mesela çok basitinden şu hareketi yaptığınızda sadece oturup kalktığınızda, squat diyorlar bu harekete biliyorsunuz. Sadece bacaklarınızı bükerek kalktığınızda kalp atışınız hızlanmaya başlar. Mesela ilginçtir. Bu biz fizyolojide bunu çok anlatırız ama niyeyse doktorlar bunu hiç kimseye anlatmıyor. Bence herkese anlatmaları lazım. Kalbiniz kanı pompalıyor ya. Kalbinizden daha büyük bir kan pompası var vücudunuzda. Biliyor musunuz neresi? Bacaklarınız. Bacak kaslarınız kasıldığında buradaki bütün damarlardan hidroforla suyu yukarı basar gibi kanınız kalbe doğru gidiyor. Ve dolayısıyla kalp atışınız daha verimli hale geliyor. Bütün gün sabit bacaklarla otururken kendimize yaptığımızı bir düşünün. Bütün yük kalbe biniyor zavallım. Ne oluyor bir süre sonra? Yeter baba diyor ya. Yeter. Yani ben bunun için mi geldim bu diye. Kalk iki yürü diyecek. Dili de yok. Diyemiyor. Dolayısıyla bunu anlamak ve hayata geçirmek biraz bize düşüyor sevgili dostlar. Ben bir konuda bir ayrım yapayım. Birazdan uzmanından da onu öğreneceğiz ama hep böyle hani spor yap, beslenmene dikkat et falan deyince pazartesi sabah inşallah rejime başlıyorum. 30 kilometre koşacağım. Efendim bunu da yapacağım, şunu da bırakacağım, buna da başlayacağım falan gibi bin tane şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hayır, şimdi burada yapmayın ama mesela program bitince mümkün mertebe bir yürüme fırsatı varsa onu değerlendirin. Evde fiziksel işlere ağırlık verin. Bir şeyleri kendiniz yapın. Yakın bir yerden alışveriş yapmak mümkünse tutup internetten sipariş etme kolaycılığına düşmeyin. Olabildiğince işinize, okulunuza yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mesela merdiven görüyorsanız çok büyük bir nimet. Dizlerinizde problem yoksa, benim gibi motosiklette falan dağıtmadıysanız, lütfen merdivenleri kullanın. İnin, çıkın. Merdiven harika bir egzersiz aracı. Bir düşünürün kitabında yazdığı küçük bir paragraf çok hoşuma gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri diyor, insanların spor salonlarına ayda binlerce dolar harcayıp birinci kata asansörle çıktığı ülkeye denir diyor. Birinci kat için asansörü kullanıp spor salonlarına binlerce lira dökmek. Bugünün biraz maalesef çelişkisi bu yönde. Buyurunuz efendim.
2: Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Ben haftada 6 gün işte hafif egzersiz yapıyorum. Onun da böyle sporcu olmasını çok istiyorum, disiplinli olması açısından. Hı-hı. Ama bu onun ilerideki öğrenme becerisini, işte problem çözme becerisini nasıl etkiler?
0: Şimdi şunu bir ayıralım. Sporcu olmasını mı istiyorsunuz yoksa hayatında egzersiz yapan hareketli bir insan olmasını mı istiyorsunuz?
2: Ben ikisini de istiyorum.
0: Hep bu anneler her şeyi birden istiyor ya. Vallahi bunlar hep böyle. Vallahi benim tavsiyem, yani sporculuk sonuçta bir meslek. Yani bir profesyonel bir alan. İstidadı varsa zaten tutamazsınız olur. Ama hareketi hayatında yerleştirmesi için en önemli şey sizin yaptığınız şey. Anne bir şey yapıyorsa çocuk da genellikle yapıyor. Biz genellikle yapmadığımız şeyin vaazını vermeyi çok severiz. Toplum olarak öyle bir şeyimiz de vardır. Ama zaten siz yapıyorsanız onu da hayatına muhakkak yerleşecek. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi yatırım, her zaman söylüyorum, her açıdan önce kendimizi iyileştirmek, kendimize iyi alışkanlıklar kazandırmak, sonra da onların bu alışkanlığa eğlenerek katılmasına izin vermek. Eğer bunu yapabilirse gayet iyi olur. Maalesef eğitimimiz, özellikle pandemi dönemindeki bu uzaktan eğitim ve evlere kapanma döneminde bunu çok radikal gözlemledik. Devamlı sınıflarda oturma, devamlı ödev başında oturma, devamlı oturma ve beden eğitim derslerinde boş geçmesi. Hala var herhalde öyle bir şey, beden eğitim dersleri gibi. Bana sorarsanız okulda en önemli dersler sanat dersleri, el becerisi dersleri ve beden eğitim dersleridir. Zurnanın son deliği de onlardır yani. Hiç onlara önem vermeyiz. Halbuki gerçekten geliştirici olan bir şey varsa okulda onlardı. Onlar da olmayınca maalesef çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren bu oturma hastalığı dediğimiz şeye hazır hale geliyorlar. Bir de şu anda hepimizin cebinde bulunan, maalesef çocuklarımızın da cebinde bulunan o telefonlar, o aygıtlar o kadar oyalayıcı ve cezbedici ki hareketsizliğe bir katmanda bunları ekledi. Yani artık kafamızı kaldıramıyoruz. Kafamızı kaldıramıyoruz derken literal olarak kafamızı kaldıramıyoruz. Nasıl yapıyoruz cep telefonu? Kafa böyle. Pıtı pıtı, pıtı pıtı. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Boynunuzu bu şekilde eğik tutmaya alıştığınız zaman artık bir süre sonra boyun eklemleriniz buna alışmaya başlıyor ve kafanızı kaldıramaz, kafanızı dik tutamaz hale geliyorsunuz. Vücudun hareket ekseni, bütün omurganız, aşağıda bağlı olan bacaklarınız, kafatasınıza kadar bütün sistem böyle kompleks bir kaldıraç sistemi gibidir. Bir yer arıza verdi mi baştan aşağı her taraf dağılır. Hatta arkadaşlar size çok radikal bir şey söyleyeyim. Bunu yakın zamanda deneyimledim. Çene ekleminizdeki kaymalar basış basıncınızı değiştiriyor. Çenenizdeki kaymaların bile dikkate alınması lazım. Birbirine o kadar bağlı bir sistem var. Bu küçük bir şey. Yani bu düzeltilebilir bir şey ama sürekli boynunuz, sürekli beliniz, sürekli kambur vaziyette duruşunuz söz konusuysa bir süre sonra bütün sistemin çökmesi kaçınılmaz. Aman diyeyim, buna özellikle dikkat edelim.

NTV Radyo. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Merhaba Fatih Aydın.
2: Fatih'im hoş geldin.
1: Benim aslında sorum, hoş buldum hocam. Biraz bireysel de olabilir. Şöyle ki, ben işin biraz sosyal boyutuyla ilgili bir bakış açısı ifade etmek istiyorum. Ben bireysel olarak spor noktasında, hareket noktasında zayıfım. Hı-hı. Yani yanımda biri olduğu zaman yürüyüşü rahat yapabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Alışverişte poşetlere sok, iyi bir şekilde taşıyabiliyorum. Yani bireysellik beni ciddi anlamda hareketsizlikte ön plana atan bir nokta aslında. Evet. Yani bu motivasyonu nasıl geliştirebilirim açıkçası
2: Nefis.
1: Bilemiyorum.
2: Bakın. Yine bir meşrep sorusu, harika yerden geldi. Niye sordun da biliyorum bu arada. Orayı atlayabilirdim, çok iyi sordun. Şimdi biz maalesef böyle sorunlardan bahsederken insanlar çözüm olarak hep bir formül soruyorlar. Mesela sabah yürüyüş yap diyorum. Bazısı bunu çok rahat yapıyor, bazısı pek yapamıyor. Meşrebe uygun egzersiz bulmak, aslında şimdi açmaya çalıştığım konu biraz da oydu. Kim ne yapıyor bir duyalım. Çünkü bu işin tek bir tipi yok. İşte diyorlar ki sabah şu kadar kilometre, şu kadar mesafe yürü. İşte şundan şu kadar ya, bundan bu kadar. Arkadaşlar, ne gözümüzün rengi, ne sesimizin tonu, ne parmak izimiz başkasıyla aynı değil. Dolayısıyla bizim ihtiyaç kombinasyonlarımız biraz farklı. Mesela Fatih Hoca yanında birilerini istiyor. Ne güzel. Sabah o zaman hocam bir tane yürüyüş koşu grubu kuracaksın. Tamam, onları sen gazlayacaksın, yapacak bir şey yok. Diyeceksin ki gelin buraya her hafta şu saatte, ne bileyim haftanın 3 günü şurada buluşuyoruz ve bunu yapıyoruz gibi. Ve bir sürü senin gibi insana da böylece yardımcı olma şansın olacak. Ben de tam tersi. Ben sabah biri beni lafa tutarsa oturup konuşasım geliyor. Zaten Allah'tan arıyorum. Yani yürümek, spor zor iş. Biri konuşsa da en kolay yaptığımız sporu yapsak falan diye. O yüzden benim mesela tek olmam lazım. Hatta şu kulaklıklar büyük nimet. Sabah takıp bir çıkıyorum. Bazen o küçük kulaklıkları görmüyorlar. Büyük kulaklık takıyorum. Sabah kalabalık saatlerde çıkıyorsam bu adam kesin bir şey dinliyor, bulaşmayalım falan diyorlar bana. Ama mesela ben de tekilciyim. Dolayısıyla hepimiz kendimize özgü bir ritmi, kendimize özgün bir kombinasyonu bence aramak zorundayız. Buyurunuz.
3: Ben Nisa. Ben bale yapıyorum.
2: Bir alkış Nisa'ya. Yalnız bakın, işte insan mesleğiyle bir şekilleniyor. Bak. Oturuşu, konuşması ne kadar bale gibi değil mi? Bir kere aramızda sağlıklı hocadan sonra tek dik oturan belki de. Siz de fena değil bu arada. Ama bir dik oturuş var. Ne zaman başladınız efendim baleye?
3: Bir yılı geçti. Onun öncesinde tenis ve jimnastik de yaptım.
2: Ha, siz bayağı kökten.
3: Evet, benim babam da çok aktif biri. Trekking yapardı küçükken. Artık üniversiteye geçince bitti. Ben sürekli aktiftim.
2: Armut dibine düşüyor Kübra, görüyorsun. Vallahi demek ki böyle. Arkadaşlar evet, ben hep böyle egzersiz hareket deyince benim de pek yapamadığım bir şey olduğu için dans ediyorum diyen birilerini aradı gözüm. Mesela sabah böyle açıp bizim sevgili Özlem Denizmen geçen bana video da göstermişler. Sen de yap sabah diye açmış şeyi, müziği, evde oynuyor. Hakikaten yapmıyor. Bunu yapan var mı? Bir elleri göreyim. Böyle evde dans eden, harikasınız ya, nefis. Mesela bizde böyle çok fazla yok. Özellikle de ev ahalisi evdeyken öyle durup dururken koca adamsın, ne oynayacaksın falan şeyleri olabiliyor. Kızlar bunda biraz daha rahatlar. Benim annem eskiden şey yapardı, acaba öyle hala var mı? Arkadaşlarıyla toplanıp plak koyup oynarlardı böyle de şak şak. Öyle şeyler yapılıyor mu? Bayağı kanter içinde kalıyorlardı yani. Kadınlar bir araya girip oynuyorlardı falan. Altın günleri falan yapıyorlardı. Var mı hala? Devam ediyor mu? Yapay zeka çağında. Hala öyle şey. Bazı gelenekler bilmiyor. Buyurun efendim.
4: Merhaba hocam, ben Sedef.
2: Sedef'se hoş geldin.
4: Hocam ben yapıyorum, ben dans ediyorum. Şarkı söyleyip dans ediyoruz. Hatta ablalarım falan var, onlarla birlikte de dans ediyoruz. Kuzenlerim var, toplanıyoruz, dans ediyoruz yani.
2: Oo, vallahi. Şuna bak. Peki şunu soracağım. Tabii. Başlamadan önceki ruh halinle, mesela bu dans ettiniz, eğlendiniz, bittikten sonra ruh halini hiç kıyasladın mı?
4: Tabii ki de hocam, çok değişiyor yani.
2: Biraz tarif etsene, nasıl oluyor?
4: Dans ettikten sonra gerçekten içinde bir enerji oluyor hani. Ne kadar etsen de, ne kadar yorulsa da bitmiyor. Bana göre öyle.
2: Ya bu dans denilen hikaye çok acayip arkadaşlar. Ben yıllarca öyle bir şey hiç yapamadım tabii. Ben hep metalci çocuk olarak kenarda oturan tiplerden de hiç öyle şeye katılmadım. Geçen sabah böyle güzel bir müzik dinliyordum. Canım çekti. Hani çocukken bir şey yapardık, hatırlıyor musunuz? Şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? Öyle yürür, yani sahilde yürürken öyle bir şey yapmayabilirsin. İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Koca adam bir de diyor, lan Sinan Canan mı o zıplayan falan filan diyenler de oluyor. Şimdi bu özgürlük biraz kısıtlanmış vaziyette. Aslında bayağı büyük bir şey kaybediyormuşuz. Bakın arkadaşlar, bu çalışma, yukarıdaki resimleri görüyor musunuz? Beyin resimleri onlar. Şematik resimler ama renkli renkli bazı bölgeler var. Adını sanılabilmenize hiç gerek yok. O renkli bölgelerin tamamı niye renklendirilmiş biliyor musunuz? Dans ederken beyinde çalışan bölgeler onlar. Arkadaşlar neredeyse çalışmayan yeri yok. İşin içinde hafıza kısmı var. Şu özellikle aşağıda küçük resimde üst üste binmiş gösterilen bölgeler ağrı kontrol merkezleriniz, hormon kontrol merkezleriniz, duyuların beyninizde algılanmasını kontrol eden ara istasyonlarınız. Bunların hepsi coşuyor. Niye? Çünkü dans ederken bir müziği duyacaksın. Hareketlerinin ritmini ritmik olarak ona göre ayarlayacaksın. Duyguyu hissedeceksin. Kısmetse başkaları da varsa onlarla beraber. Mesela arkadaşlar düğünlerde değil mi? Bir halaya durduğunuzda, erik dalı başladığında falan. Nasıl oluyor ortam? Bir anda coşuyorsunuz ve herkese böyle bir ayılma hali geliyor. O zamana kadar gelinle damat 6 aydır aldıkları vals dersinin hakkını vermeye çalışırken siz yarı sıkılarak, yarı takdir ederek izliyorsunuz ama birlikte hareket etmeye başladığımızda bir şey oluyor. Oksitosin hormonunun artışı. En fazla oksitosini dans ederken salgılıyorsunuz. Dans etmek derken arkadaşlar herkes eskisi gibi break dansçı ya da profesyonel tangocu ya da yeni dans ne var bilmiyorum shuffle'cı falan olmanıza gerek yok. Sadece müzik estiğinde sallanabilmek, biraz ona uyum sağlayabilmekle ilgili bedensel bir hareket bu etkilerin tamamını yapıyor. O yüzden bir ritmik müzik çalarken yürüdüğünüz bir yerde mecburen adımlarınızı ona uydurmak zorunda kalmanızın evrimsel bir nedeni var. Beyninizin arkasındaki beyincik denen şu mor renkte işaretlenmiş bölümün önemli işlerinden biri hareket ritminizi dışsal ipuçlarına uydurmaktır. Özellikle grup halinde yaşayan canlılar için bu çok önemlidir. Birlikte hareket etmeniz hayatta kalma şansınızı arttırır. Yani aslında oynayasınız var da bilmiyorsunuz. Benim gibi oynamayanlar için söylüyorum. Bazı var ya kapı gıcırdısına oynar derler. Onlar beyinciklerine uyum sağlıyorlar ve tabii ki ortam olduğunda yani tutup da iş toplantısının ortasında oynamaya başlamayın. Ortam olduğunda, müsait olduğunda muhakkak hayatımıza çok rahat katabileceğimiz bir şey. Diğerleri gibi bir spor salonu üyeliği istemiyor, özel alet edevat istemiyor, çok büyük kondisyon istemiyor. Herkes kendi meşrebine göre yapabiliyor. Bence yapılabilecek en kolay egzersiz. Yarın sabah yapmayanlar bir denemeye söz veriyor mu? Özellikle Karadeniz havalarında çok iyi oluyor arkadaşlar. Sabah deneyin. Şöyle sağlam bir Karadeniz havası. Başka ilginç var mı? Böyle egzersiz için ben şimdi danstan daha enteresan bir şey duyarız belki. Buyurun.
5: Ben hareketi tazelenmeye benzetiyorum. Burada bir sürahi su var, durgun bir su. İçine taze su koyuyorsunuz, sıcak su koyuyorsunuz, limonlu su koyuyorsunuz.
2: Aynen öyle.
5: Tarçınlı su koyuyorsunuz ya da tarçın atıyorsunuz. Onu hareketlendirin. Vücut hareketlendikçe canlanıyor aslında ve yeni şeyler öğreniyor. Ben bütün meselenin bu ve denge olduğunu düşünüyorum.
2: Madem öyle, şimdi zaten hazır hareketle ilgili bir konuyu böyle sizi kös kös oturtturarak yapamayacağız. Ama ben de hani size çok böyle şunu yapın bunu yapın diyecek kadar bu işin pratik alanda uzman değilim. Teorik desen zehir gibi. Ama pratikte işin bilenini getirmekte fayda var. Sevgili sağlıklı hocayı hemen bir sahneye alalım. Alkışlarınızla.
6: Teşekkür ederim.
2: Biz valla Mahmut Talha Sağlıklı ile Açık Bey'in kurulduğu günden beri beraberiz. Ve hepimizin şöyle bir alışkanlığı var. Mahmut geldiği zaman, Mahmut Zoom gibi bir online görüşme uygulamasında gözüktüğü zaman, adı geçtiği zaman biz böyle oluyoruz arkadaşlar. Çünkü o dik duruş hocası.
6: Hocam ben güzel bir giriş düşündüm, deneyimsel.
2: Hadi bakalım.
6: Önce bir Amerikan filmleri gibi dibe vuralım, oradan en yükseğe çıkarız sonra.
2: Hadi
6: şöyle
2: bakalım.
6: Bir herkes bir kamburlaşabilir mi arkadaşlar? Başınız biraz öne düşsün. Şu an kamerada bütün stüdyo çekip bütün modumuz düştü, herkes depresif gözüküyor. Şu anda 5,5 kilo olan baş ağırlığınız 27 kiloya çıktı. Omurganıza bindirdiği yük. Omuzlar içeri döndüğü için akciğer kapasiteniz, biliyorsunuz belli bir hava kapasitemiz var litre cinsinden düştü. Depresif hale geldiniz. Şu an bir arabesk müzik versek birçoğumuz ağlamaya başlayabilir. Yani.
2: İyi ki ben böyle bir kalabalık konuşmuyorum.
6: Yani modumuz düşüyor. Özgüven eksikliği oluyor. Mesela özgüven düşük insanlar hep böyle duruyor arkadaşlar. Ancak bir kısa bir süre bu şekilde durduğunuzda tam tersi bir duygu durumuna geçiyorsunuz. Şimdi herkes şöyle bir dik duruşa geçsin. Bu arada az önce kambur duruşu bir yaşam standardı haline getirseydiniz 2 ila 4 santimetre boy kaybı yaşayacaktınız. Şu anda buna dur dediniz. Şöyle bir elleri yumruk yapalım. Sırtımıza şöyle bir koyalım. Amy Cuddy Harvard'da bu konuyu Power Poses ismiyle araştırıyor. Sadece dik durduğunuzda güç pozlarını uyguladığınızda vücudunuzdaki testosteron artışa geçiyor. Kortizol düşüşe geçiyor. Biri yani güç veren...
2: Stres hormonu düşüyor, cesaret hormonu artıyor.
6: Artıyor. Yani siz şu anda bakın bütün stüdyonun enerjisi ve görünümü değişti.
2: Ben burada bir sır vereyim. Programa çıkmadan önce genellikle dışarıda biraz şöyle duruyorum arkadaşlar.
6: Bunu da yapalım bu arada.
2: Çünkü hani stresli bir durum ya. Oraya gelmeden önce bir iki dakika böyle durmanızın büyük faydası var. Her hafta deniyoruz biz.
6: Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani rahat pozisyonlarınıza dönebilirsiniz. Biz bugün biraz da size testler uygulayacağız.
2: Evet, özellikle aslında bugün bölümün başında biraz da sağlıklı hocadan esinlenerek koydum. Beynimizi coşturan hareketler. Biz hep hareketi başka bir şey, beyni başka bir şey zannediyoruz. Şimdi göreceksiniz pek öyle değil. Birkaç tane demonstrasyonu var. Evet. Ben özellikle yapmayacağım.
6: Yok,
2: yapabiliriz.
6: Biz çok denedik hocam da zaten. Şu anda mahfuz. Şimdi stüdyodaki misafirlerimiz 5 tane test uygulayacağız. Ekranı başındakiler de lütfen uygulasın. Hani hep deriz ya aracım 50 bin kilometre bakımı geldi. İşte hemen götürürüz değil mi? Niye? Ya motordan ses geliyor. İşte tekerin havası inmiş. Bazı alametler vardır. Bunları fark ederiz ve hemen teknik servise gideriz. Vücudunuz da size bunları veriyor. Acaba bunlar neler? Önce bir dik duruş potansiyelimize bakarak başlayacağız. Herkes şöyle bir sağ el oturduğunuz yerden siz yerleştirmeyin. Sağ elinizi arkaya koymanızı rica ediyoruz. Ekranı başındakiler de denesin. Önce değdirmeyeceğim. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Değdirebilenler değdirebilir. Tutabilenler, şöyle kameraya karşı göz. Tutabilenler tutabilir. Ama zorlamayın, lütfen zorlamayın. Şimdi tam tersi evet, taraftan deneyin. Tam tersi. Sağ el aşağıdaydı, şimdi sol el aşağıda, diğeri yukarıda.
2: Yanlış anlaşılmasın, ben mikrofonlar nedeniyle evet, mikrofon, şey yapamıyorum.
6: Bununla beraber ikisi arası bir fark olduğunu göreceksiniz. Tamam, normal pozisyonumuza dönelim. Bir, eller arkada çok uzaksa ön gövde çok gergin. Kamburluk potansiyeliniz artmaya başlamış. Eller yakınsa, değiyorsa, tutuyorsa çok güzel. Ön gövde rahat. Teknolojinin bize bırakmış olduğu en kötü miras maalesef ön gövdenin çok gerilmesi. O yüzden eller uzaklaşıyor. Şimdi bu el gerideyken yetişmiyor ama bu el gerideyken yetişiyor. Neden? İnsan asimetrik bir canlı. Kapıyı sağ elle açıyor, poşeti sağ elle kaldırıyor, tornavidayı bununla sıkıyor, tokalaşıyor. Güçlü, gergin, esnemeyen bir omzu oluyor. Ve arkaya koyarken burada biraz canı yanıyor. Dolayısıyla sağ ve sol arasında böyle bir farklılık görmeniz son derece normal arkadaşlar.
2: Senin bir güzel sözün var, onu da söyle.
6: Evet, burada bizim açıkçası birçok insanda gördüğümüz hata, hepimiz kusursuz olmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizi huzursuz yapıyor. Ben de Mert hocamdan duymuş zamanında, bu çok güzel bir söz. Huzursuz olmak istiyorsan kusursuz olmaya çalış derdi.
2: Aynen öyle.
6: Dolayısıyla
2: arkadaşlar bizler, hepimiz biraz yamuğuz. Ben de öyleyim. Evet. Yamukluğu çok takmayın.
6: Kusursuz
2: çalışıyor
6: insan
2: mu?
6: Yok. Evet. Kusursuz insan yok. O yüzden vücudumuzdaki kasları kullanarak bu sistemi daha sağlıklı bir şekilde götürebiliriz. İkinci testimiz, kullan ya da kaybet. Vücudunuzdaki kasları kullanırsanız sistem kendisini koruyor ve güçlü kalıyorsunuz. Kullanmadığınızda da zayıflıyor. Allah korusun düştü, kolumuz kırıldı. Alçıdan bir çıkartın, iki kolu yan yana getirin. Kemik ve kas dokuda küçülme vardır. Diğerinde ise hiçbir şey yoktur. Şimdi şöyle bir baş parmak ve serçe parmağı birleştiriyoruz. Öne doğru getiriyoruz. Bir tendonum çıktı. Bu arada ben de milli güreşçiyim. Uzun yıllar milli sporculuk kariyerimde şu el kaslarımı çok kullanıyorum. Şimdi diğerinden de bir bakalım. Sol elden de bir bakalım. Sağ ve sol arasında şu tendonu görebiliyor muyuz? Eski insanlarda çok belirgin olan bir tendondu. Günümüzün bu tekno insanında maalesef bu tendon geriye çekiliyor arkadaşlar. Yoksa üzülmeyin, var aslında. Geriye çekiliyor.
2: Çalıştıkça gelir.
6: Çalıştıkça tekrar geliyor. Neyle çalışırsanız, bizim grip egzersizleri dediğimiz tutma kavrama tarzı.
2: Bu arada onunla ilgili bir şey ilave edeyim arkadaşlar. Kadın erkek fark etmeksizin şu sıkma grip dedikleri şey, avuçta sıkma ya yarayan herhangi bir egzersiz yaşlılığa yapabileceğiniz en iyi 5 yatırımdan biri diye geçiyor artık. Çünkü o barfix çekerken bilmem ne yaparken hep aslında bunu kullanıyoruz. Şu anda en zayıf kısmımız o. Sadece bunu yaptığımız için grip, yani tutuş çalışalım.
6: Ve o yüzden zaten geriye çekiliyor buradaki tendonumuzda. Ve beynimizin bir uzantısı olsaydı bunun en belirgin kas grubu ellerimiz olurdu. Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Baş parmak biraz daha fazla. Dolayısıyla şunları kullanmamız lazım. Eski insanlar ağaca tırmanıyordu, bir şeyin kapağını açıyordu, ipi çekiyordu. Eller çok aktifti. El aktifliğimiz düştü. Bunu sadece bir elden örnek verdik. Kullan ya da kaybet. Erkekler spor salonunda şu hatayı yapıyor. Geçiyor aynanın karşısına. Göğüs kol, göğüs kol, göğüs kol. Sesleniyorum. Nasılsın, iyi misin diyorum. Şöyle dönemiyor tabii, böyle. İyiyim hocam, sağ olun, siz nasılsınız diyor. Çünkü hep aynı kas grubunu geliştirmiş. Arkadaşlar dengeli bir gelişim yapmalıyız. Gövdeyi bir bütün olarak ön gövde, arka gövde, içeride çapraz, diagonal giden hatlar var. Bütün hareket açılarıyla uygun çalıştırmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Üçüncü testimize geldik. Üçüncü testimiz oturmadan bahsetti hocam. Ona yönelik bir test uyguladık. Oturmak çok zararlı. Uzun saatler özellikle ve bir şey yapıyor bize. Arka bacak kaslarımızı kısaltıyor. Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Dizinizi bükmeden ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Şu anda sizlere hem sağdan hem de soldan bakın. Biraz çaprazda oturabilirsiniz. Önde olanların biraz da hareket alanı var. Diğer arkadaşlar da arada bakacaklar.
2: Burada biz her programı böyle yapalım. Canlandı bir anda ortalık, baksana.
6: Burada değerli arkadaşlar şuna bakıyoruz. Eğer dizinizi bükmeden buraya çok uzak kalıyorsanız arka bacak kaslarınız kısalıyor. Zamanla burada da psoas diye bir kas var. Bu da kısalıyor ve bel çukurumuz artmaya başlıyor. Bel çukuru da artınca merhaba bel ağrıları. Günümüzde birçok insanın göbeği olmadığını biliyor muydunuz? Mesela bel çukuru artınca bir şey oldu. Bakın şu an benim karnım yok. Bel çukurumu arttırdım, karnım öne çıktı. Bel çukurumu düzelttim. Yani burada bir leğen var. Leğendeki su düz durmalı. Ve biz bunları oturarak bozuyoruz. Simetriyi bozuyoruz ve hocamın da dediği gibi bir nokta bozulduğunda diğer noktaları tetiklemeye başlıyoruz.
2: Arkadaşlar ekrandan izleyenler de yapıyor değil mi?
6: Mutlaka.
2: Bak öyle oturun lütfen. Rica ediyorum. Burada o kadar yapıyoruz.
6: Bir testimiz daha var. Şuradan iki topum var benim. Onları hemen alayım ben. Bu arada çorap da bir tane örnek getirdim.

0: ve bunlar yer değişiyor. Ekranın başındakiler mutlaka deneyin. Şu anda beyninizle kaslarınız haberleşmeye başladı. Nöroplastisite, beyin kendini yeniden şekillendirmeye başladı. Onunla haberleşiyorsunuz. Ya da şunu bir deneyelim. Şöyle önce yavaş yapalım. Yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Evet, yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Lütfen siz de ekranlarınız başında bunu deneyin.
1: Ben bunu daha önce çalışmıştım.
0: Beyniniz ve kaslarınız şu anda haberleşiyor. İlk defa yapmaya çalıştığınız için şu anda bu hareketin benim beynimde artık bir temsil alanı oluştu. Ve onu oradan rahatlıkla çağırabiliyorum.
1: Bu arada bunları önceden yapamamanız lazım. Evet. Ana fikir bu. Tabii. Önceden yapamayacaksınız. Sonra öğrendikçe yeni bağlantılar gelsin.
0: Yani normal olduğunuz için şükretmelisiniz. Evet, yapıyor aynen. Olsaydınız herhalde sizi gruptan ayıracaktık.
1: Biraz sonra ben de çuvallayacağım. Bana yer yapıyorum şu an.
0: Evet, şimdi topları bu şekilde havaya atacağız. Biraz sonra programı bitirdiğimizde burada herkesle deneyeceğiz zaten. Şöyle havaya atıp çapraz bir şekilde yakalıyoruz. Ve sonra buradan yakalıyoruz. Vay. Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz. Ben hatta şöyle ön sıraya vereyim. Böyle buradan sizle bir tane dursun. Kim oraya da bir sıra verelim. Arkadaşlarımız bir denesinler. Atıyoruz. İsterseniz şöyle atıp denesin de onlarla. Evet, biraz zor. Birkaç kere düz atıp daha sonra çapraz bir şekilde yakalayabilirsiniz. Hocam son olarak toparlamamız gerekirse, hareket yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir konu. Spor demiyoruz, egzersiz diyoruz.
1: O çok önemli, evet. Ben özellikle de sen bir sporcusun, bu senin mesleğin. Hı hı. Bir de egzersiz var. Şimdi sporu müsabakaya döktüğünüz zaman biraz örseleyici bir şey. Yani her meslekim onda sorunları var. Ama egzersiz hayatımızda olması gereken.
0: Bu arada hocam ben Türkiye Vücut Gelişme Fitness Federasyonu'nda başkan yardımcısıyım. Tüm fitness salonlarından veri çekiyoruz. Ve bu eğilimleri takip ediyoruz.
1: Bak, spor şu anda
0: ve egzersiz konusu. Spor ve egzersiz konusu. Çok karışıyor arkadaşlar. Egzersiz yapmak sağlıklı yaşam aracıdır. Spor yapmak bir kariyerdir. Profesyonel bir iştir. Bunun riskleri olabilir, sakatlıkları olabilir. Lütfen karıştırmayın. Evet. Düzenli egzersiz yapanlarda en az beklediğimiz süre 3 yıl 3 gün. Bunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Tenis oynayanlarda bu süre 10 yıl, yüzenlerde 4,5 yıl.
1: Ömür uzatma süresinden bahsediyoruz.
0: Ömür uzatma süresinde tahmini ortalama. Beklenen ortalama. Ömrü kısaltanlar var mı? Aralığı eğer doğru aralıkta yapmazsanız tabii ki zarar verirsiniz. Bir egzersiz en
1: hocam,
0: fazla.
1: Bale ne kadar ömrü uzatıyor ona
0: bale da çok sağlıklı. Ruslarda bu arada çok yaygındı ve Rusların duruşları çok şeydir genellikle. O kültürde çok yaygın. Hocanız da zaten oralıymış. Hem duruşta hem de sağlıklı yaşamda çok iyi. Esneklikte de çok iyi.
1: Bir de en son Mahmut'cum şey soracağım. Bu sarkopeni tabiri biz tıpta anlatırdık ama çok günlük hayatta çok kısaca sarkopeni sana nasıl geliyor?
0: Bize son zamanlarda üye profillerine bakıyoruz spor salonlarımızda, fitness salonlarında. Sarkopeni kas gücü yetersizliği, yani gövdeyi taşıyamama, kafayı yukarıda tutamama, en ufak bir zorlamada düşme, yeri işte kolunun rahatlıkla dönmesi gibi kas gücü yetersizlikleri çok artıyor. Kas
1: bu arada bir bu uzun çok, yaşam organı. Yani bir hastalık değil. Bu herkeste yaygın olarak gördüğümüz bir şey.
0: Şu an bir hareketsizlik pandemimiz var.
1: Biz bunu tıpta hastalık olarak anlatırdık bu arada. Şu anda herkeste var arkadaşlar.
0: Evet. Yani biz de şu anda çeşitli testler yapıyoruz. Ve bu testler neticesinde sarkopeniye yatkınlığı varsa, çok kolay bir hareketi yapamıyorsa çok basit programlar alıyoruz. Çünkü sakatlanıyorlar. Ve bunun için lütfen kaslarınızı güçlü tutun arkadaşlar. Yoksa
1: ama
0: sakatlanırız.
1: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Programın süresi bitmiş.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla Mahmut'cum çok teşekkür ediyorum ama galiba seni bir seferlik almak yetmeyecek. Bir ayıldınız değil mi? Bir şeyler oldu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok bir kapanış yapayım. Ellerine sağlık. Bu arada Açık Bey'in stüdyo konukları dışında genellikle hep solo programda ilk defa platforma bir konuk aldık. O yüzden de tekrar eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anda eğer programda konuştuklarımızı biraz yaptıysanız hakikaten böyle bir zihniniz açılmış olmalı. Bir parlama yaşamış olmalısınız. Eğer böyleyse lütfen bunu unutmayın ve bir şekilde hayatımızda bunu yerleştirmeyi biraz amaç edinelim. Siz nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok iyi.
1: Ayılma oldu, çok güzel. Şimdi istemek diyor Andre Morris. İstiyorum demek değil, harekete geçmektir. Biz buna ne diyoruz? Niyet harekete geçiren karara denir. Yani bir şeye niyetimiz varsa hemen şimdi şu anda yapmaya başlayalım. Ve hareket tamam hayatımıza yerleştireceğiz. O konuda anlaştık falan filan ama daha zor bir mesele var. Yani yüzlerce yıldır en önemli meselelerimizden bir tanesi. Ben buna kısaca boğazlar meselesi diyorum. Bir sonraki bölümde şu beslenmemizi nasıl ayarlayacağız? Beslenmemizden başımıza neler geliyor? Biraz onları konuşuyor olacağız. O zamana kadar lütfen hareketli kalın. İyi olun efendim. Zihniniz, bahtınız, beyniniz açık olsun. Görüşmek üzere.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul'da Poyraz şiddetini azaltıyor ancak hala sert esiyor. Sıcaklık 30 derece. Marmara'da rüzgar sert. Bursa 32, Edirne 33 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. İzmir'de sıcaklık 32, Manisa'da 35 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde sağanak yağışlar sürüyor. Antalya 38, Adana 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. NTV Radyo.

0: Saatler sabah 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan röportajında Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Erdoğan ayrıca Suriye'yi de ziyaret edeceğini söyledi.
1: Duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Ansar ve Deir Zehrani köylere hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'a misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ise vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi, ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu, Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. İran savaşına katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde bazı haberler basına yansımıştı. Amerikan The New York Times gazetesi tedarik sıkıntısının savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
3: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil." dedi.
0: Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangını ile mücadele sürüyor. Marmaris'te Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkartma gemileri kullanıldı. 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle alevlerle mücadele sürüyor. Avrupa da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika'da Doğu koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de hemen devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki vardı.
1: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adres ise Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
4: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
4: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki, bu sürecin ilk adımıdır.
5: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
4: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Kalabalık bir grup gelişmeleri protesto için aramanın yapıldığı binanın önünde toplandı.
6: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
7: Yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın mı? Ne
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta iki kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
3: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
8: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
3: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
9: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti de DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
3: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli, kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
5: Diyarbakır'dan minibüste yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında da yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
3: Dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
10: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuki olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
3: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyelim. Buca ilçesinde meydana geldi kaza. Traktöre bağlı su tankeri kavşakta dönüş yaparken bu şekilde savruldu ve kaldırımdaki vatandaşı böyle tehlikeye attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te buğday hasadına katıldı. Arpa ve buğdayda 140 milyon ton üretimle rekor kırıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, üreticiyi de mağdur etmediklerini vurguladı.
11: Allah nasip ederse hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te buğday hasatına katıldı. Biçer dövere binerek hasat yaptı. Bu sezonun çok verimli geçtiğini söyleyen Bakan Yumaklı sezon başında 650 olan alım noktalarının 769'a ulaştığını söyledi. Üreticiyi mağdur etmediklerini vurguladı.
11: Şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat bitiminde gündeme gelen anız yakma konusuna da değindi. Üreticiyi bir kez daha uyardı.
11: Anızı yaktığınız zaman bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. Anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Lütfen anız yakmayın.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü değerlendirdi. Çelik, en büyük icraatımız AK Parti'yi kurmak dedi. Ömer Çelik, gençlik kollarının sorularını yanıtladı. İyi ki bunu yapmışsınız dediğiniz icraat hangisi sorusuna, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolu yürümek dedi. Çelik, yorulmak yasak dedi. Bir diğer soruysa, ilk 25 yılın hikayesini yazdık, sizce ikinci 25 yılın ilk cümlesi ne olmalı sorusu oldu. Çelik, bundan sonrasını yürümeyeceksek niye bu kadar buraya kadar geldik şeklinde ifade kullandı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlamadı. Sarı lacivertler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi.
12: Taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
2: 13. dakikada Anderson Talisca, Levent Mercan'ın pasında takımını öne geçirdi. Gençler Birliği 37. dakikada Franco Tonya ile eşitliği sağladı. Oğulcan Ülgün 56. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Sarı lacivertler sezonun ilk maçında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu maçın ardından hakem kararları hakkında sert açıklamalarda bulundu.
13: Yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı.
14: Tedbir dediniz. Tedbir açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı
13: aklınıza hakemlerle... aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'de kimse artık oynamaması lazım.
2: Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlarda attığı 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Yakın zamanda babasını kaybeden Oğulcan Ülgün, Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü attı. Hafta içinde Sarı Lacivertlerden Ankara ekibine transfer olan kaleci İrfancan Eğribayat, yaptığı 10 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla favorilerden Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de Süper Lig'in ilk haftasını kayıpla geçti. Sarı Lacivertler Salı günü Şampiyonlar Ligi playofflarında Kadıköy'de Lyon'la saat 22'de karşılaşacak.
0: Trabzonspor'un da maçı vardı. O da puan kaybetti. Karadeniz ekibi deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.
5: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Muasaviolo ile ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
15: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel beklediğimin üstündeydi.
5: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salahlı 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Beşiktaş ise Süper Lig'de yeni sezonun açılışını kendi taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazların Eyüp Spor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlıyor.
16: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Jalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özen Pulat'la başlayacak Eyüp Spor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
0: İngiltere'nin gündemine oturan bir haber var sırada. İntihal suçlamalarının odağındaki Cambridge profesörü Jason Arday, Londra'daki bir adreste ölü bulundu. Ayrıntıları da NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt aktardı.
17: Cambridge Üniversitesi'nden geçen hafta istifa eden Profesör Jason Arday, Güney Londra'daki evinde ölü bulundu. Metropolitan Polisi, Cuma öğleden sonra Londra Ambulans Servisi'nin bir çağrı üzerine Arday'ın evine gittiğini bildirdi. Evde tepkisiz halde bulunan Arday'ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis 41 yaşındaki akademisyenin ölümünün beklenmedik olduğunu, ancak şu aşamada bir şüpheli durumunda bulunmadığını bildirdi ve başka bir kişinin de olaya karıştığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. Arday 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihal iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Arday hakkındaki intihal iddialarını ilk gündeme getiren isimse yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarlı haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Arday ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Arday'ın 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Arday'ın kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise üniversitenin derin bir üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Arday'ın ölümüyle birlikte Cambridge'de son haftalarda büyüyen akademik tartışma artık çok daha ağır ve trajik bir boyuta taşınmış oldu.
0: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek birden dünyaya getirdi.
3: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
18: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada 3. bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak 3'ü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
18: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı. Ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimizi de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
19: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
3: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
0: Hastalığı ülkesinde astım sanılıyordu. Yıllarca tedavi gördü ancak iyileşemedi. Çocukluğu sonu gelmeyen öksürük krizleriyle geçti. Sudanlı gence okumak için geldiği Türkiye'de teşhis koyuldu. Akciğerin bir bölümü zorlu bir operasyonla alındı.
20: Çocukluğu öksürük krizleri ve bitmeyen enfeksiyonlarla geçti. Yıllardır çektiği hastalığa okumak için geldiği Türkiye'de çare buldu.
21: Sürekli öksürük krizleri yaşıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun. Çok tedavi denedik ama hiçbir şekilde çözülemedi. Sudan'da hastalığım astım sanılıyordu. Türkiye'ye okumak için geldiğimde buraya geldim ve doktorlar ameliyata karar verdi.
20: Sudanlı Abrar Ömer, koşu yolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde zorlu bir ameliyat geçirdi. Akciğerin bir bölümü alındı.
22: Bronşektaz dediğimiz hastalık kabaca akciğere giden hava yollarının genişlemesi kalıcı olarak. Bu genişlemeye bağlı olarak hastalar balgam atamıyorlar. Sık sık enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu enfeksiyon da tekrarladığı zaman ileride kronik bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıklı lob yerinden çıkarılarak hastalarda uzun süreli iyileşme görebiliyoruz. İnşallah geriye kalan akciğer dokusu da genişleyerek göğüs duvarını doldurup eskisine göre daha iyi nefes alabilmesini sağlayacak.
20: 21 yaşındaki Abrar Ömer üniversiteyi bitirince genetik mühendisi olacak. Hayali ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmek.
0: Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı içinde büyük risk taşıyor.
3: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
23: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiattan çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
3: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
0: Çin'de robot teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Sokaklarda yapay zeka destekli insansı robot trafik polisleri görev yapmaya başladı.
3: Kural ihlallerine ceza kesiyor. İhlal yapanlara sözlü uyarıda da bulunuyor. Çin'de insansı robot trafik polisi işbaşı yaptı. Görüntüler Anhui eyaletinden. Wuhu kentinde robot polis trafiğin yönetilmesine ve kurallara uyulmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robot, park yasağına uymayan araçları tespit ederek fotoğraflarını çekiyor. Yapay zeka destekli robot, kural ihlali yapanlara sesli uyarılarda da bulunabiliyor. Kurallara uymaları için yayalara da uyarılarda bulunuyor. Çinli yetkililer robotun günün her saatinde çalışabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun saatlerde veya zorlu hava koşullarında polislerin yükünü hafifleteceği belirtiliyor. Robot, yerel idari binalarda ziyaretçilere kamu hizmetlerine dair bilgiler sunarak rehberlik de yapabiliyor.
0: Dünya küresel ısınmanın da etkisiyle artış gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz coğrafyası büyük risk altında. Arkadaşımız Sinan Kunter bu tehlikeye parantez açtı diyelim. Bu paranteze de bülteni noktalayalım.

0: yakarımız yanıyor gülüm be. Niye oluyor buna ya?
1: Yangın ne yapacağına kendi karar veriyor.
2: Bulunduğumuz nokta aslında 3 gün öncesine kadar yemyeşil bir ormanda.
3: Karşılaştığımız manzara şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evim yandı bir. Ahır var, ahır yandı.
0: Hadi Serhat, iyisiniz ya.
4: Ölen hayvanlar var. Vah hep bak ağa buralarda her yer dolu.
5: Acil kim varsa yardıma gelsin.
6: Akdeniz coğrafyasında artık ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Kuraklık, sert esen rüzgar ve yüksek sıcaklıklar bütün bölgeyi tehdit ediyor. Kayıtlara göre Türkiye'de son 10 yılda orman yangını sayısı 2 katından fazla arttı. Yangınlara müdahale yöntemleri değişti, gelişti ancak her yıl yanan alanlara yenileri ekleniyor. Durum sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da her yıl binlerce dönüm ormanlık alanı alevlere kurban veriyor. Sadece Fransa'da bu yıl 420 bin dönüm, yani 4 adet Paris büyüklüğünde orman yandı. Ve bu yangınlarda çok sayıda yerleşim yeri zarar görüyor, insanlar ve hayvanlar ölüyor.
7: Şimdi dünya genelinde maalesef yangın sayılarında bir artış söz konusu. Yani her şeyden bağımsız. Ve ülkemizde de mesela 10-15 yıl önce 2000-2500 tane ortalama yangın çıkarken şimdi artık 4000'in üzerine çıkmış durumda. Ve maalesef özellikle son 5 yılda gördüğümüz çok büyük çaplı yangınlar biliyorsunuz ülkemizde rekor alan olarak ifade edildi. Özellikle 2021 yılı yangınları. Ve bir kere de daha önceden diyelim ki bir birim alan yanarken böyle bir yangında şimdi artık 5 birim, 10 birim bir kere de yanıyor. Ve çok küçük bir alandan açığa çıkan enerji 2021 yılı yangınları için yaptığımız bir hesaplamada yaklaşık 80 hektarlık bir alandan açığa çıkan enerji 15 kilotonluk bir atom bombası eşleniği enerjiye denk geliyor.
8: Eskiden İspanya'da 10 bin hektarı aşan yangınlar nadir görülürdü. Oysa bu yıl bu türden pek çok yangına tanık oluyoruz. Uzun bir süre boyunca İspanya'daki en büyük yangın 2004 yılında Endülüs'te meydana gelen yangındı. Ancak her geçen yıl bu sınırı aşıyoruz. Hatta son 2 yılda rekor kırdık.
9: Kabul edelim ki bu bölgede ekonomilerimiz büyük ölçüde tarıma ve turizme dayalı. Kimse sürekli yangınların sürdüğü, ekranlarda devasa alevlerin görüldüğü bir yere seyahat etmek istemez, değil mi? Dolayısıyla tahmin edilmesi çok güç olan dolaylı bir ekonomik maliyet söz konusu.
6: Bitki literatüründe kızılçam, Türk ya da Anadolu çamı olarak da bilinen bu ağaçlar tüm Marmara, Ege ve Akdeniz'e hakim olan tür. Dünyada ve Akdeniz coğrafyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya bölgesinde geniş alanlara yayılmış durumda. İğne yapraklı, kuraklığa dirençli, inatçı ve kendini kolayca yenileyen bir yapıya sahip. Ancak ağaç türleri arasında en yanıcı türlerin de başında geliyor.
10: Coğrafyalar değişse de yangınların çıkış nedeni her yerde birbirine benziyor.
11: Generalmente
10: Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımızda görüyoruz ki orman yangınları çoğunlukla insanlar yüzünden çıkıyor. İspanya'da durum nasıl?
8: İspanya'da da durum birebir aynı. Elbette yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerle çıkan yangınlar da var. Ancak özellikle kıyı şeridinde yangınlar neredeyse istisnasız bir şekilde insanlar yüzünden çıkıyor. Örneğin bu yıl İspanya'da başlayan büyük yangına otluk alanda çalışan bir tarım makinesinden çıkan kıvılcım neden oldu. Yolda bozulan otomobiller ve rüzgarda kopan elektrik kabloları da yangın çıkardı.
12: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın, öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
9: Yangın meselesini ele alırken modern yaşamla ve atalarımızın hayatını da karşılaştırmalıyız. Yani bundan 100 yıl öncesine gittiğimizde elbette yangınlar çıkardı ama halkın yangınlara sebebiyet vermesi söz konusu olmazdı. Toprak ve orman insanların geçim kaynağıydı. Bizzat kendileri korurlardı. Günümüzde ise insanlar araçlarıyla geçerken bir sigara izmaritini atmaktan çekinmiyorlar. Hatta bazen köylerde çöp yakılıyor. Çünkü eskisine göre çok daha fazla çöp çıkıyor. Oysa geleneksel köylerde her şey geri dönüştürülürdü.

0: Tüm Türkiye mevsimsel olarak yılın en sıcak ve kurak günlerini yaşıyor. Haliyle sulanmayan yeşil alanların renginin sarıya döndüğünü, otların, çalıların kuruduğunu görüyoruz. İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
1: Ormanlarımızdaki köylerin nüfusları büyük oranda azalmış durumda. Köyde yaşayan insanların

0: Kozalak, odun, reçine toplama gibi ormancılık faaliyetleri de yapılmıyor. Ve tüm bunlar orman için yangın riski yaratıyor. Dolayısıyla kırsalda yaşam konusunda bir zihniyet değişikliğine, hatta belki teşviğe ihtiyaç var. Bu bağlamda İspanya'da şu anda büyük çaplı bir kampanya yürütülüyor.
1: Orman varlığının korunması ve artması için yangınlardan sonra da bilimsel veriler ışığında çalışmalar yapılıyor. Yürütülen prosedür hemen hemen tüm ülkelerde benzer şekilde. Önce yanmış ağaçlar bölgeden uzaklaştırılıyor, ardından doğanın kendisini yenilemesine fırsat veriliyor. Gerektiği takdirde tohumlama çalışması yapılıyor ve her zaman doğal yapının korunması amaçlanıyor.
2: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı. Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor, içindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
3: Bir araştırma yaptık. 2000 yılından beri yanmış alanlar ne olmuş, ne oldu diye baktık uydu görüntülerini kullanarak. Orada şunu gördük. Aslında yanmış alanların %99'u tekrar ormana dönüşmüş. Ancak burada bir konunun altını da çizmek lazım. Orada tekrar ağaçları görüyor olmamız orman ekosisteminin oraya geri geldiği anlamına gelmiyor. O daha uzun bir süreç.
4: Ekosistem böceğiyle, börtüsüyle, havasıyla, suyuyla, ağacıyla, çalısıyla, her şeyiyle bir bütün. Milyonlarca yıldır ve insanla birlikte on binlerce yıldır bu ekosistemler bu şekliyle şekilleniyor. Dolayısıyla şunu anlamamız lazım. Bir yerde bir tür değişikliğine gitmek o ekosisteme yapılabilecek en kötü şeydir.
1: Peki ya gelecek? Ormanlar küresel ısınmayla gelen yangın tehdidini daha ne kadar kaldırabilir? İnsanlık varlığını borçlu olduğu doğayı bu tüketim alışkanlıklarıyla koruyabilir mi? Dünya gündeminin ilk sırasında halen savaşlar varken, mermilerin, bombaların sesleri kulakları sağır ederken doğanın alarm zilleri duyulabilecek mi? Elbette umut var. Ama bilimsel verilere göre insanlığın ortak bir değişime, doğaya ve çevreye dair yeni fikirlere ihtiyacı var. Ben Sinan Kunter. Çevre sorunlarına orman yangınlarının penceresinden bakmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Hava durumu.
7: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
8: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Kasımpaşa Trabzonspor maçının oynandığı sırada atılan bir havai fişek stadın yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadındaki Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesi sırasında tribünlerden havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun yakınındaki bir binaya düştü. Kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Müdahalenin ardından ev kullanılamaz hale geldi. Dairede yaşayanların şehir dışında olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangını ile mücadele sürüyor. Marmaris Yalancıboğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Arazözlerin bölgeye gönderilmesi için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkartma gemileri kullanıldı. 217 personel, 4 uçak ve 16 helikopterle alevlerle mücadele ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan röportajında Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Erdoğan ayrıca Suriye'yi de ziyaret edeceğini söyledi.
1: Kalbi duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta iki kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Aramalara 500'e aşkın arazöz ve personel katılıyor.
3: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
4: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
3: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
1: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik. İnşallah hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
3: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: İzmir'de hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kliniğinde hareketsiz yerde bulunan Özlem Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanının cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bir çocuk annesi Gültekin, haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Büyükçekmece'deki Kamilova ve Kumburgaz mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi ve uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek.
3: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi, yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
5: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
3: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
5: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız. Eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: İstanbul'da 15 metrelik foseptik çukuruna giren bir işçi hayatını kaybetti. Tuzla'da meydana gelen olayda bir işçi sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için 15 metre derinliğe indi. İçinde fenalaştığı belirlenen işçi çukurdan çıkamadı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yükseköğretim'de öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerini kesildikleri üniversitelere başvurmaları gerekiyor.
6: Daha önceki aflardan yararlananlar da yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
3: Yükseköğretim'de öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yarım milyonun üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
6: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık yarım milyon ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
3: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
6: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
3: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: İnşaatta, tarımda, sanayide. Temmuz ayında iş kazalarında 218 işçi hayatını kaybetti. Üstelik çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
7: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
8: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
7: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
9: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
7: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli'nde düzenlenen deprem tatbikatı 6 ilden ekiplerin katılımıyla başladı. Akut Arama Kurtarma Derneği'nce Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde yapılan tatbikat, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlarda ileri seviyeye taşımak amacıyla düzenleniyor. 17 Ağustos Anma Tatbikatı adı verilen organizasyona Kocaeli ekibinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ekipleri de katılım sağlıyor. Tatbikatın 36 saat boyunca devam etmesi bekleniyor. Endonezya'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ilk bilgilere göre 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
3: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores adasında 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra adasının kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
0: İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD İsrail ile savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi, Uluslararası Kızılaç Komitesi Başkanı'na gönderdiği mektupta Katar'da esir tutulan 3 İranlı pilotun durumunun takip edilmesini talep etti. Katar ise iddiayı kabul etmiyor. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor. ABD müzakere heyetinden Jared Kushner'ın da Mısır'a gideceği duyurulmuştu. Hamas siyasi büro üyesi Halil El Hayya'nın hareketin başkanlığını düzenlediği duyurulmuştu. Hayya bunun ardından ilk kez Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad'la görüşecek. Görüşmede Gazze'de İsrail'le ateşkes planının yeni aşaması değerlendirilecek. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve müzakere heyetinde yer alan Jared Kushner'ın da İsrail tarafından Mısır'a gönderileceği belirtilmişti. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios gazetesi anketlerine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğü yazıldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: Nicolas Maduro'nun ABD tarafından devrilmesinin ardından gözler Venezuela'nın yeni müttefiki Küba'ya çevrildi. Venezuela petrolü Küba ekonomisinin can simidiydi. Şimdi bu petrol akışının durmasıyla Küba ekonomisinin daha da zora girmesinden endişe ediliyor.
10: Küba is ready to fall. Küba çökmeye hazır gibi görünüyor. Dayanabilecekler mi bilmiyorum. Ama Küba'nın şu anda hiçbir geliri yok. Gelirlerinin tamamını Venezuela'dan, Venezuela petrolünden elde ediyorlardı. Artık bundan hiçbir şey elde edemiyorlar. Ve Küba kelimenin tam anlamıyla çökmeye hazır. Bu durumdan çok mutlu olacak birçok harika Küba asıllı Amerikalı var.
11: Venezuela'dan sonra sırada Küba mı var? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları akıllara bu soruyu getirdi. Ancak Trump Küba'ya müdahale etmelerine gerek olmadığını, yönetimin kendi kendine düşeceğini iddia etti.
10: Bence çökecek. Herhangi bir önlem almanıza gerek yok. Çökecek gibi görünüyor. Nakavt olacak.
11: Washington yönetiminin Havana'ya karşı adım atıp atmayacağını zaman gösterecek. Ancak Trump'ın çevresinde bu konuda çok istekli isimler var. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio geliyor. Rubio, Küba kökenli. Havana yönetimine karşı en şahin görüşlere sahip isimlerden. Rubio, son açıklamasında Küba'ya gözdağı vererek Havana'da yaşıyor ve hükümette çalışıyor olsaydım, en azından biraz endişelenirdim dedi. Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri Maduro'yu devirerek bir anlamda Küba'yı da zayıflatmayı umuyor. Venezuela Küba arasında özellikle son 25 yıldır sıkı bağlar var. Bu bağların bir göstergesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Nicolas Maduro'yu devirdiği operasyonda 32 Kübalı korumasının ölmesi oldu. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinin ardından Maduro'nun yakın korumasını Kübalıların sağlamaya başladığı belirtiliyor. İki ülke arasındaki bağlar özellikle Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro ve Venezuela'nın eski lideri Hugo Chavez döneminde perçinlendi. 2002'de Chavez darbe girişimiyle karşı karşıya kalınca Castro bizzat müdahale etti ve Chavez'e koruma sağladı. Chavez ise minnettarlığını Küba'ya petrol sağlayarak gösterdi. Küba karşılığında Venezuela'ya doktor ve ilaç gönderdi. Venezuela'nın petrolü Küba ekonomisinin can simidi haline dönüştü. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela petrolüne blokajı Küba için hayati bir kaynağın yok olması anlamına geliyor. Küba 2025'in son çeyreğinde Venezuela'dan günde 35 bin varil petrol alıyordu. Rusya'dan aldığı günlük petrol ise 7 bin varilde sınırlıydı. Meksika'dan aldığı petrol ise daha önce günde 22 bin varilken son dönemde 7 bin varile düştü. Meksika'nın kendi üretimi azaldığı için mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nden baskı gördüğü için mi Küba'ya verdiği petrolü azalttığı bilinmiyor. Ama bu durum Küba'yı Venezuela petrolüne daha bağımlı hale getirdi. Şimdi Venezuela petrolü olmadan Küba'nın elektrik şebekesine bile çalıştıramayacağına dikkat çekiliyor. Halihazırda Küba'da sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Kübalılar tüp ve süt gibi temel ihtiyaçlarını bile bulmakta zorlanıyor. Bir zamanlar devrimin altın değeri olarak bilinen sağlık sistemi de krize girmiş durumda. İlaç sıkıntısı çekilirken, Kübalıların hastaneye yatarken kendi yataklarını yanlarında götürmek zorunda kaldıklarına dair haberler geliyor.
12: Venezuela'nın petrol tedarikçilerimizden biri olduğu ve bunun bizi çok etkilediği bir sır değil. Özellikle de şu anda içinde bulunduğumuz enerji durumu göz önüne alındığında bu kaçınılmaz.
11: Yine de Küba'da yönetimin değişmesini isteyenlerin bile Amerika Birleşik Devletleri müdahalesine sıcak bakmadıkları belirtiliyor. Amerikan New York Times gazetesine göre Kübalıların büyük bölümü değişim istiyor. Ancak bu değişimin dışarıdan değil içeriden olması gerektiğini düşünüyor. New York Times gazetesi Washington'ın Venezuela'nın aksine Küba'da işbirliği yapacak isimler bulamayacağına da dikkat çekti. Küba'nın Venezuela'dan çok daha sıkı bir tek partili yönetim şekline sahip olduğuna vurguda bulunuluyor. Gazeteye göre Küba'yı Amerikan müdahalesinden kurtaracak bir başka faktör ise doğal kaynaklarının sınırlı olması. Miami Üniversitesi'nde Küba uzmanı olan doçent doktor Michael Bastamant, Rubio ve diğerleri sırada Küba var yaklaşımını savunuyorlarsa Trump'ı ikna etmeleri daha zor olacak dedi. Trump yönetiminin bir başka çekincesinin ise mülteci yakını olabileceği belirtiliyor. Küba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kıyılarına sadece 145 kilometre uzaklıkta. Havana'da yönetimin devrilmesi halinde Kübalıların Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmaya çalışmasından endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargolarının da etkisiyle Küba'nın ekonomisi kötüleşirken 2021'den beri 1 milyon kişi, bir başka deyişle nüfusun %10'u ülkeden kaçtı. Washington yönetimi 1960'lı yıllardan beri Küba'ya ambargo uyguluyor. Amerikan askerleri 20. yüzyılda iki kez Küba'yı işgal etmişti. Domuzlar Körfezi olayı da hala Kübalıların hafızasında. 1959'da Fidel Castro'nun iktidara gelmesinin ardından Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA başarısız bir şekilde Domuzlar Körfezi çıkarmasıyla Castro'yu devirmeye çalışmıştı. CIA'in Kübalı muhalifleri destekleyerek gerçekleştirmeye çalıştığı bu darbe girişimi fiyasko olarak tarihe geçmişti.
0: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban eski ABD Büyükelçiliği'nin önünde göçit töreni düzenledi.
3: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban, Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: İtalya'da film sahnelerini aratmayan bir müze hırsızlığının güvenlik kamerası görüntüleri servis edildi. Maskeli iki hırsız gece yarısı girdikleri müzeden 3 ünlü tabloyu 3 dakikadan kısa sürede çaldı.
13: Gece yarısı müzeye girdiler, 3 dakika içinde 3 ünlü tabloyu çaldılar. Film sahnesini aratmayan bu görüntüler İtalya'nın Parma kentinden. Maskeli iki hırsız Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nin penceresinden içeri girdi. Önce tek tek duvarlardaki tabloları söktüler, sonra geldikleri gibi hızla kaçtılar. Üç tablonun çalındığı olay 3 dakikadan kısa sürdü. Hırsızların hedefinde dünya ünlü Fransız ressamlar Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse eserleri yer aldı. Hırsızlık gün aydınlanınca ortaya çıktı. İhbar üzerine İtalyan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Karabinieri Kültürel Miras Koruma Birimi 22 Mart'ta yaşanan olayın tüm ayrıntılarını aylarca soruşturdu. Sonunda Cézanne'ın Kirazlı Fincan ve Tabak, Renoir'ın Balıklar ve Matisse'in Terastaki Odalık isimli tabloları kurtarıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Yetkililer operasyonun ayrıntılarını ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Bu arada yeni bir göç dalgası girişimi yaşandı. Fas polisi Septe'ye girmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol haber ajansına göre Fas polisi sınırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı biber kullandı. Gözaltına alınanların büyük kısmının Sahra altı Afrika ülkelerinden göçmenler olduğu belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri de artmış durumda. Polis de yerleşim bölgesinin farklı noktalarında nöbet tutuyor. Temmuz ayında Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve iki oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğullarının kiraladıkları jet ski motoru bozuldu. Aile ve denize sürüklenmeye başladı. Ekipler kıyıya dönemeyen Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak büyük kısmı batan jet skiye tutunarak hayatta kalan aileler saatler sonra kurtarıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişini pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uraloğlu, kalan kesimde çalışmaların devam ettiğini söyledi.
3: Çamlıhemşin tünelli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
14: Pazartesi günü Çamlıhemşin tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin tünelli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
3: Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
14: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
3: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Macaristan'da düzenlenen Büyük Kun Kürk Kurultayı'nın açılışında konuştu. Zorlu, Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılmaz dedi.
15: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Şöyle diyordu Atatürk: Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir. Dilleriyle, kültürleriyle, kökenleriyle iki kardeş millet. Bugün 8 devletimiz, bu teşkilatımızın ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Biz birlikteliğimizi muhafaza edersek 2030 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla Avrupa'yla Doğu'nun barış, huzur ve refah merkezi olarak Türk Devletleri Teşkilatımız geleceğe ilerlemektedir. Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü değerlendirdi. Çelik, en büyük icraatimiz AK Parti'yi kurmak dedi. Gençlik kollarının sorularını yanıtlayan Çelik, iyi ki bunu yapmışız dediğiniz hangi icraatınız var sorusuna, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolu yürümek dedi. AK Parti sözcüsüne Cumhurbaşkanı ile yakın çalışmayı tek kelimeyle anlatsanız ne olurdu sorusu da yöneltildi. Çelik, yorulmak yasak cevabını verirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asıllık dava ve hizmet anlayışının milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programdan görüntülere de yer verdi. İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indiler.
16: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
17: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
18: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
16: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
19: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
16: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
20: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
16: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
0: Artvin'de yamaç paraşütü hedef yarışması Türkiye şampiyonası düzenlendi. Pilotlar gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu. Artvin Valiliği, Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde 12-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye yamaç paraşütü hedef yarışması Türkiye şampiyonasının etabına Kemalpaşa ilçesi ev sahipliği yaptı. 65 sporcu katıldı. Pilotlar yaklaşık 300 metre rakımlı Atmaca Tepesi'nden havalandı. Deniz kenarında oluşturulan hedefe indiler ve derece elde etmeye çalıştılar. Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez daha görkemli yapıldı.
16: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
0: Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımları federasyonun düzenlediği gala gecesinde bir araya geldi. Başkan Mehmet Akif Üstündağ Türk voleybolunun yükselişini anlattı.
2: İnşallah kadınıyla erkeğiyle biz dünya şampiyonası finallerinde hep varız. Avrupa Şampiyonası'nın final etaplarında hep varız. Milletler Ligi'nde kadınıyla erkeğiyle hep varız. Ve olimpiyatta kadınlar garantiledi varız. Ama erkekler de o kapı aralandı. Umut ediyorum ki ve inanıyorum ki 2028 Los Angeles'ta kadınıyla erkeğiyle olimpiyatlarda yer alacaktır. Son şampiyon Türkiye Avrupa'da. Son Milletler Ligi şampiyonu da Türkiye. Düşünebiliyor musunuz yükünüzün ne kadar ağır olduğunu? Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek için İstanbul'da 21 Ağustos'ta ev sahipliğinde başlayacağımız turnuvada inşallah 6 Eylül'de son final günü final maçını oynayıp burada o 2023'te yaşadığımız mutluluğu burada da devam ettireceğiz.
21: Bence bizim sahada yarattığımız şey gerçek. O yüzden sahada da televizyonda da izleyen, bizi destekleyen seyircilerimiz, taraftarlarımız bunu en dibine kadar hissediyor. Ve biz bunu yapabilen bir takımız ve bu takım sporlarında çok önemli bence. O yüzden bu gerçeklikte aşık olduğum sporu yaparken sonuna kadar zevk alıyorum. Bizi desteklemeye, alkışlamaya devam etsinler. Çünkü onlar bizim itici gücümüz. Umuyorum da bu coşku Avrupa Şampiyonası'nda devam edecek.
22: Women team is the best in the world.
23: Çok fazla hedefimiz var. Hedeflerimizden biri de kadın takımımıza yaklaşmak. Bu çok zor olacak. Çünkü onlar dünyanın bir numarası. Ama biz de çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız. Buna inanıyorum.
24: One European Championship at home.
25: Milletler Ligi'nde iyi bir iş başardık. Şimdi evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası için de heyecanlıyız. İyi hazırlandık. Hazır hissediyoruz ve yine zirveyi hedefliyoruz.
26: Akif Başkanım zaten çok güzel bahsetti. Bizler son topa kadar mücadelemizi vereceğiz. Ülkemizi gururlandırmaya ve Türk voleyboluna yeni güzel anılar kazandırmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ben açıkçası kısa dönem hedefler koyuyorum kendime. Şu an için Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde ben ve takım arkadaşlarım başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir turnuva olacak. İstanbul seyircisi zaten voleybolu çok seviyor. Türk halkı voleybolu çok seviyor. Bizleri desteklesinler. Bizler güzel maçlar çıkarıp adımızı finale yazdırıp sonrasında da altın madalyayı bir kez daha ülkemize kazandırmak için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ama bunu hep birlikte yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden birlikte güzel bir sinerji yaratacağımızı ve bizim de o enerjiyle sahada iyi bir voleybol ortaya koyacağımıza inanıyorum.
27: En büyük hedeflerimizden bir tanesi gerçekten olimpiyat kotası almak. Erkek ve kadın voleybol takımını da aynı anda olimpiyata götürmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Bu yazı da Viyeneli de zaten ilmek ilmek işlediğimiz uzun yılların vermiş olduğu bir emek var. Bu emekte de bunu da her zaman söylüyorum. Olgunlaşmış tecrübeli oyuncularımızla olgunlaşmasını beklediğimiz oyuncuların da bu sene daha iyi harmanlandığını gördük. Daha iyi bir takım kimliği kazandı takımımız. O yüzden yani bu başarılar gerçekten şans değil. Uzun zamandır üstüne plan proje üzerine çalıştığımız, insanların kendi üzerine çalıştığı çok uzun zamanın vermiş olduğu bir şey. Sadece bu yazla ilgili konuşmak istemiyorum. Aslında bizim uzun zamanlı bir hedefimiz var. Biz kadınıyla erkeğiyle olimpiyata giden bir branş olmak istiyoruz. Kaptan Eda Erdem'i de bayrağımızı taşırken olimpiyatlarda onu arkasında görmeyi çok istiyorum. Yani erkek milli takım olarak bizim hedefimiz, yolumuz orası. Doğru yoldayız. Yolu yaraladık diyebilirim ama daha yapacak çok işimiz var.
0: Yeşilçam klasiği olan Bizim Aile dizi projesine dönüşüyor.
28: Koca koca diye bağırma.
29: Büyüğüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
28: Ben ne zaman evleneceğim?
30: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
29: Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır.
28: Ay yemeğinde bir tutacak. Hay
29: anne,
28: Allah.
29: Anne önce şunu ötürüyor.
30: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
31: Ben geldim.
28: Hoş geldiniz.
30: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
28: Bilim anne.
32: Bilime ne olmuş?
28: Oğlan anne. Kızım.
32: Ay deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu? Hı?
30: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
29: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta,
30: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin "Ben Yaşar Usta" diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceği ile ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
1: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
32: Enişte geldi.
31: Ne yapıyorsunuz karıma?
32: Dur oğlum.
30: Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.
0: Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Gupi'nin ilk sinema filmi Gupi ve Gülmeyen Kral 23 Ekim'de vizyona girecek. Benim adım Gupi, Gupi Gupi
30: Gupi, oynamayı severim, Gupi Gupi Gupi. Gupse Özay'ın çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı Gupi karakteri ilk sinema filmiyle beyaz perdeye geliyor. Teaser'ı ve ana afişi yayınlanan Gupi ve Gülmeyen Kral, Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olacak.
3: Memdu abi, bu yapraklardan bizim bahçede yapalım mı? Çok hoşuma gitti.
30: IMAX, yüksek görüntü çözünürlüğü, daha geniş perde formatı ve gelişmiş ses sistemi sunan özel bir sinema teknolojisi olarak tanımlanıyor.
3: Kral sevmez gülenleri. Kim o kral? Niye gülmüyor?
30: Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın yaptığı film, çocuklara ve ailelere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. Ben Gupi Gupi'yim, her kapıdan girerim. Ben Gupi Gupi'yim. 9 ay önce dijital platformda dizi olarak yayınlanan Gupi, Gupse Özay tarafından kitap serisi haline getirildi. Gupi ve Gülmeyen Kral 23 Ekim'de vizyona girecek.
3: Sevmiyor, istemiyor. Nerede o kral amca? Ben gideyim de güldüreyim.
0: Kültür sanat olayları geliyor ekrana. It was the best of
1: times. It was the worst. Game of Thrones dizisinin yıldızının başrolünde yer aldığı yapımdan fragman geldi. Bring in the prisoner. Charles Dickens'ın romanından uyarlanan A Tale of Two Cities isimli dizide İngiliz aktör Kit Harington rol alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Etfal Gülbudak 66 yaşında hayatını kaybetti.
4: Tiyatroyu bir okul gibi düşünebiliriz. Yani çocuğun yaşında...
1: 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan sanatçı, Kuşlar, Kırmızı Papuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuf, Barış'a Şans Verin, Lüküs Hayat gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Taylor Swift'in Temmuz ayında gerçekleşen düğününde giydiği ancak dünyadan sır gibi saklanan gelinliği için moda markaları harekete geçti. Swift'in olası gelinlik stilinin yaratacağı trend dalgasına şimdiden hazırlanan Amerikalı bir şirketin Swift'ten ilham alan yaklaşık iki düzine tasarım hazırladığı söyleniyor. Gökçen Kaynatan ve arkadaşları şov orkestrasının şefi olan gitarist Gökçen Kaynatan, 87 yaşında hayatını kaybetti.
5: yeşillendi fındık dalları.
1: Birçok müzik aletini ustalıkla çalan sanatçı, televizyon sunuculuğu, mimarlık ve resim alanında da üretim yaptı. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan ve Kerim Çaplı gibi isimler de Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. ...2023'ün gişe rekortmeni filmi Barbie'nin devam macerası hala risk altında. Ryan Gosling'den sonra yönetmen Greta Gerwig'in de sunulan tekliflerin hepsini reddettiği öne sürülüyor. Stüdyonun Aralık ayına kadar sanatçılarla anlaşmaya varamaması halinde hakların oyuncak üreticisi Mattel'a geri döneceği bildiriliyor.
0: Çocukların ergenlik dönemindeki davranış değişimlerini mercek altına aldık diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında da Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma, görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz bunu. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Vallahi istediklerini yani...

0: etkili olduğunu gösteriyor.
1: Bilgisayar oynuyoruz yani. Şimdiki çocukların hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonda agresif oluyorlar, sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
2: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak. Zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi, yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
0: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
2: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım. Onu her konuda haklı göreceğim değil, ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa, ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
0: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan bu röportajda Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.
1: Kalbi duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporundaysa milyarlarca liralık para trafiği yer aldı. Evet.
3: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
4: Bu yarım manket. İşte evrakları böyle imha etmişler diye. Anladın
5: ne yapmışlar evrakları?
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
6: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
6: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır.
7: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
6: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta iki kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
5: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Hakkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
8: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre. 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
5: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
9: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri kullanıldı. 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çabaları sürüyor. Mücadeleye gece görüşlü helikopterler de destek veriyor. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
10: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'ı misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ise vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin de kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu Haziran'da ABD öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. İran Savaşı'na katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sıkıntılar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sorununun savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
11: İldırım! İldırım!
5: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üste İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran Savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil." dedi.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti de DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
5: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
7: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı noktasından koparak yola savruldu. Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker yol kenarında bekleyen bir yayaya doğru ilerledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçen Atagün kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
5: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
11: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
11: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı. Ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimizi de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
12: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
5: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
0: Hastalığı ülkesinde astım sanılıyordu. Yıllarca tedavi gördü ancak iyileşemedi. Çocukluğu sonu gelmeyen öksürük krizleriyle geçti. Sudanlı gence okumak için geldiği Türkiye'de teşhis koyuldu. Akciğerinin bir bölümü zorlu bir operasyonla alındı.
13: Çocukluğu öksürük krizleri ve bitmeyen enfeksiyonlarla geçti. Yıllardır çektiği hastalığa okumak için geldiği Türkiye'de çare buldu.
14: Sürekli öksürük krizleri yaşıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun. Çok tedavi denedik ama hiçbir şekilde çözülemedi. Sudan'da hastalığım astım sanılıyordu. Türkiye'ye okumak için geldiğimde buraya geldim ve doktorlar ameliyata karar verdi.
13: Sudanlı Abrar Ömer, koşu yolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde zorlu bir ameliyat geçirdi. Akciğerin bir bölümü alındı.
15: Bronşektaz dediğimiz hastalık kabaca akciğere giden hava yollarının genişlemesi kalıcı olarak. Bu genişlemeye bağlı olarak hastalar balgam atamıyorlar. Sık sık enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu enfeksiyon da tekrarladığı zaman ileride kronik bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıklı lob yerinden çıkarılarak hastalarda uzun süreli iyileşme görebiliyoruz. İnşallah geriye kalan akciğer dokusu da genişleyerek göğüs duvarını doldurup eskisine göre daha iyi nefes alabilmesini sağlayacak.
13: 21 yaşındaki Abrar Ömer üniversiteyi bitirince genetik mühendisi olacak. Hayali ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmek.
0: Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
5: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
16: Maalesef bombalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
5: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
0: Spor dünyasından gelişmelere de bakalım. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu istediği gibi açamadı. Sarı lacivertliler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu.
2: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertliler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi.
17: Taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
2: 13. dakikada Anderson Talisca, Levent Mercan'ın pasında takımını öne geçirdi. Gençler Birliği 37. dakikada Franco Tonya ile eşitliği sağladı. Oğulcan Ülgün 56. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu maçın ardından hakem kararları hakkında sert açıklamalarda bulundu.
18: Yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbir alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı.
19: Tedbir dediniz. Tedbir açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı
18: aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım.
2: Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlarda attığı 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Yakın zamanda babasını kaybeden Oğulcan Ülgün, Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü attı. Hafta içinde Sarı Lacivertlilerden Ankara ekibine transfer olan kaleci İrfancan Eğribayat, yaptığı 10 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla favorilerden Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de Süper Lig'in ilk haftasını kayıpla geçti. Sarı Lacivertliler Salı günü Şampiyonlar Ligi playofflarında Kadıköy'de Lyon'la saat 22'de karşılaşacak.
0: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını 1 puanla kapattı. Karadeniz ekibi deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.
7: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Muasaviolo'yla ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı, Bordo Maviller Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
20: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil, gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi.
7: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salaylı 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazlıların Eyüp Spor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Žalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat'la başlayacak Eyüp Spor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
23: Merhaba sevgili caz severler. Bu bölümde İsveçli piyanist Jakob Karzo'nun 2022 yılında yayınlanan Wanderlust albümünden parçalar dinleyeceğiz. Karzo'nun burada triyosunu basçı Morten Gramsberg ve davulcu Rasmus Kilberg oluşturuyor. Ayrıca iki ünlü konuk var. Gitarcı Dominic Miller ve Norveçli trompetçi Matthias Eich. 53 yaşındaki Jakob Karzo, triyo çalışmalarıyla Esbjørn Svensson triyonun izini sürüyor. Şimdi Wanderlust'ı dinlemeye Art of Resistance adlı bestesiyle başlıyoruz.

0: Art of Resistance, piyanist Jakob Karzo'nun 2022 yılında yayınlanan Wanderlust albümünden dinledik. Piyano, synthesizer ve elektroniklerde Karzo'nun yanında basta Morten Ramsböll, davulda Rasmus Kilberg yer alıyordu. Şimdi dinleyeceğimiz Promises Kept adlı şiirsel bestesinde gitarcı Dominic Miller'la düetini duyuyoruz.
1: NTV Radyo

Piyano Synthesizer Strings'te Jakob Karzon, gitarda Dominic Miller seslendirdi. Promises Kept. Wanderlust abiminin ikinci konuğu Norveçli trompetçi Matthias Eich, Karzon'un triosuyla Lullaby for Runaways adlı parçayı seslendiriyor.

Lullaby for Runaways. Trompette Matthias Eich, piyano elektroniklerde Jakob Karlsson, basta Morten Ransbøl, davulda Rasmus Kilberg, Wanderlust abiminde seslendirdi. 2022 yılına ait albümden son olarak Karlsson'un tipik çalışmalarından birini dinliyoruz. Nordic Noir.

0: Jakob Garzon'un Wanderlust abiminden dinlediğimiz son parçaydı. Nordic Noir. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10-11. Kilometrelerinde ve Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Klaksonu icat eden Amerikalı Hutchinson'ın daha sonra işitme cihazını bulduğunu biliyor muydunuz?
5: İnsanları sağır etmek için klaksonu icat ettin ki tekrar işitebilmek için senin akustikon cihazını kullanmak zorunda kalsınlar. Mark Twain, mucit dostu Miller Reese Hutchinson'a böyle demişti. Hutchinson, akustikon adını verdiği elektrikli işitme cihazını 1901'de icat etti. Kulakta tutulan telefon ahizesine benzer alıcısı olan bu aygıt tam 7 kilo ağırlığındaydı ve bugünün kulağa takıldığında neredeyse görünmeyen işitme cihazına doğru ilk keşifti. Gerçek anlamda taşınabilir ilk işitme cihazı ise 1935 yılında İngiliz Stevens tarafından bulundu. Ağırlığı 1 kiloya düşmüştü. İşitme kaybı az olan insanların bu icatlardan önce huniye benzeyen aletleri kulaklarına yaklaştırdığında iyi duydukları biliniyor. İlk işitme cihazları trompete benzeyen huni formunda olduğu için tümüne işitme trompeti denildi. Ludwig van Beethoven'ın kullandığı işitme trompetleri bugün Almanya'nın Bonn şehrinde adını taşıyan müzede sergileniyor.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Müzik arası.

0: Bonjour à tout le monde.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri.

0: Günaydın. 8 bülteniyle karşınızdayız. Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri de kullanıldı. 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Mücadeleye gece görüşlü helikopterler de destek veriyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının oynandığı sırada atılan havai fişek stadyumun yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundaki Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi sırasında tribünlerde havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun yakınındaki bir binaya düştü. Kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından ev kullanılamaz hale geldi. Dairede yaşayanların şehir dışında olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan bu programda yaptığı açıklamalarda Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Erdoğan ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: Orta Doğu krizine dair yeni gelişmeler var. İran Genelkurmay Başkanlığı ABD İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı'na gönderdiği mektupta Katar'da esir tutulan 3 İranlı pilotun durumunun takip edilmesini talep etti. Katar ise bu iddiayı reddediyor. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios sitesi anketlere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğünü yazdı. Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Ukrayna'dan da yanıt geldi. Moskova'ya düzenlenen saldırılarda 3 kişi yaralandı. Rusya, Kiev'de bir kitap pazarını füzelerle vurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Bölge hemen alevlere teslim oldu. Yangın hızla yayıldı. Saldırının düzenlendiği alana hızla itfaiyeciler sevk edildi. Ukrayna'da saldırılara yanıt verdi. Rusya'nın başkenti Moskova 600 drone'la hedef alındı. 3 kişi yaralandı. İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri hedef almaya devam ediyor. Bazıları akraba veya komşularının evinde mahsur kaldı. İsrail askerleri evden çıkmamaları için aileleri korkutuyor.
3: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
4: Filistinli aileler evlerinde mahsur çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
3: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
4: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrailli yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
0: Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor. ABD müzakere heyetinden Jared Kushner'ın da Mısır'a gideceği duyurulmuştu. Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayya'nın hareketin başkanlığını üstlendiği duyurulmuştu. Hayya bunun ardından ilk kez Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat'la görüşecek. Toplantıda Gazze'de İsrail'le ateşkes planının yeni aşaması değerlendirilecek. Heyette Hayya'nın yanı sıra Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halit Meşal'in de yer aldığı belirtildi. Geçen hafta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı ve müzakere heyetlerinde yer alan Jared Kushner'ın da İsrail'in ardından Mısır'a gideceği belirtilmişti. Yurda döndük. Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
2: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
5: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre. 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılarak yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
2: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
6: Yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
2: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş adamlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur diye seslendi. Çiftçi, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. İstanbul'da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon vardı. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Büyükçekmece'deki Kamilova ve Kumburgaz mahallelerinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 23 tabanca, 16 tabanca gövdesi, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen zanlılardan birinin 3, diğerinin 9 suçtan arandıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
2: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
7: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
2: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
7: Sizlerin yapacağı ilk şey şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız, eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
0: İzmir'de hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kliniğinde hareketsiz halde bulunan Doktor Özlem Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanının cenazesi Örnekköy mezarlığında toprağa verildi. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin bir soruşturma başlattı. Bir çocuk annesi Gültekin haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. İstanbul'da 15 metrelik foseptik çukuruna giren bir işçi hayatını kaybetti. Olay Tuzla'da meydana geldi. Bir işçi sitenin bahçesindeki foseptik çukurunu temizlemek için 15 metre derinliğe indi. İçeride fenalaştığı belirlenen işçi çukurdan çıkamadı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaatta, tarımda, sanayide, Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si de çocuktu.
8: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
9: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
8: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
10: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
8: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: İstanbul'da bugün düzenlenecek Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Şampiyona nedeniyle saat 04.45'ten itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara yönüyle TEM otoyolunun bazı bağlantıları ulaşıma kapatıldı. Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil yönüne çıkan yollarla Cuma yolu ve Körfez caddelerinde de trafik akışı durduruldu. Sarıyer ve Beşiktaş'ta ise Büyükdere Caddesi'nin bazı bölümleriyle TEM otoyoluna katılım noktaları da kapalı olacak. Sürücüler alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ile Büyükdere ve Urmumcu caddelerini kullanabilecek. Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildikleri üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki aflardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
11: Daha önceki aflardan yararlananlar da yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
2: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yarım milyonun üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
11: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık yarım milyon ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
2: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
11: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
2: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
0: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban eski ABD Büyükelçiliğinin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi gerileme var. Yoksulluk da gün geçtikçe artıyor.
2: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliğinin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini korurken yeni bir göç dalgası girişimi yaşandı. Fas polisi Septe'ye girmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol haber ajansına göre Fas polisi sınırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gözaltına alınanların büyük kısmının Sahra Altı Afrika ülkelerinden göçmenler olduğu belirtiliyor. Bölgede güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Septe'de İspanyol askerleri farklı noktalarda nöbet tutarken polis de yerleşim bölgesinin ana caddelerinde devriye gezdi. 30 Temmuz'da Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Tayland'da kiraladıkları jet ski batan Fransız bir aile denizde mahsur kaldı. 50 yaşındaki baba ve iki oğlu 16 saat sonra kurtarılabildi. Baba ve oğulların kiraladıkları jet skinin motoru bozuldu. Aile denizde sürüklenmeye başladı. Ekipler kıyıya dönemeyen Fransız aileyi bulmak için seferber oldu. Ancak ekipler aileye 16 saat boyunca ulaşamadı. Büyük kısmı batan jet skiye tutunarak hayatta kalan aile saatler sonra kurtarılabildi. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişinin pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uraloğlu, kalan kesimde çalışmaların da devam ettiğini söyledi.
2: Çamlıhemşin tüneli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
12: Pazartesi günü Çamlıhemşin tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
2: Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
12: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
2: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
0: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
13: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
14: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
15: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
13: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
16: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
13: Diplerde saklı kalan ağlarda dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
15: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözlüğün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
13: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
0: İtalya'da film sahnelerini aratmayan bir müze hırsızlığının güvenlik kamerası görüntüleri servis edildi. Maskeli iki hırsız gece yarısı girdikleri müzeden 3 ünlü tabloyu 3 dakikadan kısa sürede çaldı. Aylar süren soruşturmanın ardından eserler kurtarıldı.
4: Gece yarısı müzeye girdiler, 3 dakika içinde 3 ünlü tabloyu çaldılar. Film sahnesini aratmayan bu görüntüler İtalya'nın Parma kentinden. Maskeli iki hırsız Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nin penceresinden içeri girdi. Önce tek tek duvarlardaki tabloları söktüler, sonra geldikleri gibi hızla kaçtılar. Üç tablonun çalındığı olay 3 dakikadan kısa sürdü. Hırsızların hedefinde dünya ünlü Fransız ressamlar Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse eserleri yer aldı. Hırsızlık gün aydınlanınca ortaya çıktı. İhbar üzerine İtalyan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Karabinyeri Kültürel Miras Koruma Birimi 22 Mart'ta yaşanan olayın tüm ayrıntılarını aylarca soruşturdu. Sonunda Sezan'ın kirazlı fincan ve tabak, Renoir'ın balıklar ve Matisse'in terastaki odalık isimli tabloları kurtarıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Yetkililer operasyonun ayrıntılarını ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
0: Artvin'de yamaç paraşütü hedef yarışması Türkiye şampiyonası düzenlendi. Pilotlar gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu. Artvin Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde 12-16 Ağustos günleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası'nın etabına Kemalpaşa ilçesi ev sahipliği yaptı. 65 sporcunun katıldığı yarışmada pilotlar yaklaşık 300 metre rakımlı Atmaca Tepesi'nden havalandı. Sporcular deniz kenarında oluşturulan hedefe inerek derece elde etmeye çalıştı. Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
13: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırından. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
0: Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanan A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımları federasyonun düzenlediği gala gecesinde bir araya geldi. Başkan Mehmet Akif Üstündağ Türk voleybolunun yükselişini anlattı.
17: İnşallah kadınıyla erkeğiyle biz dünya şampiyonası finallerinde hep varız. Avrupa Şampiyonası'nın final etaplarında hep varız. Milletler Ligi'nde kadınıyla erkeğiyle hep varız. Ve olimpiyatta kadınlar garantilediği varız. Ama erkekler de o kapı aralandı. Umut ediyorum ki ve inanıyorum ki 2028 Los Angeles'ta kadınıyla erkeğiyle olimpiyatlarda yer alacaktır. Son şampiyon Türkiye Avrupa'da. Son Milletler Ligi şampiyonu da Türkiye. Düşünebiliyor musunuz yükünüzün ne kadar ağır olduğunu? Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek için İstanbul'da 21 Ağustos'ta ev sahipliğinde başlayacağımız turnuvada inşallah 6 Eylül'de son final günü final maçını oynayıp burada o 2023'te yaşadığımız mutluluğu burada da devam ettireceğiz.
18: Bence bizim sahada yarattığımız şey gerçek. O yüzden sahada da televizyonda da izleyen, bizi destekleyen seyircilerimiz, taraftarlarımız bunu en dibine kadar hissediyor. Ve biz bunu yapabilen bir takımız ve bu takım sporlarında çok önemli bence. O yüzden bu gerçeklikte aşık olduğum sporu yaparken sonuna kadar zevk alıyorum. Bizi desteklemeye, alkışlamaya devam etsinler. Çünkü onlar bizim itici gücümüz. Umuyorum da bu coşku Avrupa Şampiyonası'nda devam edecek.
19: Women team is the best in the world.
20: Çok fazla hedefimiz var. Hedeflerimizden biri de kadın takımımıza yaklaşmak. Bu çok zor olacak. Çünkü onlar dünyanın bir numarası. Ama biz de çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız. Buna inanıyorum.
21: Milletler Ligi'nde iyi bir iş başardık. Şimdi evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası için de heyecanlıyız. İyi hazırlandık. Hazır hissediyoruz ve yine zirveyi hedefliyoruz.
22: Akif Başkanım zaten çok güzel bahsetti. Bizler son topa kadar mücadelemizi vereceğiz. Ülkemizi gururlandırmaya ve Türk voleyboluna yeni güzel anılar kazandırmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ben açıkçası kısa dönem hedefler koyuyorum kendime. Şu an için Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde ben ve takım arkadaşlarım başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir turnuva olacak. İstanbul seyircisi zaten voleybolu çok seviyor. Türk halkı voleybolu çok seviyor. Bizleri desteklesinler. Bizler güzel maçlar çıkarıp adımızı finale yazdırıp sonrasında da altın madalyayı bir kez daha ülkemize kazandırmak için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ama bunu hep birlikte yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden birlikte güzel bir sinerji yaratacağımıza ve bizim de o enerjiyle sahada iyi bir voleybol ortaya koyacağımıza inanıyorum.
1: En büyük hedeflerimizden bir tanesi gerçekten olimpiyat kotası almak. Erkek ve kadın voleybol takımını da aynı anda olimpiyata götürmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Bu yazıda Viyeneli de zaten ilmek ilmek işlediğimiz uzun yılların vermiş olduğu bir emek var. Bu emekte de bunu da her zaman söylüyorum. Olgunlaşmış tecrübeli oyuncularımızla olgunlaşmasını beklediğimiz oyuncuların da bu sene daha iyi harmanlandığını gördük. Daha iyi bir takım kimliği kazandı takımımız. O yüzden yani bu başarılar gerçekten şans değil. Uzun zamandır üstüne plan proje üzerine çalıştığımız, insanların kendi üzerine çalıştığı çok uzun zamanın vermiş olduğu bir şey. Sadece bu yazla ilgili konuşmak istemiyorum. Aslında bizim uzun zamanlı bir hedefimiz var. Biz kadınıyla erkeğiyle olimpiyata giden bir branş olmak istiyoruz. Kaptan Eda Erdem'i de bayrağımızı taşırken olimpiyatlarda onu arkasında görmeyi çok istiyorum. Yani erkek milli takım olarak bizim hedefimiz, yolumuz orası. Doğru yoldayız. Yolu yarıladık diyebilirim ama daha yapacak çok işimiz var.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
23: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
24: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: Çeşit çeşit spor.
26: Sepak takraw voleybolun ayakla oynanma şekli. Kendine özel akrobatik hareketleri ve kuralları olan bu uzak doğu sporunu Yiğit Can Buldak anlatıyor.
27: Sepak takraw dediğimiz oyun 13'e 6 saha ölçülerinde oynanan ve 1.52-1.55 file yüksekliğine sahip olan bir oyun. Voleybolu andırıyor. Voleybolun ayakla oynanmış hali diyebiliriz buna. Top yere bir kere değdiğinde sayı alınır. 3 set üstünden oynanır. 21 sayıdır her set. 21'e ilk ulaşan kazanır. 2 seti alan kazanır. Kelime anlamı Malayca'da sepak vuruş anlamına gelirken takravda Tayca'da Tayland dilinde yumuşak top, yumak top anlamına gelir. Yani yumak topa vurmak anlamına gelir. Oyun ve spor çok farklı kelimelerdir birbirinden anlamlarına baktığımızda. Sepak takraw dediğimiz spor federasyonu olan bir spordur. Uluslararası geçerliliği olan bir spor olduğu için spor diyebiliriz buna. Daha doğrusu spordur. Sepak takraw sporu tarihi 15. yüzyıla kadar dayanıyor. İlk kez resmi olarak 1829'da oynanmaya başlanıyor bu spor. 1940'larda Uluslararası Sepak Takraw Federasyonu kuruluyor. Bundan sonra da resmi ligler ortaya başlıyor ve günümüze kadar aktif bir şekilde devam ediliyor. Asya'da, işte Tayland'da, Malezya'da zaten bu çok ünlü bir spor. Orada hasırı yumak şeklini yapıp oynamaya başlamışlar. O zamanki teknoloji, o zamanki imkanlar doğrultusunda insanlar aralarında işte topu yere sektirmeden oynamaya çalışmışlar. Sonra geliştire geliştire kurallar çıkmış, federasyon çıkmış. Şu anda da son halini alıp aktif bir şekilde devam ediyor. Sepak takraw dediğimiz sporda 3 çeşit oyuncu türü var. Birincisi tekong. Tekong dediğimiz kişi belli bir alan vardır. Kendi yarı alanınızın içinde bir yuvarlak vardır. O yuvarlaktan destek ayağınız çıkmayacak şekilde feeder'dan gelen, feeder dediğimiz bir oyuncu türü daha var. Feeder size topu atar. Filenin tam dibinde çeyrek bir daire vardır. Feeder oradan topu size atar. Tekong da destek ayağı yuvarlak içinden çıkmayacak şekilde topa vurur ve karşıya atar. Bu voleyboldaki servis gibi düşünebiliriz bunu. Servis oyunun başlangıcı bu şekilde. Daha sonra oyun karşıya geçtiğinde top karşılanır. İkinci oyuncu gelir topu yükseklik kazandırır. Üçüncü oyuncu gelir, o da killer olur genelde. Takla, akrobatik hareketler ya da sayı alabilinecek en basit şekilde topa vurur ve topu yere sektirmeye çalışır. Aslında oyun 3 dokunuştan ibaret. 3. vuruşta topu karşı rakibe göndermeniz gerekiyor. Ve top yere sekerse, ya oyunun alanında sekerse sayı sizindir, oyunun alanın dışında sekerse top karşı tarafın sayı olarak geçer ve oyun bu şekilde devam eder. Topta şimdi şöyle bir farklılığımız var. Sert plastikten yapılmış bir top. Normal bir futbol topuna ya da ne bileyim voleybol, basketbol topuna benzemiyor. En büyük ayırt edici özelliği zaten topun içinde hava olmaması. İçine zaten baktığımızda metallerle artık bu hasır örmeden çıkmış. Yine örme tekniği var ama içinde metallerle sıkıştırılmış bir şekilde top yuvarlatılmış hale gelip oyun topu olarak, spor müsabaka topu olarak size veriliyor. Sporcuların giydiği ayakkabı özel oluyor. Tabanı daha düz bir taban. Çünkü ayak içiyle oynanan bir oyun olduğu için düz tabanda topa yükseklik kazandırmanız çok daha kolay ve basit oluyor. Vuruşlarda önünde zaten bir çıkıntı vardır ayakkabının. Tam parmak uçlarınızın orada, parmak ucunuza zarar vermemesi için bu şekilde taklayı da rahatça atabilirsiniz. Ya da sandbag'dir, bicycle'dır, bunlar vuruş teknikleridir. Bunları da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Top elinize değdiğinde otomatik olarak sayı karşı rakibe geçer. Sadece servisteyken elle kullanılıyor bu top. Diğer türlü el haricinde istediğiniz her yerle topa dokunabiliyorsunuz. Topa vuruş imkanınız var. Dünya tarihinde oldukça popüler bir spor, sepak takraw dediğimiz oyun. 1940'tan sonra 39 ülkede yayılmaya başlamış ve oynanmaya hala devam eden bir spordur, profesyonel bir şekilde. Çocuk yaşta başlamak bütün sporlar için daha iyi ama şu anda biz yaşımızı aldığımız için biraz geç kalmış da olsak başlayabildik, adım attık en azından. Sürekli sıkı çalışmayla çok daha net bir şekilde öğrenebiliyorsun her şeyi ama dediğim gibi çocuk yaşta başlamak çok daha iyi. Yaşın bir sınırı yok. 55-60 yaşındaki insanlar hala bu oyunları oynuyor, devam ediyor. Asya'da olsun, Avrupa'da olsun, hani can sıkıntısından olsa bile burada nasıl bir sokakta futbol oynuyorsak oradaki insanlar da bu oyunu oynuyor. Dediğim gibi her yaş için uygun bir spor. Biraz top sert olduğu için en başta zor gelebilir ama zamanla her şey alışıyor. Avantajlarında sürekli çalışmalarda esneklik, çabukluk, motor beceri gelişimi olsun, akrobasi hareketlerini yapmakta çok daha bir üst seviyeye çıkmak, çabuk düşünebilme, takım sporlu olduğu için İnsanlarla olan ilişkinizi bir tık daha ileriye arttırabiliyor bu spor. Dezavantajlarında ise zaten en büyük sorun şu, sakatlık riski çok fazla. Çünkü bacağınızı sıfıra yakın açmanız lazım. Hatta yeri geldiğinde sıfır açmanız lazım. 360 derece döndürebilmeniz lazım bacağınızı. O yüzden çok iyi bir ısınma, çok iyi bir altyapı ve çok iyi bir tekniğinizin olması lazım bu akrobasi hareketlerini yapabilmeniz için. Çocukluktan beri jimnastiğe gidip ondan sonra da bu oyuna yönelen insanlar olduğunda çok daha farklı stillerde oynayabileceğini ben düşünüyorum.
3: Çeşit çeşit spor. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Teknolojinin temel insan ilişkilerinin ve iletişiminin içine girmesi, daha da ötesinde bir anlamda yerini alması çok uzun süredir deneyimlenen bir gerçek. Haliyle insan insana iletişimin yerini araç aracılığı alınca da yanlış anlaşılmaların yaşanılması ya da var olan çatışmaların daha farklı bir noktaya gitmesi olağan bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta. İşte bu haftaki programımızda anlaşmazlıklar için acaba konuşmak mı yoksa mesajlaşmak mı daha iyi, bu sorunun yanıtına odaklanıyoruz. Evet, sonda söyleyeceğimi bir parça başta söylemek isterim. Yakın dönemde yer alan bir araştırmaya göre sözlü konuşmalar daha fazla anlayışa, daha az çatışmaya ve diğer görüşlere daha fazla açıklığa fırsat sağlamakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Juliana Schroeder, çatışma konuşmalarını inceleyen bir psikolog. Schroeder'e göre belirli konuşma yapılarının, özellikle sözlü ve yazılı konuşmaların, iletişimin yapıcı niteliğini temelden nasıl değiştirdiğini inceliyor. 2017'de İnsanlaştırıcı Ses adlı makalesinde bir kişinin söylediklerini duymanın aynı kelimeleri metin biçiminde okumaya kıyasla iletişim kuranı insanlaştırabileceğini öne sürmekte. Örneğin bir deneyde siyasi bir rakibin açıklamasını duymak, gözlemcilerin rakibin aynı sözlerini okumaktan ziyade ona daha insanlara özgü özellikler, örneğin daha fazla rasyonellik ve düşüncelilik atfetmelerine neden olduğunu ortaya koymuş. Başka bir deneyde ise bir seslendirme sanatçısı tarafından okunan bir metni duymak, aynı metni okumaya kıyasla gözlemcilerin orijinal yaratıcının bir yapay zeka programından ziyade bir insan olma olasılığının daha yüksek olduğunu varsaymalarına yol açmış durumda. Öğretim üyesi Schroeder ve ekibi insanlaştırıcı ses hipotezini farklı bir tür teste tabi tutmuşlar. Gözlemcilerin daha önce kaydedilmiş, duydukları ya da okudukları ifadeler hakkında değerlendirmeler yapmalarını sağlamak yerine gerçek siyasi rakiplerden yüzlerce canlı konuşma yapmalarını istemişler. Çok daha farklı ama daha güncel ve gerçekçi bir yaklaşım. Tüm konuşmanın ortamını değiştirerek, örneğin konuşmaktan yazmaya, ortamın hem insanların dil üretimi gibi hangi dili kullandığını hem de insanların dil tüketimi gibi görüşlerinin nasıl anlaşıldığını, nasıl etkilediğini tespit etmişler. Konuşma ortamını değiştirmek, özellikle iletişim kuranların ne kadar anlaşıldıklarını hissettiklerini ve ne kadar çatışma yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak anlaşmazlık konuşmalarının ne kadar yapıcı bir şekilde geliştiğini doğrudan test etmelerini sağlamış. Gerçek konuşmaları toplamadan önce insanların tercihlerini ve tahminlerini incelemişler. Buldukları şey çevrim içi yorum bölümünün cazibesini ortaya koymuş. Hani birilerine online olarak, dijital olarak, ekran üzerinden yorumlar yazmak gibi. 200 yetişkin üzerinde yapılan bir ankette katılımcılar aynı fikirde olmadıkları bir yabancıya konuşmaktansa yazmayı %84'e karşı %16 oranında güçlü bir şekilde tercih ediyorlar. Ve araştırmacılar da haliyle neden böyle diye sormuşlar. Yanıt verenler daha rahat ve kolay olacağını ve ayrıca daha iyi konuşmalara, örneğin daha az çatışmaya yol açacağını düşünüyorlarmış. Araştırmacılar çalışmalarına dayanarak bu tahminlerin ve örneğin çevrim içi yorum bölümlerinde nefret dolu yazılar yazmanın zaman kaybı olacağına inanan herkesin büyük ölçüde yanlış olduğunu düşünmüşler ve hala da düşünmekteler. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri genelindeki üniversitelerde konuşma ortamının anlaşmazlık konuşmalarının sonuçları üzerindeki gerçek etkisini test etmek için de bir dizi deney yapmışlar. Tamı tamına 1842 konuşmayı incelemişler. Tüm deneylerde iletişimciler rastgele olarak birbirleriyle konuşmak ya da yazmak üzere görevlendirilmiş. Bu genellikle anlaşmazlık konuları hakkında kısa, yaklaşık 10 dakikalık konuşmalar olarak yer almış. Örneğin bir deneyde Kaliforniya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir örneklemde tartışmalı olabilecek farklı konuları belirlemişler. Önce katılımcılardan belirlenen konular hakkındaki kendi görüşlerini araştırmacılara bildirmelerini istemişler. Ardından onları anlaşmazlık yaşayan bir ortakla konuşmaya ya da yazmaya atamışlar. Ve son olarak özel anketlerde konuşmaların nasıl geçtiğini sormuşlar. Konuşanlar yazanlara göre daha yapıcı konuşmalar yaptıklarını bildirmişler. Özellikle daha fazla anlayış, daha az çatışma, daha fazla beğeni ve olumlu izlenimler ile partnerlerinin tutumlarına karşı kendi tutumlarını değiştirme konusunda daha fazla açıklık ifade etmişler. Konuşmanın olumlu faydalarını elde etmek için birbirlerini görmelerine bile gerek yokmuş. Video açık olmadan birbirleriyle konuşmak da yeterliymiş. Konuşmaları 6 dakikadan 12 dakikaya kadar daha kısa ya da uzun, eş zamanlılıklarını zorunlu duraklamalar veya duraklama olmaması ve diyalogdan monolog alışverişine dönüştürdüklerinde bile, yani farklı değişkenleri hayata geçirdiklerinde bile ortamın etkisinin devam ettiğini bulmuşlar. Ayrıca konuşma uzunluğu, eş zamanlılık ve etkileşim gibi yapısal değişikliklerin ortaya çıkan konuşmanın bildirilen yapıcılığı üzerinde konuşma ortamı kadar etkili olmadığını görmüşler. Çalışmanın farklı boyutlarında da konuşmacılar yazıp anlaşmaya çalışanlara göre daha yapıcı konuşmalar yaptıklarını, birbirlerini daha çok sevdiklerini ve daha fazla tutum uyumu bulduklarını bildirmişler. Çalışmanın en dikkat çeken yanlarından birisi ise konuşmak üzere görevlendirilen çiftler arasındaki dil yapısının yazmak üzere görevlendirilen çiftlerden çok farklı olduğunu görmek olmuş. Örneğin konuşmacılar yazanlardan daha kısa, daha hızlı ve daha fazla kelime örtüşmesi içeren diyaloglar üretmişler. Ayrıca daha az resmi ve daha uzlaşmacı bir dil kullanma eğiliminde olmuşlar. Araştırmacılar için ilginç olan konuşmacıların yazarlardan daha alıcı bir dil kullanmaları olmuş. Bu dil karşıt görüşlere açıklıklarını işaret eden bence ve inanıyorum ki ifadelerinin geçtiği daha fazla öznellik ve daha az olumsuz duygu içeren bir dili ortaya koymuş. Yazılı olanlara kıyasla konuşmalardaki daha alıcı dilin konuşma sonrası anketlerde bildirilen daha fazla anlama gibi daha yapıcı sonuçlarla da ilişkili olduğunu tespit etmişler. Sonuçta insanlarla her zaman anlaşamadığımızı biliyoruz. Bu çok normal ve olağan. Ama bir sonraki anlaşmazlıkta mesajla cevap vermek yerine konuşmayı denemeye çalışalım. 10 dakika konuşmak ömür boyu sürebilecek yanlış anlamalardan sizi kurtarabilir. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
1: Müzik arası.

Mutlu sabahlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bir orman yangınıyla bültenimizi açıyoruz. Adres Marmaris Aksas. Bu noktada çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Dün Marmaris yalan

0: Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksas Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri de kullanıldı. Alevler saatler süren uğraşlar sonunda kısmen kontrol altına alındı. Havadan 15 helikopter ve 5 uçakla soğutma çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan röportajda Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
1: Duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda 9 kişi öldü. Ölenler arasında 3 çocuk da var. Ansar ve Deir Zehrani köyleri hedef alındı. İsrail saldırıları Hizbullah'ı misilleme olarak düzenlediğini iddia etti. Lübnan Başbakanı Nevaf Sedam ise vurulan yerlerin askeri olmadığını söyledi. Ölenlerin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Bu Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Lübnan'da varılan ateşkesin ardından en fazla can kaybının yaşandığı saldırı oldu. İran savaşına katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sorunlar yaşandığı ve askerlerin bazı günler sadece 2 sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler vardı. Amerikan New York Times gazetesi tedarik sorununun savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
3: İldırım! İldırım!
4: İran savaşında Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil." dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump gemilerde eski tasarımın geri dönmesini istedi. Tasarım değişikliği milyarlarca dolarlık maliyet anlamına da geliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump donanma gemilerinin yeniden düzenlenmesini istiyor. İddianın sahibi Washington Post gazetesi. Gazeteye göre Trump donanmaya 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan gemilere benzeyen uçak gemileri üretimi istedi. Washington Post gazetesine konuşan 7 ABD yetkilisi kaynak Trump'ın böyle bir isteği olduğunu doğruladı. Yetkililere göre Kaptan Köşkü eski gemilerde ortadayken yeni gemilerde daha geride bulunuyor. Trump'ın estetik açıdan eleştirdiği bu gemiler eski hallerine yakın olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ancak sorun zaten İran Savaşı nedeniyle maliyetlere yenik düşmüş Savunma Bakanlığı'nın bu yenilikleri nasıl yapacağıyla ilgili. Trump'ın önerdiği değişiklikler Ford sınıfı gemilerde uygulanacak. Bunların en önemlisi amiral gemi USS Gerald Ford. USS Gerald Ford'un yapımı ise 17 yıl sürdü. Tasarımlar yenilendikten sonra 10 gemi üretilecek ancak tasarım maliyeti 22 milyar dolar edecek. Öte yandan Trump kendi adını taşıyan yeni bir gemi sınıfı da inşa edeceğini belirtmişti. Trump sınıfı gemiler altın filo olarak duyurulmuştu. Ancak bu sınıfın üretilmesi için de 275 milyar dolar ek bütçe gerekiyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır dedi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
3: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
3: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır.
5: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
3: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
0: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
4: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Hakkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
6: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre, 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
4: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
7: Yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
0: Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti de DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
4: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
5: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo Mezrası'nda kontrolden çıkarak devrilen minibüs, nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında da yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. 2 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise tedavi alındı. Alevler kontrol altında.
4: Dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
8: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
4: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İzmir'de kaldırımda bekleyen bir kişi traktörden kopan tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı noktasından koparak yola savruldu. Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker yol kenarında bekleyen bir yayaya doğru ilerledi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli'de düzenlenen deprem tatbikatı 6 ilden ekiplerin katılımıyla sürüyor. Akut Arama Kurtarma Derneği'nce Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde yapılan tatbikat, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlarda ileri seviyeye taşımak amacıyla düzenleniyor. 17 Ağustos anma tatbikatına Kocaeli ekibinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ekipleri de katılım sağlıyor. Tatbikatın 36 saat sürmesi bekleniyor. Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak kayıtlara geçen Atagün, kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
4: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
9: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
9: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı. Ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimizi de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
10: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
4: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
0: Hastalığı ülkesinde astım sanılıyordu. Yıllarca tedavi gördü ancak iyileşemedi. Çocukluğu sonu gelmeyen öksürük krizleriyle geçti. Sudanlı gence okumak için geldiği Türkiye'de teşhis koyuldu. Akciğerinin bir bölümü zorlu bir operasyonla alındı.
11: Çocukluğu öksürük krizleri ve bitmeyen enfeksiyonlarla geçti. Yıllardır çektiği hastalığa okumak için geldiği Türkiye'de çare buldu.
12: Sürekli öksürük krizleri yaşıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun. Çok tedavi denedik ama hiçbir şekilde çözülemedi. Sudan'da hastalığım astım sanılıyordu. Türkiye'ye okumak için geldiğimde buraya geldim ve doktorlar ameliyata karar verdi.
11: Sudanlı Abrar Ömer, koşu yolu yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesinde zorlu bir ameliyat geçirdi. Akciğerin bir bölümü alındı.
13: Bronşektaz dediğimiz hastalık kabaca akciğere giden hava yollarının genişlemesi kalıcı olarak. Bu genişlemeye bağlı olarak hastalar balgam atamıyorlar. Sık sık enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu enfeksiyon da tekrarladığı zaman ileride kronik bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıklı lob yerinden çıkarılarak hastalarda uzun süreli iyileşme görebiliyoruz. İnşallah Geriye kalan akciğer dokusu da genişleyerek göğüs duvarını doldurup eskisine göre daha iyi nefes alabilmesini sağlayacak.
11: 21 yaşındaki Abrar Ömer, üniversiteyi bitirince genetik mühendisi olacak. Hayali ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmek.
0: Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük risk taşıyor.
4: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
14: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
4: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
0: Araç kiralama şartları değişti. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar artık kiraya verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı yeni yönetmeliğine göre 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar da kiralanamayacak. Yönetmelikte araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedelse talep edilemeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan da kesinti yapılamayacak. Alınabilecek depozito ise 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te buğday hasadına katıldı. Arpa ve buğdayda 140 milyon ton üretimle rekor kırıldığını söyleyerek üreticiyi de mağdur etmediklerini vurguladı. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiden 11,5 milyon ton ürün aldığını da açıkladı.
15: Allah nasip ederse hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te buğday hasatına katıldı. Biçer dövere binerek hasat yaptı. Bu sezonun çok verimli geçtiğini söyleyen Bakan Yumaklı sezon başında 650 olan alım noktalarının 769'a ulaştığını söyledi. Üreticiyi mağdur etmediklerini vurguladı.
15: Şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat bitiminde gündeme gelen anız yakma konusuna da değindi. Üreticiyi bir kez daha uyardı.
15: Anızı yaktığınız zaman bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. Anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Lütfen anız yakmayın.
0: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
16: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: Çin'de robot teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Sokaklarda yapay zeka destekli insansı robot trafik polisleri görev yapmaya başladı.
4: Kural ihlallerine ceza kesiyor. İhlal yapanlara sözlü uyarıda da bulunuyor. Çin'de insansı robot trafik polisi işbaşı yaptı. Görüntüler Anhui eyaletinden. Wuhu kentinde robot polis trafiğin yönetilmesine ve kurallara uyulmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robot, park yasağına uymayan araçları tespit ederek fotoğraflarını çekiyor. Yapay zeka destekli robot, kural ihlali yapanlara sesli uyarılarda da bulunabiliyor. Kurallara uymaları için yayalara da uyarılarda bulunuyor. Çinli yetkililer robotun günün her saatinde çalışabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun saatlerde veya zorlu hava koşullarında polislerin yükünü hafifleteceği belirtiliyor. Robot, yerel idari binalarda ziyaretçilere kamu hizmetlerine dair bilgiler sunarak rehberlik de yapabiliyor.
0: İngiltere'nin gündemine oturan bir haber var sırada. İntihal suçlamalarının odağındaki Cambridge profesörü Jason Arday, Londra'daki bir adreste ölü bulundu. Ayrıntıları NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt aktardı.
17: Cambridge Üniversitesi'nden geçen hafta istifa eden Profesör Jason Arday, Güney Londra'daki evinde ölü bulundu. Metropolitan Polisi, Cuma öğleden sonra Londra Ambulans Servisi'nin bir çağrı üzerine Arday'ın evine gittiğini bildirdi. Evde tepkisiz halde bulunan Arday'ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis 41 yaşındaki akademisyenin ölümünün beklenmedik olduğunu ancak şu aşamada bir şüpheli durumunda bulunmadığını bildirdi ve başka bir kişinin de olaya karıştığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. Arday 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihal iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Arday hakkındaki intihal iddialarını ilk gündeme getiren isimse yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarlı haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Arday ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Arday'ın 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Arday'ın kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise üniversitenin derin bir üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Arday'ın ölümüyle birlikte Cambridge'de son haftalarda büyüyen akademik tartışma artık çok daha ağır ve trajik bir boyuta taşınmış oldu.
0: Spor dünyasından gelişmeler var sırada. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu istediği gibi açamadı. Sarı lacivertli takım öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi.
18: Taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
2: 13. dakikada Anderson Talisca, Levent Mercan'ın pasında takımını öne geçirdi. Gençler Birliği 37. dakikada Franco Tonya ile eşitliği sağladı. Oğulcan Ülgün 56. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Sarı lacivertler sezonun ilk maçında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu maçın ardından hakem kararları hakkında sert açıklamalarda bulundu.
19: Yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı.
20: Tedbir dediniz. Tedbiri açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı...
19: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'de kimse artık oynamaması lazım.
2: Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlarda attığı 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Yakın zamanda babasını kaybeden Oğulcan Ülgün, Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü attı. Hafta içinde Sarı Lacivertlerden Ankara ekibine transfer olan kaleci İrfancan Eğribayat, yaptığı 10 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla favorilerden Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de Süper Lig'in ilk haftasını kayıpla geçti. Sarı Lacivertler Salı günü Şampiyonlar Ligi playofflarında Kadıköy'de Lyon'la saat 22'de karşılaşacak.
0: Günün dikkat çeken bir diğer maçı da İstanbul'daydı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını 1 puanla kapattı. Karadeniz ekibi deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
5: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Muasaviolo ile ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
21: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi.
5: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salahlı 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazlı takımın Eyüpspor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
22: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Žalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11'iyle çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özen Pulat'la başlayacak Eyüpspor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
0: Spordan kültür sanata geçiyoruz. Yeşilçam Klasiği Bizim Aile dizi projesine dönüşüyor. Projeye ilişkin ayrıntılara bakalım.
23: Aa,
1: koca koca diye bağırma.
3: Büyüğüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
1: Ben ne zaman evleneceğim?
6: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
3: Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır.
1: Ay, yemeğinde mi tutacak? Hay
3: anne,
1: Allah.
3: Önce şunu ötüreyim.
6: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
23: Ben geldim.
1: Hoş geldiniz.
6: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
1: Bilim anne.
24: Bilime ne olmuş?
1: Oğlan anne. Kızım.
24: Ay deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu? Ha?
6: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
3: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta.
6: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin ben Yaşar Usta diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceği ile ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
25: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
24: Enişte geldi.
23: Ne yapıyorsunuz karıma?
24: Dur oğlum.
6: Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.

0: Ve vizyon filmlerinden bir seçki var sırada.
1: Oak Caddesi'nin sonu Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ı başrolde buluşturuyor. Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay sonrası yaşananları mercek altına alan filmi David Robert Mitchell yönetiyor. Film gerilim dozunu ayakta tutarken aile bağlarına da vurgu yapıyor. We're gonna survive. Paw Patrol'ın Beyaz Perde serisinde sıra 3. macerada. Paw Patrol, Dino filminde gemileri fırtınaya yakalanan Pati devriyesi dinozorlarla dolu tropikal bir adaya sürüklenir ve macera başlar.
0: Noktalıyoruz, saat başı görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Bir damla suyun korunması, bir atığın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Daha önce su olarak kullandığım şişeyi yanımda getirdim ve deterjan alımı yapacağım.

0: cazibe merkezlerinden Bodrum'da bulunan bir otel, sıfır atık kapsamında iyi uygulama örnekleri arasında. Bu otelde hiçbir şey çöpe gitmiyor.
1: Artan yemekler yağları ayrıştırıldıktan sonra gübreye dönüştürülerek bitkiler için kullanılıyor. Muğla Bodrum'daki bu otelde hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tesis Sıfır Atık Vakfı tarafından da iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.
2: Tesisimizde kaynağında yemek atıklarını ayrıştırabilmek için özel bir araç kullanmaktayız. Bu araç sayesinde yemek atıklarının sıvılarını, yağlarını süzdürüp onların daha çabuk kompost gübre haline gelebilmesi için bu şekilde bir çalışma yapmaktayız. Daha sonra bu yağını ve suyunu aldığımız yemek atıklarını özel kompost makinesinde ısıl işlem ve bakteriler sayesinde 24 saat oluşuma tabi tutmaktayız. 24 saat sonunda kaliteli bir kompost gübre elde etmekteyiz. Bu kompost gübreyi 3-4 gün boyunca güneşte kurutup daha sonra 9'da 1 oranında toprakla karıştırıp kullandığımız seralarda, yetiştirdiğimiz bitkilerde kullanmaktayız. Biz yemek atıklarını bertaraf etmektense kompost gübre yapıp yeniden doğaya kazanılmasının bitkileri yetiştirmeye ne kadar faydalı olduğunu görmekteyiz.
1: Etki 360 sıfır atık projesini uygulayan işletmenin amacı çevreyi koruyan, doğayla uyumlu bir hizmet sunmak.
3: Tesisimizin çevresel ayak izini 360 derecelik bir yaklaşımla küçültmek, atık oluşumunu kaynağında önlemek, oluşan atıkları ise en verimli şekilde dönüştürmek veya yeniden kullanıma kazandırmak nihai hedefimizdir. Kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkararak atığın olmadığı bir işletme hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kaynak verimliliğini arttırmak, karbon emisyonunu azaltmak, temiz su kaynaklarını korumak, ekolojik dengeyi desteklemek asli görevlerimizden.
0: Bu kez çok dikkat çekici bir uygulama örneğinden bahsedeceğiz. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu sıfır atık mantığıyla işletiliyor. Atların üstünde koştuğu kum dönüştürülüp defalarca kullanılıyor. Hipodromda ilham veren başka uygulamalar da var. Onlarca atın üstünde koştuğu kum, moloz yığınına dönüşmüyor, defalarca kullanılıyor. Kullanılan kumun geri dönüşümü dünyada örnek gösteriliyor. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde sezon sonunda atıl duruma gelen kumlar çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülüyor.
4: Kum pist atığının geri dönüşümü. Biz Urfa, Diyarbakır ve Elazığ hipodromlarımızda dere kumu kullanmaktayız. 0-5 yıkanmış, eğlenmiş dere kumu kullanmaktayız. Fakat her yıl atların yaptığı baskı sonucu bu hipodromlarımızda sezon sonunda bu kumlarımız atıl bir şekilde moloz olarak dökülmekteydi. Bu nedenle Fırat Üniversitesi'nin çok kıymetli akademisyenleriyle beraber çalışmaya başladık. Bu kumları geri dönüştürebilir miyiz noktasında? Kısa bir sürede laboratuvarda yaptığımız incelemeler sonucunda güvenli alanda kalarak bu kumun %50'sini geri dönüştürebileceğimiz kanaatine vardık ve çalışmalara yürüttük.
0: Akademisyenlerle yapılan ortak çalışma sonucunda kumun geri dönüşümü için özel bir makine üretildi.
4: Akabinde özel bir makine üretildi. Yıkama ve ileme makinesi. Geleneksel sistemlere çok benzer ama ayrıştırma özelliği çok fazla bir makine bu. Bugün şunu söyleyebiliyoruz. Urfa, Diyarbakır, Elazığ hipodromlarımızdaki kullanılmış dere kumlarının %50 ile başladığımız yolda %80 ile geri dönüşüm sağladık. Dünyanın ilk geri dönüşüm pisti Elazığ'da, Türkiye'de diyebiliriz. Özelliğini yitirmiş malzemeler içinden öteleniyor, atılıyor ve mevcut kaliteli kum tekrar kullanılıyor.
0: Elazığ hipodromunda sıfır atık uygulamalarının tek örneği pis kumunun geri dönüşümü değil.
4: Elazığ hipodromunda geri dönüşüm farkımız var. Hipodromda özelliğini yitirmiş variller, bariyerler, diğer unsurlar çocukları bir geri dönüşüm parkı haline getirildi. Çocuklar bir taraftan orada oyun oynarken bir taraftan da sıfır atık bilincini elde ediyorlar. Bir geri dönüşüm kütüphanesi yaptık. Geri dönüşüm kütüphanesi nedir? Hipodromumuzda kullanılmayan monitörler, buzdolapları birer kitaplık haline geldi.
0: Hipodromda hurda ve atık nallar birer müzik aletine de dönüştürüldü.
4: Güzel sanatlardan mezun arkadaşlarımız var. Biz hipodromlarımızdaki atıl durumda bulunan iş makinelerimizin rot parçaları, kolları, palataları, endüstriyel atıklardan heykeller yapıyoruz. Nala Senfoni isimli bir müzik grubu kurduk. Bunun içinde keman, cello, bateri bulunmakta. Bunlar tamamen kullanım ömrünü tamamlamış müzik aletleri ve atık nallardan oluşuyor.
0: Hipodromda yine atıklardan at heykelleri de yapılıyor. Aksaray'da yaşayan Fatih Dikicioğlu 3,5 yıl önce kurduğu atölyesinde ağaçlardan arta kalanlarla birçok eser ortaya çıkarıyor.
5: Atık odunları işledi, çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. İmam Fatih Dikicioğlu camide arta kalan zamanını atölyesinde geçiriyor.
6: Odunla uğraşmak tamamen bir hayal ürünü. Hayalde ne canlandırırsanız odununa onu yansıtabilirsiniz. Ne istiyorsanız odunun şekli şemali bu konuda çok önemli. İşte çapı, genişliği, uzunluğu yani ne çıkaracağınız tamamen sizin hayal ürününüze kalmış bir şey.
5: Üç çocuk babası Fatih Dikicioğlu Aksaray'da imamlık yapıyor. 3,5 yıl önce hobi olarak odunları işlemeye başladı. Kısa süre sonra atölye kurdu. Atık odunları işleyen imam ağaçları lamba, ayna ve kitaplık gibi birçok ürüne dönüştürüyor.
6: Odunları temizleyip işlerini oyarak şelaleler ya da kitaplıklı şelaleler olabiliyor.
5: İmamın kurduğu atölyeye öğrencilerin de ilgisi var. Sıfır atık projesi bulunan bir okulun öğrencileri Fatih Dikicioğlu'nun eserlerini inceledi.

0: plastik atığı denizlerimize, nehirlerimize dökülüyorsa bunun ağır cezaları olmak zorunda ve güçlü takip mekanizmaları kurmak zorundayız.
1: Sıfır atık meselesi, çevre meselesi sadece bir günlük, bir haftalık ya da bir etkinlik değil. Bunun bir kültür oluşması için, bunun bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için 7'den 70'e her birimizin bunu içselleştirmesi gerekiyor.
2: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi. İstanbul Valiliği Sıfır Atık Vakfı ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Marmara'nın su altı yaşamına dikkat çekildi.
3: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
4: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
5: Bu dalışın tek amacı denizlerin altını görmek veya görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. Tavşan Adası'nda ilk kez başlatılan mercan nakliyle onlarca koloninin yeni yaşam alanına taşınması hedefleniyor.
6: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
2: Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
7: Okullarımızda su sebili kuruldu. Buradaki amacımız çocuklarımızın daha sağlıklı, daha hijyenik suya ulaşmaları. Plastiğin doğaya verdiği zararı biliyoruz hepimiz. O yüzden plastiği hayatımızda daha az kullanma adına, pet şişelerimizi kullanmama adına böyle bir proje başlatıldı. Bu da okullarda gayet tutuldu. Tüm öğrencilerimize belediyemizin vermiş olduğu suluklar var. Çocuklarımız da bunu çok güzel kullanıyorlar. Ülke bütçesine, okul bütçesine, aile bütçesine de katkı sağlamış oluyor. Çocuklar işte dışarıdan su getireceklerine burada hazır, temiz, hijyenik bir su kullanmış oluyor. Sağlıklı oluyor.
8: Çocuklar hoş geldiniz hepiniz.
9: Okullarımızdan İlkokul öğrencilerinden öğrenciler seçip bunları çevre müfettişi yaptık. Bu çevre müfettişlerinin görevi neydi? Yıldırım sınırları içerisinde oluşan kirliliği bize bildirmeleri. Bunlarla ilgili bir yazılım programı yaptık. Çocuklarımıza tablet dağıttık. Çocuklar bu tablet üzerinden çevrelerinde görmüş olduğu sorunları tablet vasıtasıyla bizlere ilettiler. Bu tablet vasıtasıyla biz bunları alıp sorumlu arkadaşlarımızla birlikte yerinde değerlendirip gerekli çözümleri üreterek sadece evde oluşan atıkları ayrıştırıp bize vermelerinin gerektiğini değil, aslında her bir ürünün bir değer olduğunu, bunun bir şekilde değerlendirildiğini, ekonomiye tekrar geri kazandırıldığını anlatıyoruz.
10: Besteci Erciş uzun yıllardır atığı üretim döngüsüne yeniden kazandırarak muz lifinden ayakkabı üretimi yapıyor. Sıfır atık yaklaşımının tasarımla buluştuğu ilham verici bir hikaye var sırada.
11: Dünyada her yıl yaklaşık 120 milyon tonun üzerinde muz üretiliyor. Ancak hasat sonrasında muz bitkisinin gövde ve liflerinin büyük bölümü atık olarak kalıyor. Peki bu atıklar değerli bir ürüne nasıl dönüşüyor? Bu bölümde muz liflerinden çevre dostu ayakkabılar üreten girişimci bir kadının hikayesini dinleyecek. Atığın nasıl katma değere dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz.
12: Besna Hanım, çok farklı bir iş yapıyorsunuz. Muz lifinden ayakkabı üretiyorsunuz. Evet. Peki bu fikir ilk olarak nasıl çıktı? Ben muz lifinden ayakkabı üretmeliyim nasıl aklınıza geldi?
13: İktisat mezunuyum ben. Branşımda ilerlemek istemedim. Yılın büyük bir bölümünü de Mersin Bozyazı'da geçiriyordum bir dönem. Yöre halkı muzculukla geçiniyor. Muzun ticaretini yapıyorlar. Muzun gövdeleri de atık oluyor. Çok eskilerden teyzelerimiz bu muz ağaçlarının gövdelerini taşlara vurarak, ezerek ipini çıkarıp o iplere bağlamak için falan çilekçilikte, tarımcılıkta kullanıyorlarmış. Daha sonra yine eskilerden bir kaymakamımız yurt dışından bir makine getirtiyor ve halkla muz lifini tanıştırıyor, muz lifi makinesi. O dönemlerde halk eğitim tarzı yerlerde işte sepet, süs eşyası gibi bir girişim yapılıyor. Fakat yarım kalıyor, bırakılıyor. Bu işin bir ucundan tutup tekrar canlandırmak istedim. Ama amacım biraz daha giyilebilir, kullanılabilir bir ürün çıkartmaktı. Ham maddeyle ufak bir ürün çıkarttık, sandalet yaptık. İşte biz aile içinde ördük, şekillendirdik. Bir ayakkabı ustasına gittim, tamirciye gittim daha doğrusu. Bir sandalet çıkarttık. Olur mu? Olur. Hani ben giydim, kullandım. Daha sonra lifi hiç üretmeyip aslında lif tedarikini Türkiye içinden yapmayı planladım. O yoktu. Yurt dışından gelenlerde de biraz sıkıştırılmış kağıt vesaire bilmediğimiz materyaller çıkınca lifin de zaten muz ağaçlarının da göbeğindeyiz. Muz lifi üretmekle başladım. Yöre halkı da sağ olsun gönüllülerimiz çok fazla. Ürettiğim lifi yörede kadınlarımız dokuyor, eğiriyor. Annem eğitimcidir. O da orada onlarla birlikte bu işi yapıyor. Ankara'da satış mağazamız var. Yaptığımız ürünlerin satış mağazası. Lifler Ankara'ya geliyor. Ankara'da ayakkabı ustamız var. Ayakkabı ustamızla birlikte ayakkabıya çeviriyoruz. Lifi daha çok tabanlarda kullanmayı ben seviyorum. Tabii bunların hepsini deneme yanılma yollarıyla yaptık biz. Muz hasat edildikten sonra, meyvesini verdikten sonra lifi gövdesi açığa çıkar, atıl olur. Yöre halkı bunu dibine düşürür, gübre yapar. Biz bu atıl olan gövdeyi alıyoruz ki yerine yeni fide büyüsün. Bu gövdeyi atölyemizde presleyip lif haline getiriyoruz.
11: Evet, aslında şimdi bahsettiğiniz sandalet dediniz, ikimizin ayağında da bu sandaletlerden
13: evet.
11: var. Gerçekten çok rahat ve çok konforlu. Hı hı. Şunu merak ediyorum, peki bu sandaletlerin üretim süreci ne kadar sürüyor? Yani bahsettiğiniz bu dönüşüm, hı hı. Bunları işlemek ne kadar bir süre aslında?
13: Evet, çok zahmetli tabii. Lifi tek tek saç teli gibi düşünün. Birleştirdiğinizde çok sağlam bir ham maddeye dönüşüyor. Bunun işlenmesi, örülmesi, örgü aşaması, eğrilmesi tabii uzun süreçler, zaman alıyor. Daha çok geleneksel yöntemler kullanarak biz bu işi yapıyoruz. Yörede eğirme, bükme gibi yöntemlerle lifin ham halini bir tabakaya çeviriyoruz. Ondan sonra ayakkabı kısmı var. Ayakkabının deriyle buluşması, köseleyle buluşması da biraz meşakkatli bir iş. Ama fark yaratan bir iş. Hani sektörde farklılık olmuş oldu. Değişik bir alan oldu. İnsanlar da

0: Başka dönüştürülebilir maddelerde kullanıyor musunuz?
1: Ben muz ifini kullanıyorum ve hakikileri artık kösele kullanıyorum ben. Bunların tamamı da toprağa gömüldüğünde eriyebilen bir ham maddeye dönüşüyor. Dolayısıyla geri dönüşümü olan sürdürülebilir, ekosisteme faydalı bir ürün yapmış ve satışa sunmuş oluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için, hikayemizi dinlediğiniz için. Sağ olun.
0: Sıfır atık politikası sadece bir çevre hedefi değil, aynı zamanda yenilikçi üretimin de anahtarı. Bugün muz liflerinin nasıl ayakkabıya dönüştüğünü, atık olarak görülen kaynakların doğru fikirlerle nasıl yeniden hayat bulabildiğini keşfettik.
2: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 16 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Çocuklar okula gidemiyorsa okulu çocuklara götürelim. Her yıl topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş'te iklim değişikliğiyle mücadele yolunda her şey bu cümleyle başladı. Çoklu doğa olayları nedeniyle meydana gelen sel felaketleri insanları öldürüyor, evleri yıkıyor, tarlaları sulara gömüyor, geçim kaynaklarını yok ediyordu ve çocuklar okula gidemiyordu. Felaketlere karşı çare amacıyla düşünülen projelerden birincisi 2002 yılında çocuklar için geliştirildi. Çocuklar okula gidemiyorsa okul çocuklara gitmeli dediler. Güneş enerjisiyle çalışan yüzen okullar geliştirdiler. Okul otobüsü gibi çalışan tekneler nehir kenarındaki köylerden çocukları toplayıp okul gemisine götürmeye başladı. 30 öğrenci kapasiteli gemi okullar, kitaplara, internet bağlantılı bilgisayarlara ve diğer elektronik olanaklara sahip. Öğrenciler teknolojik gelişmeleri takip ediyor, eğitici programları izliyorlar. Klasik müfredat dışında iklim değişikliği, doğayla uyumlu hayat, çevre koruma, su tasarrufu gibi yaşadıkları yöreye özgü nehir tabanlı bir çevre müfredatı da var. Bugün 56 gemiden oluşan yüzen okul, kütüphane, sağlık kliniği, güneş enerjisi atölyesinden oluşan yüzen eğitim filosu kesintisiz göreve devam ediyor. Güneş enerjisi atölyesinden evlere, çocukların karanlıkta ders çalışabilmesi için temiz yakıtlı lambalar da dağıtılıyor. 6-9 yaş arası 1657 çocuk, 12-25 yaş arası 8858 genç yüzen okullarda eğitim gördü. Bangladeş'te diğer projeler nasıl ilerledi? Yarın devam edelim.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Mutlu sabahlar, 10 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezi El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Programda yapmış olduğu açıklamalarda Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Erdoğan ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.
1: Duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili

0: söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Ukrayna'dan da yanıt geldi. Moskova'ya düzenlenen saldırılarda 3 kişi yaralandı. Rusya, Kiev'de bir kitap pazarını füzelerle vurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Bölge hemen alevlere teslim oldu. Yangın yayıldı. Saldırının düzenlendiği alana ise itfaiyeciler sevk edildi. Ukrayna'da saldırılara yanıt verdi. Rusya'nın başkenti Moskova 600 drone'la hedef alındı. 3 kişi yaralandı. İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri hedef almaya devam ediyor. Bazıları akraba veya komşularının evinde mahsur kaldı. İsrail askerleri evden çıkmamaları için aileleri korkutuyor.
2: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
3: Filistinli aileler evlerinde mahsur çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
2: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
3: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrailli yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
1: Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ilk bilgilere göre 47 kişi öldü. Yollar kapandığı için depremin merkez üssüne henüz ulaşılamadı.
4: Endonezya'nın Flores adasını deprem vurdu. 7,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle sabaha karşı 5'te meydana geldi. Endonezya'nın Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Liman kenti Maumere'de yıkımın oluştuğu yerler arasında. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bazı yollar kapandığı için arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin hemen ardından yapılan tsunami uyarısı ise 3 saat sonra kaldırıldı. Flores Adası'nda 1992'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 2500 kişi ölmüştü. Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kıyılarını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'de 170 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bölge ülkelerinde de ölümlere yol açan tsunami ve deprem, tarihin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.
1: İstanbul'da bugün düzenlenecek Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Şampiyona nedeniyle saat 04.45'ten itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara yönüyle T hem otoyolunun bazı bağlantıları ulaşıma kapatıldı. Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil yönüne çıkan yollarla Cuma yolu ve Körfez caddelerinde de trafik akışı durduruldu. Sarıyer ve Beşiktaş'ta ise Büyükdere Caddesi'nin bazı bölümleriyle TEM otoyoluna katılım noktaları kapalı olacak. Sürücüler alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ile Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini kullanabilecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul Ümraniye'de bir adresi basan polis çuvallar dolusu parçalanmış belge buldu. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise milyarlarca liralık para trafiği yer aldı.
5: Bazı belgelerin imha edildiği öne sürüldü. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul'daki bir binada arama yaptı. İmha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen belgelere el konuldu. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Örgütle alakalı bazı belgelerin imha edildiği yönündeki ihbarla harekete geçen polis, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki binada arama yaptı. Aramalarda parçalanmış vaziyette birçok belge bulundu. İmha edilmek üzere parçalandıkları öne sürülen belgelere el konuldu.
6: Bu yarım manşet. İşte evrakları böyle imha etmişler diye.
7: Anladın mı? Ne yapmışlar evrakları?
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 49 kişiye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik incelemelerde 2020 yılı ve sonrasında finans işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. 100 milyar liranın üzerinde para hareketi ve bu paranın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. 17 ilde 123 adrese yapılan baskında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: İzmir'de hayatını kaybeden Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Kliniğinde hareketsiz halde bulunan Doktor Özlem Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanının cenazesi Örnekköy mezarlığında toprağa verildi. Savcılık Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bir çocuk annesi Gültekin haber spikeri Erhan Çelik'le de boşanma aşamasındaydı. Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet zanlısı tutuklandı.
4: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
1: Giresun'da önceki akşam dere taşkını sonucu sele kapılan araçta iki kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar sürüyor. Çalışmalara 500 araç ve 1000'e yakın personel katılıyor.
4: Selde sürüklenen araç bu halde bulundu. Dayı ve yeğeni hala kayıp. Aramalar devam ediyor. Giresun'un Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yıldız kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Hakkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalar sürüyor. 500 araç ve 1000'e yakın personelin katıldığı çalışmalarda termal drone da kullanılıyor.
8: Olayın olduğu yerden denize kadar yaklaşık 9 kilometre. 5 sektöre ayrıldı. Bu 5 sektör içerisinde bütün aramalar, bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
4: Diğer yandan temizlik çalışması da yapılıyor. Kent genelinde yaklaşık 26 milyon liralık zarar var.
9: Şey yaşadığımız afetin yaralarını sarmak adına da bütün tespitlerimizi yaptık, projelerimizi geliştirdik inşallah. Hemen bugünden itibaren de bu yaraları sarmak adına ne gerekiyorsa yapmaya başladık.
1: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı oynandığı sırada atılan havai fişek stadyumun yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundaki Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi sırasında tribünlerden havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun yakınındaki bir binaya düştü. Kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından ev kullanılamaz hale geldi. Dairede yaşayanların şehir dışında olmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama meydana geldi. Sonrasında yangın çıktı. Patlamalar, söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. Olay sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise tedavi alındı.
4: Dolum tesisinde patlama oldu. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
10: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
4: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
1: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı da yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
4: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
11: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
4: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
11: Sizlerin yapacağı ilk şey, şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız. Eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te buğday hasadına katıldı. Arpa ve buğdayda 140 milyon ton üretimle rekor kırıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, üreticiyi de mağdur etmediklerini vurguladı. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiden 11,5 milyon ton ürün aldığını da açıkladı.
12: Allah nasip ederse hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru.
13: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te buğday hasatına katıldı. Biçer dövere binerek hasat yaptı. Bu sezonun çok verimli geçtiğini söyleyen Bakan Yumaklı sezon başında 650 olan alım noktalarının 769'a ulaştığını söyledi. Üreticiyi mağdur etmediklerini vurguladı.
12: Şunu söyledik. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı.
13: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hasat bitiminde gündeme gelen anız yakma konusuna da değindi. Üreticiyi bir kez daha uyardı.
12: Anızı yaktığınız zaman bir sonraki sene yapacağınız ekim faaliyetine hiçbir faydası olmadığı gibi oradaki börtü böceğin de hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. Anız yakımı mutlaka ama mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Lütfen anız yakmayın.
1: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
13: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
14: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
15: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
13: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
16: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
13: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
17: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
13: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini korurken yeni bir göç dalgası girişimi yaşandı. Fas polisi Septe'ye girmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol haber ajansına göre Fas polisi sınırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gözaltına alınanların büyük kısmının da Sahra Altı Afrika ülkelerinden göçmenler olduğu belirtiliyor. Bölgede güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Septe'de İspanyol askerleri farklı noktalarda nöbet tutarken Polis de yerleşim bölgesinin ana caddelerinde devriye gezdi. 30 Temmuz'da Sebri'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gemilerde eski tasarımın geri dönmesini istedi. Tasarım değişikliği milyarlarca dolarlık maliyet anlamına geliyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump donanma gemilerinin yeniden düzenlenmesini istiyor. İddianın sahibi Washington Post gazetesi. Gazeteye göre Trump donanmaya 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan gemilere benzeyen uçak gemileri üretimi istedi. Washington Post gazetesine konuşan 7 ABD yetkilisi kaynak, Trump'ın böyle bir isteği olduğunu doğruladı. Yetkililere göre Kaptan Köşkü eski gemilerde ortadayken yeni gemilerde daha geride bulunuyor. Trump'ın estetik açıdan eleştirdiği bu gemiler eski hallerine yakın olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ancak sorun zaten İran Savaşı nedeniyle maliyetlere yenik düşmüş Savunma Bakanlığı'nın bu yenilikleri nasıl yapacağıyla ilgili. Trump'ın önerdiği değişiklikler Ford sınıfı gemilerde uygulanacak. Bunların en önemlisi amiral gemi USS Gerald Ford. USS Gerald Ford'un yapımı ise 17 yıl sürdü. Tasarımlar yenilendikten sonra 10 gemi üretilecek ancak tasarım maliyeti 22 milyar dolar edecek. Öte yandan Trump kendi adını taşıyan yeni bir gemi sınıfı da inşa edeceğini belirtmişti. Trump sınıfı gemiler altın filo olarak duyurulmuştu. Ancak bu sınıfın üretilmesi için de 275 milyar dolar ek bütçe gerekiyor.
1: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
13: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
1: Artvin'de yamaç paraşütü hedef yarışması Türkiye şampiyonası düzenlendi. Pilotlar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Artvin Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde 12-16 Ağustos günleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası'nın etabına Kemalpaşa ilçesi ev sahipliği yaptı. 65 sporcunun katıldığı yarışmada pilotlar yaklaşık 300 metre rakımlı Atmaca Tepesi'nden havalandı. Sporcular deniz kenarında oluşturulan hedefe inerek derece elde etmeye çalıştı. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanan amili kadın ve erkek voleybol takımları federasyonun düzenlediği gala gecesinde bir araya geldi. Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun yükselişini anlattı.
18: İnşallah kadınıyla erkeğiyle biz dünya şampiyonası finallerinde hep varız. Avrupa Şampiyonası'nın final etaplarında hep varız. Milletler Ligi'nde kadınıyla erkeğiyle hep varız. Ve olimpiyatta kadınlar garantilediği varız. Ama erkekler de o kapı aralandı. Umut ediyorum ki ve inanıyorum ki 2028 Los Angeles'ta kadınıyla erkeğiyle olimpiyatlarda yer alacaktır. Son şampiyon Türkiye Avrupa'da. Son Milletler Ligi şampiyonu da Türkiye. Düşünebiliyor musunuz yükünüzün ne kadar ağır olduğunu? Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek için İstanbul'da 21 Ağustos'ta ev sahipliğinde başlayacağımız turnuvada inşallah 6 Eylül'de son final günü final maçını oynayıp burada o 2023'te yaşadığımız mutluluğu burada da devam ettireceğiz.
19: Bence bizim sahada yarattığımız şey gerçek. O yüzden sahada da televizyonda da izleyen, bizi destekleyen seyircilerimiz, taraftarlarımız bunu en dibine kadar hissediyor. Ve biz bunu yapabilen bir takımız ve bu takım sporlarında çok önemli bence. O yüzden bu gerçeklikte aşık olduğum sporu yaparken sonuna kadar zevk alıyorum. Bizi desteklemeye, alkışlamaya devam etsinler. Çünkü onlar bizim itici gücümüz. Umuyorum da bu coşku Avrupa Şampiyonası'na devam edecek.
20: Women team is the best in the world.
21: Çok fazla hedefimiz var. Hedeflerimizden biri de kadın takımımıza yaklaşmak. Bu çok zor olacak. Çünkü onlar dünyanın bir numarası. Ama biz de çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız. Buna inanıyorum.
22: Milletler Ligi'nde iyi bir iş başardık. Şimdi evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası için de heyecanlıyız. İyi hazırlandık. Hazır hissediyoruz ve yine zirveyi hedefliyoruz.
23: Akif Başkan zaten çok güzel bahsetti. Bizler son topa kadar mücadelemizi vereceğiz. Ülkemizi gururlandırmaya ve Türk voleyboluna yeni güzel anılar kazandırmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ben açıkçası kısa dönem hedefler koyuyorum kendime. Şu an için Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde ben ve takım arkadaşlarım başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir turnuva olacak. İstanbul seyircisi zaten voleybolu çok seviyor. Türk halkı voleybolu çok seviyor. Bizleri desteklesinler. Bizler güzel maçlar çıkarıp adımızı finale yazdırıp sonrasında da altın madalyayı bir kez daha ülkemize kazandırmak için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ama bunu hep birlikte yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden birlikte güzel bir sinerji yaratacağımızı ve bizim de o enerjiyle sahada iyi bir voleybol ortaya koyacağımıza inanıyorum.
24: En büyük hedeflerimizden bir tanesi gerçekten olimpiyat kotası almak. Erkek ve kadın voleybol takımını da aynı anda olimpiyata götürmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Bu yazı da Viyeneli de zaten ilmek ilmek işlediğimiz uzun yılların vermiş olduğu bir emek var. Bu emekte de bunu da her zaman söylüyorum. Olgunlaşmış tecrübeli oyuncularımızla olgunlaşmasını beklediğimiz oyuncuların da bu sene daha iyi harmanlandığını gördük. Daha iyi bir takım kimliği kazandı takımımız. O yüzden yani bu başarılar gerçekten şans değil. Uzun zamandır üstüne plan proje üzerine çalıştığımız, insanların kendi üzerine çalıştığı çok uzun zamanın vermiş olduğu bir şey. Sadece bu yazla ilgili konuşmak istemiyorum. Aslında bizim uzun zamanlı bir hedefimiz var. Biz kadınıyla erkeğiyle olimpiyata giden bir branş olmak istiyoruz. Kaptan Eda Erdem'i de bayrağımızı taşırken olimpiyatlarda onu arkasında görmeyi çok istiyorum. Yani erkek milli takım olarak bizim hedefimiz, yolumuz orası. Doğru yoldayız. Yolu yaraladık diyebilirim ama daha yapacak çok işimiz var.
1: BKM yapımcılığında senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini de Ozan Açıktan'ın üstlendiği iki aile arasında filminin çekimleri tamamlandı.
25: Bunlar ya ana aile arasındaydı.
26: Aile işte.
25: Aile toplumun en küçük parçasıdır.
27: İki aile arasında setinde çekimler tamamlandı. 9 yıl aradan sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanan filmin setinden yeni kamera arkası görüntüler de paylaşıldı.
28: Bu işin ücreti nedir diye.
27: Solmaz'dan Leyla'ya.
29: Hafif kadını sandın diye.
28: Avukat sandım ben, avukat.
27: Fiko'dan Behiye'ye.
30: Geri dönüş yok, evleneceğim ben.
29: Dünyada kızmıyor kış.
27: Dünürler yine tam kadro.
29: İçerisi ne yapalım?
28: Nerede? İki yatak var.
27: Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı, vizyona girdiği 2017'de 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Aile Arasında yeni filmiyle 4 Aralık'ta seyirciyi selamlamaya hazırlanıyor.
28: Kesinlikle değer.
30: Yarın gelsin.
27: Solmaz ve Fiko'nun yaşadığı ev, Dünürler'in memleketi Adana ve Behiye'nin sahne aldığı kulüp gibi ilk filmden tanıdık mekanlar ikinci filmde de yer alıyor. Birsel'in bir kez daha senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ikinci kez Ozan Açık'tan oturuyor.
0: Siz arkadaşlar 3, 2, 1 uyun.
27: Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Devin Özgür Çınar gibi isimler yer alıyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Arapça zulm, hakkını eksik vermekten geliyor zalim. Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı zulmeden. Pek çok filmde böyle kötü karakterleri izlemişizdir. Yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Ama bakın Necati Cumalı ne diyor? Öt sen, öt. Kardeş sesin sulara, rüzgarlara karışsın. Zalim ürksün, sağır işitsin. Öldürmeyeceksin. Keşke bir şiirin zalimleri ürkütecek gücü olsa. Belli mi olur? Birkaç kez söyledik, sanırım A sesinin uzun okunacağı fark edilmiştir. Zalim. Büyük Ozan Dağlarca başka bir zalimi anlatıyor Geçen Şey adlı şiirinde. Farkında değil gönül. Sanki hepten divane. İçimizden, dışımızdan geçer vakit. Zalim. Zalimane. Son günlerde şike ve rüşvet konusu gündemde ya, şaibe sözcüğünü de daha çok duyacağız sanırım. Şaibenin ilk anlamı leke, kir demek. İkinci anlamında biraz hafifliyor. Eksiklik, kusur, ayıba geriliyor. Şa hecesindeki A sesi uzun olacak. Şaibe. Öyle karanlık kişilerden, şaibeli işlerden de hoşlanmam. Öyle zalim değilse, şaibeli işlere de karışmamışsa, demek ki o insan masumdur. Ne demek masum? Suçsuz, günahsız kimse, bir günah. Nasıl söylüyoruz? A ve U seslerini uzun. Masum. Ben masumum. Masume, suç ve günah işlemesi düşünülemeyecek kadar küçük kız çocuğu için olduğu kadar, günahsız, namuslu ve iffetli kadınları da nitelerdi. Masum biçimde davranmak anlamındaki masumane denirken ikinci A da uzun. Masumane. Bir de masumiyet var. Müzesi bile oldu. Masumluk, suçsuzluk, günahsızlık anlamında. Onu da ilk A ve U'yu uzatarak söylüyoruz. Masumiyet. Masumu şiirlerde izleyelim. Barış Manço'nun sözlerini siz de anımsayacaksınız. Geceler soğuk, geceler sessiz. Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen masum gözler? Tanrı sizleri zalimlerden korusun.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Bugün konumuz gökyüzü. Son güneş tutulması ve Perseid meteor yağmurunu, ay sonunda gerçekleşecek ay tutulmasını, Ağustos gökyüzünü ve beklenen sonbahar gökyüzünü konuşacağız. Konuğumuz NTV Radyo dinleyicilerinin bildiği bir isim. Balkonumdan Yıldızlar adıyla şahane bir gökyüzü programı yapmıştı. Sevgili Burcu Parmak bizimle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkürler. Siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz, çok iyiyiz. Bir meteor yağmuru atlattık. Keyfimiz yerinde.
0: Ben de tam onu soracağım. Meteor yağmuru ve güneş tutulmasıyla aynı geceydi. Siz meteor yağmurunu gözlediniz. Notlarınızı merak ediyorum. Nasıldı? Öncekilerden farklı mıydı?
1: Şimdi aslında Aralık ayında bir de Geminit meteor yağmuru gerçekleşmişti. O zaman sanki daha fazla meteor vardı. Yani bu zamana kadar izlediklerimden bana göre birazcık daha az sayıdaydı ki ışık kirliliği olmayan bir yerdeydim. Fethiye'nin Babadağ civarındaydım. Keşke birazcık daha yoğun olsaydı, çok heyecanla bekliyorduk ama gece herhalde bir 20-25 tane meteor görebildim. Ama vazgeçmiyorum. Bu akşam da gökyüzüne bakma niyetim var. İnşallah bu akşam da bir sürü sayıda meteor görmeyi planlıyorum.
0: Güneş tutulmasını belki Türkiye'den gözlenemedi ama belki sosyal medyadan, canlı yayınlardan izlemiş olabilir misiniz? Bakabildiniz mi?
1: Evet. Güneş tutulması çok gözlemek istediğimiz ama ne yazık ki Türkiye'de uzun süre göremeyeceğimiz bir gök olayı. O yüzden nerede gerçekleşirse mutlaka canlı yayında takip ediyorum. Çok güzel de fotoğraflar çekiyorlar, paylaşıyorlar. Sosyal medya şu anda gün batımında çekilmiş güneş tutulması görüntüleriyle çalkalanıyor. Hatta belki görmüşsünüzdür, kaykayla geçen bir sporcunun arkasında güneş tutulması görüntüsü var. Çok güzel fotoğraflar. Orada olmak istedim, İspanya'dan gözlemlemek istedim gerçekten. Ama canlı yayından izlemek de gayet keyifli, heyecanlıydı. Özellikle bu elmas yüzük görüntüsü, yani tutulmanın bir kısmından güneş ışığının geldiği an en keyif aldığımız görüntülerden biri. Onu kaçırmak istemedim.
0: Gökyüzü yazarı Alpakoğlu da İspanya'dan izlemiş güneş tutulmasını. Gözlemini bize anlattı. Şimdi o kaydı dinleyelim kısacık, sonra devam edelim.
2: 12 Ağustos'ta en ilginç gök olaylarından biri gerçekleşti. Bu da tam güneş tutulmasıydı. Tutulma Grönland'dan, İzlanda'dan geçen, İspanya'da son bulan bir hat üzerinde gerçekleşti. Biz de bu tutulmayı kaçırmak istemedik açıkçası. Ailecek İspanya'ya geldik ve tam tutulma hattı üzerinde bulunan Tarragona kentinin biraz güneyinden tutulmayı izleme şansını bulduk. Bu tutulmanın şöyle bir ilginç tarafı da vardı aslında. Güneş tam ufkun üzerinde, yani batmak üzereyken gerçekleşti tutulma. Biraz kısa sürdü tam tutulma aşaması, yaklaşık bir dakika kadar sürdü. Ama öncesinde de yaklaşık bir saat kadar parçalı tutulmayı izleyebildik. Kısaca tam tutulmanın aşamalarından da bahsetmek istiyorum. Tam tutulmada aslında işte ayın güneşi yavaş yavaş örtmesiyle başlıyor. Bu aşamaya parçalı tutulma deniyor. Giderek ay güneşin önüne geçiyor, yavaş yavaş onu kapatıyor ve sonunda tam tutulma gerçekleşiyor. Tam tutulma sırasında normalde göremediğimiz, yani bunu hiçbir zaman göremiyoruz aslında yeryüzünden, bilimsel aygıtlar da dahil, güneşin taş ya da korona tabakası birdenbire gözler önüne çıkıyor. Bu aslında bu tam tutulmanın en ilginç yanlarından birisi. Taç nedir derseniz, o da şöyle tarif edebiliriz. Fotoğraflarda eminim çok dinleyicimiz görmüştür. Bu tutulma karanlık bir dairenin etrafa doğru saçılan güneşin taç katmanı, yani bir gaz katmanı aslında. Güneş normalde çok parlak olduğu için göremiyoruz ama tam tutulma sırasında güneş diskinin tamamı örtüldüğü için ay tarafından görünür hale geliyor. Bir dakika bile olsa tutulmayı izleyebilmek gerçekten heyecan vericiydi. Tabii biraz zorlukları da vardı. Güneş batarken olduğu için batı ufkumuzun tamamen açık olması gerekiyordu. Ona göre bir yer seçtik. İşte bulut, bina ya da herhangi bir dağ tepe olmaması gerekiyordu. Bu biraz da şansa bağlı aslında. Genelde çünkü ufku kapatan, yani bir bina olmasa da, ufukta bir şey olmasa da bir bulut ya da bir buz katmanı olabilir. Neyse ki bize böyle bir şey denk gelmedi. Dünyadan da büyük ilgi vardı bu arada. Birçok kişi İspanya'nın işte bu Tarragona ve biraz güneyinde kalan Valencia ile Tarragona arasındaki sahil şeridine geldi. Onun dışında tutulma aslında İspanya'nın kuzeyinden başladı. Karayabas diyebiliriz. Oradan güneye kadar ilerledi. Bu tutulma hattı boyunca birçok ziyaretçi burayı ziyaret etti. Biz de aslında bu kalabalığa da tanıklık etmiş olduk. Kalabalıkla birlikte izledik diyebiliriz burayı. Hatta biz aslında planımız sahil kıyısında izlemekti ama onu da yapamadık çünkü trafik çoktu. O yüzden yedek planımız olan daha içeride, biraz daha böyle ormanlık bir alanda, yüksek bir alanda izlemeyi tercih ettik. Tam tutulma aslında şöyle diyebilirim, hani niye bu kadar büyütülüyor bu gök olayı diye düşünüyor bazı kişiler ama bir kere buna tanık olmak yeter. Ondan sonra dünyanın neresinde olursa olsun ben bu gök olayını bir daha görmek istiyorum diyor insan. Açıkçası benim üçüncü tam tutulmam oldu. İlk ikisi Türkiye'deydi. 1999'da ve 2006 yılında Türkiye'de gayet uzun süreli iki tutulma izleme şansımız oldu. Onları kaçırmadık tabii ki. Bu da ondan sonraki uzunca bir aradan sonra, yaklaşık 20 yıl bir aradan sonra izlediğim üçüncü tutulma oldu. Biraz da tabii aile durumları, yani çocuklar da buna vesile olmuş oldu. Hani onlar da hani bir tutulma görsün istedim açıkçası. Çünkü Türkiye'den görebileceğimiz tam tutulma için 2060'lı yılları beklememiz gerekiyor maalesef.
0: Alp Akoğlu'nun İspanya'daki güneş tutulması gözlemini dinledik. Şimdi Burcu Parmak'la gökyüzünü konuşmaya devam ediyoruz. Siz aynı zamanda astronomi dersi veriyorsunuz, değil mi?
3: Evet, ilkokul, ortaokul, lisede kulüp dersi kapsamında dersler yapıyoruz. İnteraktif gökyüzü matematik fen dersi yapıyor gibiyiz yani.
0: Bu son tutulma ve meteor yağmuru nedeniyle benim daha çok dikkatimi çekmiş olabilir. Sanki gökyüzü gözlemcileri giderek artıyor mu? Sizin de böyle bir gözleminiz var mı?
3: Ben bu meteor yağmuru duyurularına baktım. Özellikle bu yıl etkinlik organizasyonu özellikle çok duyurulan bir şeydi ve sayısını merak ettim. Acaba kaç yerde gözlem yapıldı diye 50'den fazla meteor yağmuru etkinliği düzenlenmiş. Yani bu benim için inanılmaz. Ben geçmişte hatırlamıyorum bu kadar organizasyon yapıldığını. Hatta bazı noktalarda gerçekten çok yoğun kalabalık var. İnsanlar sandalyelerini almışlar, deniz kenarına gitmişler. Çok keyifli bir şekilde meteor yağmurunu izlemişler. Bence ücretsiz ve herkesin bir arada yapabildiği, o gürültünün, sesin sorun olmadığı, şarkıların söylenebildiği muhteşem bir etkinlik. İnşallah seneye çok daha fazla olur. Çünkü gökyüzüne bakmaya ihtiyacımız var. O kadar çok cep telefonu veya televizyonla vakit geçiriyoruz ki bence herkes artık daha farklı şeyler yapmak istiyor. O yüzden gökyüzüne bakıyorlar. Bu etkinlikleri de kaçırmak istemiyorlar.
0: Şimdi Ağustos gökyüzünü merak ediyorum. Ağustos gökyüzü görülecek çok şeyin olduğu bir gökyüzü denir. Sizce de öyle mi? Bir de sizin özel olarak sevdiğiniz bir şey var mı gökyüzünde? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Hani Büyük Ev Ablukada'nın şarkısında diyor ya, güneş yerinde her şey yolunda. Sizin için gökyüzünde o yerindeyse her şey yolunda diye düşündüğünüz, öncelikle aradığınız bir şey var mı?
3: Büyük Ev Ablukada'nın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır. Tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateşi izlerken huzur duyması, bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de. Ağustos'taki gök olaylarına gelirsek, Sosyal medyada çok duyduk. Özellikle 12 Ağustos'a çok vurgu yapıldı. Hem meteor yağmuru için hem güneş tutulması için. Bir de üstüne sabaha karşı 6 tane gezegenin diziliminden bahsettiler. Özellikle 12 Ağustos'a ait değildi bu aslında. Bir hafta boyunca görebileceğimiz bir şey. Gerçekten sabaha karşı 6 tane gezegen var. Ama bizim bu 6 gezegeni de görebilmemiz söz konusu değil. Ne yazık ki bu konuda çok yanlış haberler var. Özellikle Jüpiter ve Merkür ufka çok yakınlar. Onları görebilmemiz için havanın daha geç aydınlanması lazım. Yani onlar görülebilecek seviyeye geldiğinde hava aydınlanmış oluyor ve iki gezegen artık görülemiyor. O yüzden bizim sabaha karşı şu anda o altılı gruptan görebildiğimiz Mars ve Satürn var. Uranüs ve Neptün de bu dizilimin içinde ama onları ne yazık ki çıplak gözle göremiyoruz. Söylediğiniz gibi ayın sonunda ay tutulması var. Ay tutulması deyince aklımıza kanlı ay geliyor. Yani ayı kırmızı göreceğimizi düşünüyoruz ama bu tutulma parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Yani biz sabaha karşı ayın batışını izlerken onu böyle birazcık daha yarısı kararmış şekilde göreceğiz ve çok keyifli izlenecek. Birazcık erken kalkıp izlenebilir diye düşünüyorum. Kaçırmamak lazım.
0: Peki meraklısına belki önerileriniz olabilir. Belki hiç gözlememiş olanlara da ay tutulmasını nasıl izleyebilirler?
3: Ay tutulmasını izlerken özel bir alete ihtiyacımız yok. Tıpkı bu meteor yağmurunu izlediğimiz gibi. Hatta ışık kirliliği olmayan bir yerde de olmamız gerekmiyor. İhtiyacımız olan batı ufkunun açık olması. Yani engelleyecek herhangi bir bina olmamalı, bir ağaç olmamalı. Tam olarak haritalardan nereden batacağına bakarlarsa, ona göre bir konum seçerlerse yaklaşık bir saat bence rahatlıkla izlerler. Ayın yavaş yavaş karardığına, yani gölgenin üstünde ilerlediğine şahit olurlar ve tutulma bitmeden de ayın batışını izleyerek keyifli fotoğraflar çekebilirler.
0: Şimdi aslında bir de gökyüzünde her seferinde farklı bir şey görmek mümkün mü diye soracağım. Çünkü sonuçta hep aynı şeyler diye düşünenler olabilir. Belki siz her gün göğe bakmanın ne demek olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve son olarak sonbahar gökyüzünde neler değişecek, neler görebileceğiz onları da anlatırsanız sevinirim.
3: Şimdi evet, düşününce güneş, ay, gezegenler, meteor yağmuru, işte şanslıysak bir iki kuyruklu yıldız diye geçiyor gökyüzümüz ama değişen bir şey var ki takım yıldızların konumları. Bazı takım yıldızlar yaz görünürken bazıları kışın görünüyorlar. Bazen ayın yanında bir gezegen görebiliyoruz. Bazen o gezegen ayın yanında öyle bir konumda oluyor ki ay yıldız bayrağımız görüntüsü oluşuyor ve çok hoş bir görüntü oluyor bu gerçekten. Yani belki sanatçılarımız aynı ama her seferinde farklı bir sanat eseri gösteriyor gibiler. O yüzden bence vazgeçmesinler gökyüzüne bakmaktan. Her seferinde yeni bir sahne. Mesela güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleştiği için gün batımında kıpkırmızı bir güneş tutulması dedik, izlediler İspanya'da. O yüzden bence apayrı güzellikteydi. Halbuki güneş tutulması 2 yılda bir izlediğimiz bir gök olayı. Ay da yine aynı şekilde nereden batacağı, nereden doğacağı, gökyüzündeki konumuyla bize bambaşka sahneler sunuyor. Önümüzdeki günlerde gezegenler ve ay yakınlaşmaları çok fazla olacak mesela. Ay gerçekten oldukça yakın konumda olacak. Hatta dünyanın bazı bölgelerinde ay gezegenlerin önünden geçecek. Yani bir örtünme gerçekleşecek. Türkiye'de gözükmeyecek görünüyor ama olsun, çok yakın olacakları için bence kaçırılmaması gereken zamanlar. Hangi tarihte hangi yakınlaşmanın olduğunu da sosyal medyadan, bilimsel kaynaklardan, dergilerden takip edebilirler. Onun dışında Eylül ayında ekinoks var. Sonbahar ekinoksu. Çok severim ben ekinoksları. Çünkü güneşin tam doğudan doğup tam batıdan battıkları zaman, tam doğumuzu ve batımızı bulabildiğimiz zaman bence 23 Eylül sonbahar ekinoksunu kaçırmamak lazım. Onun dışında Eylül ve Ekim ayında yine bir sürü meteor yağmuru var. Tersekler kadar güçlü değiller. Yani saatte yüzlerce meteor görmeyi beklemiyoruz. Ama o kadar çok sayıda varlar ki çakışıyorlar. O yüzden neredeyse her akşam 1-2 meteor görme ihtimalimiz var. Onların da bazıları patlıyorlar, çok güzel bir görüntü sunuyorlar gökyüzünde, heyecanlandırıyorlar bizi. Bence gökyüzüne bakmaya devam edip o meteorları da yakalamaya çalışabilirler. Sonra zaten Aralık ayı gelince Geminit meteor yağmuru yine bize muhteşem bir görüntü sunacak.
0: Burcu Parmak, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Gökyüzü gözlemcisi, astronomi öğretmeni Burcu Parmak'la gökyüzünü ve gündemdeki gök olaylarını konuştuk. Haftaya bugün yine aynı saatte Doğa'nın gündemiyle yayında olacağız. NTV Radyo'da Doğa programlarında sık sık göğe bakmak için fırsat yaratın diyoruz. Bugünkü programını da öyle bitirelim. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Hoşçakalın.
4: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor, sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 11. Mutlu pazarlar. Saat 11 gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltındaki 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Aralarında Alihan Kuriş de var. Ayrıntıları alacağız. Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon 13 Ağustos'ta başlamıştı. 123 adrese baskın düzenlenmişti. 17 ilde toplamda 38 kişi gözaltına alınmıştı. 3 gün süren sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edildi şüpheliler ve o şüphelilerden senin de söylediğin gibi 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyona ilişkin biraz bilgi verelim. Operasyon kara para aklama suçlaması ile gerçekleşmişti. MASAK raporlarına göre 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketliliği tespit edilmişti. İşte bu noktada operasyonun düğmesine basılmıştı. Cumhuriyet Savcılığından da bir açıklama geldi. Yapılan operasyona ilişkin şu ifadeler kullanıldı. Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve MASAK raporlarında şirketlerinin çoğunun da 2020 yılı sonrası ve finansal işlem ve hacimlerinde mal satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi denildi. Kara para aklama ve üzerine gelen bu suçlarda örgüt kurma ve kar amaçlı örgüt kurma, suç örgütüne üye olma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Alihan Kuriş ve 32 kişi hakkında tutuklanan 32 kişi hakkında 6 kişi de az önce bahsettiğim gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Uğraş Bey.

0: Göl'ü dinledik ve Marmaris'teki orman yangınıyla devam edelim. Aksaz'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Dün Marmaris Yalancıboğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıkmıştı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki yangın rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin bölgeye götürülmesi için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri kullanıldı. Alevler saatler süren uğraşlar sonunda kısmen kontrol altına alındı. Havadan 15 helikopter ve 5 uçakta soğutma çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezi El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan, Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti programda. Ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de duyurdu.
1: Duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi yeniden. Bu saldırıdan önce ise Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi hedef alınmıştı. Ayrıntıları alalım. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz, nedir oradaki son durum?
3: Evet, karşılıklı olarak hava saldırılarının giderek şiddetlendiğini görüyoruz. Rusya dün gece Kiev'e çok yoğun bir hava saldırısı düzenlediğini, çok sayıda balistik füzeyle ve çok sayıda insansız hava aracıyla, fakat yapılan açıklamaya göre sivil halktan ölen olmadı. İki kişinin yaralandığı söyleniyor fakat pek çok yerde ağır hasar var. Çeşitli depolar hedef alınmış durumda. Bunun dışında ayrıca Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan ve önemli bir sanayi merkezi olan Kriva Rog ilçesi, Fransız ArcelorMittal fabrikasının olduğu, çok sayıda sanayi tesisinin bulunduğu bir yer. Burası da yine Kriva Rog ilçesi de dün gece Rus füzelerinin hedefi oldu. Ve burada bir kişinin hayatını kaybettiği, ondan fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları hem Rusya'nın başkenti Moskova'yı hedef aldı. Rus makamları yaptıkları açıklamada 600 civarında İHA'nın Moskova'yı hedef aldığını söylüyor. Fakat bunların hemen hepsinin düşürüldüğünü söylüyorlar. Diğer taraftansa Ukrayna İHA'ları Rusya'nın Rostov kentini, Karadeniz kıyısında bulunan Rostov kentini hedef aldı. Ve Rusların yaptığı açıklamaya göre burada 5 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İki tarafta özellikle birbirlerinin sanayi tesislerini ve çeşitli altyapı tesislerini hedef alıyorlar. Ukrayna ayrıca Rusya'nın çeşitli petrol tesislerini hedef alıyor. Hatırlayacağımız üzere Türkiye özellikle Karadeniz'de gemilerin seyri sefer güvenliğinin sağlanması amacıyla en azından Karadeniz'de hava saldırılarının durdurulmasını istemişti. Fakat bu konu Rusya'dan red yanıtı aldı. Çünkü Rusya şu anda savaşı bütün gücüyle sürdürme çabası içerisinde. Diğer taraftan Rusların bu sonbaharın ileri dönemleri ve kış aylarında Ukrayna'ya ve başkent Kiev'e yönelik büyük çaplı bir taarruza girişebilecekleri konuşuluyor. Yani Rusların Ukrayna'ya düzenledikleri hava saldırılarının önemli amaçlarından biri de Ukrayna'nın savunma imkanlarını ve Ukrayna ordusunun lojistik imkanlarını çökertmek. Rusların özellikle Ukrayna'daki demiryolu hatlarına yönelik hava saldırıları da biraz bunu hedefliyor. Bir de ayrıca Ekim ayında ve Kasım ayında Rusların tıpkı geçen sene olduğu gibi Ukrayna'daki enerji tesislerine hedef alacağı konuşuluyor ki böyle bir

0: durumda Ukrayna'da kış mevsimi geçen yılkine göre daha da ağır geçebilir. Geçen yıl Ocak ayında bazı günler Kiev'de evlere günde en fazla 3'er saat elektrik verilebiliyordu. Durumun bundan bile ağır olabileceği konuşuluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bu kışın Ukrayna'da en zor kış mevsimi olabileceğini söyledi. Dolayısıyla bu önümüzdeki haftalar, aylar hava saldırılarının daha da şiddetleneceği bir dönem olacak.
1: Deniz Berktay aktardı. İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimler var. Amerikan Axios sitesi ise anketlere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri kazanmasının zor gözüktüğünü yazdı. Axios, ABD Başkanı Trump'ın seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek vermekten ısrarla kaçındığına da dikkat çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kişisel olarak seviyor. Ancak kararları ve politikalarından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Bu iddialar Amerikan Axios haber sitesi tarafından gündeme getirildi. Site haberini Amerikalı iki üst düzey yetkiliye dayandırdı. Axios'a göre Trump, Netanyahu için en büyük düşman kendisi ifadesini kullandı. Axios iki hafta önce Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesinden bir anekdotu da aktardı. Trump, Netanyahu'ya 27 Ekim'deki seçimler öncesinde anketlerde durumunun ne olduğunu sordu. Netanyahu bu soruya yanıt veremezken yardımcısı seçimleri kazanacaklarını söyledi. Axios, anketlerin Netanyahu'nun seçimlerde zorlanacağını gösterdiğine dikkat çekti. Anketler, Benjamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hükümeti kurmak için yeterli oy alamayacağını gösteriyor. Netanyahu'nun en güçlü rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Ezenkot anketlerde daha fazla oy alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu nedenle şimdi muhalefet partilerinin hükümeti kuracak kadar oy almamaları için çaba harcamaya başladığı söyleniyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması halinde Netanyahu'nun bir sonraki seçimlere kadar birkaç ay daha iktidarda kalacağına dikkat çekiliyor. Axios, Netanyahu'nun Trump'tan da aradığı desteği bulamadığına vurguda bulundu. ABD Başkanı son haftalarda ısrarla sorulmasına karşın seçimlerde Netanyahu'yu desteklediğini söylemekten kaçındı. İran, Gazze ve Lübnan nedeniyle Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarına düştüğü vurgulanıyor. Netanyahu'nun son olarak Trump'ın Gazze barış planını reddettiği hatırlatıldı. Benjamin Netanyahu'nun seçimdeki rakiplerinin Trump'a tarafsız kalması için mesajlar ilettikleri de vurgulandı. Axios'a göre Trump yönetimi İsrail'de hükümet kurulamaması senaryosuna da sıcak bakmıyor. Trump yönetimi Gazze ve Lübnan'da barış sağlanması, İsrail ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişki kurabilmesi için İsrail'de hemen hükümet kurulmasını istiyor.
1: İran Savaşı'na katılan Amerikan uçak gemisi Abraham Lincoln'e gıda sevkiyatında sorunlar yaşandığı ve askerlerin de bazı günler sadece iki sandviçle yetinmek zorunda kaldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Amerikan New York Times gazetesi de tedarik sorununun savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladığını yazdı.
2: İran Savaşı'nda Amerikan uçak gemilerine ikmal sorunları savaşın ilk gününden itibaren patlak verdi. Bu iddia Amerikan New York Times gazetesinde yer alıyor. Gazeteye göre ikmal sorunu savaşın ilk günü İran'ın Bahreyn'deki Amerikan donanma üssünü vurmasıyla başladı. Onlarca yıl ABD savaş gemileri için lojistik merkez olan üste ağır hasar oluştu. Buradan bölgedeki gemi ve uçak gemilerine ikmal yapılması imkansız hale geldi. Bunun üzerine Amerikan donanması gemilerdeki askerlerine kumanya sağlamak için B planını uygulamaya koydu. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre Limanı da lojistik üs olarak kullanılabiliyordu. Ancak bu üs de İran füzelerinin menzilindeydi. Bu yüzden Amerikan ordusu 3500 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia'yı kullanma kararı aldı. İngiltere'nin komutası altındaki üs İran savaşı için lojistik merkeze dönüştürüldü. New York Times gazetesi İran'ın 20 Mart'ta Diego Garcia'ya orta menzilli iki füze fırlattığını hatırlattı. Gazete İran'ın lojistik merkeze dönüştüğü için üssü hedef aldığını yazdı. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisinde 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansımıştı. Gemide tuvaletlerin bozuk olduğu, bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürülmüştü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump uçak gemilerinin çok uzun süre görev yapmak zorunda kaldığı yönündeki eleştirileri reddederek "Hayır, hiç de yeterince uzun değil" dedi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörü geride bırakıyoruz, terörsüz Türkiye bu sürecin ilk adımıdır" mesajını verdi. Kurtulmuş, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu.
3: Terör meselesini geride bırakıyoruz. 40 yılı aşkın süredir devam eden, binlerce insanımızın şehit olduğu, on binlerce insanımızın öldüğü, köylerin, kentlerin yıkıldığı, tarumar olduğu bu süreci artık geride bırakıyoruz. Bu memlekette Türkler de, Kürtler de, diğer etnik yapılardan insanlar da bir ve beraber olarak Allah'ın izniyle yoluna devam edecektir.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün bundan sonra gündemden düşeceğini, terörsüz Türkiye sürecinin ilk adımının atıldığını vurguladı.
3: Bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bu bölge halklarının Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki, bu sürecin ilk adımıdır.
4: Numan Kurtulmuş mesajlarını İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen diplomasi forumunda verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede devam eden savaşların ve çatışmaların son bulması için verdiği çabaya da dikkat çekti.
3: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Yani önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Nasıl gelişirse gelişsin, bundan sonraki dünya sisteminin en önemli birincil özelliği çok kutuplu, daha doğrusu çok merkezli bir dünya sistemi olacağıdır. Türkiye, yeni dünyanın, çok merkezli dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
1: Türk ve Azerbaycanlı güvenlik güçleri ortak bir operasyona imza attı. Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı bir kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para isteyen bir suçlu tespit edildi. Zanlının bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan Yeni Nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Kasten adam öldürme, uyuşturucu alma ve bulundurma gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur" diye seslendi. Çiftçi, organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz ifadesini de kullandı. İnşaatta, tarımda, sanayide. Temmuz ayında iş kazalarında 214 işçi yaşamını yitirdi. Çalışırken ölen işçilerin 12'si de çocuktu.
5: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
6: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
5: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
7: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
5: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
1: Diyarbakır'da nişana giden ailenin minibüsü devrildi. Kazada ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 9 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
4: Diyarbakır'dan minibüsle yola çıktılar. Muş'a nişan törenine gidiyorlardı. Ancak ailenin minibüsü devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Lice Kulp Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında kontrolden çıkarak devrilen minibüs nişan için Diyarbakır'dan Muş'a giden aileyi taşıyordu. Ancak minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada Veysi, Veysiye, Vedat, Nahide, Özcan Şaylıkay hayatını kaybetti. Ölenler arasında iki çocuk da var. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Zeyd Kayra Şaylıkay, 10 yaşındaki Nazya Demirhan kurtarılamadı. Diyarbakır Valiliği yaralanan 9 kişiden birinin hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Vali Murat Zorluoğlu kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Hastalığı ülkesinde astım sanılıyordu. Yıllarca tedavi gördü. Ancak iyileşemedi. Çocukluğu sonu gelmeyen öksürük krizleriyle geçti. Sudanlı gence okumak için geldiği Türkiye'de teşhis koyuldu. Akciğerinin bir bölümü zorlu bir operasyonla alındı.
8: Çocukluğu öksürük krizleri ve bitmeyen enfeksiyonlarla geçti. Yıllardır çektiği hastalığa okumak için geldiği Türkiye'de çare buldu.
9: Sürekli öksürük krizleri yaşıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir sorun. Çok tedavi denedik ama hiçbir şekilde çözülemedi. Sudan'da hastalığım astım sanılıyordu. Türkiye'ye okumak için geldiğimde buraya geldim ve doktorlar ameliyata karar verdi.
8: Sudanlı Abrar Ömer, Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir ameliyat geçirdi. Akciğerin bir bölümü alındı.
10: Bronşektaz dediğimiz hastalık kabaca akciğere giden hava yollarının genişlemesi kalıcı olarak. Bu genişlemeye bağlı olarak hastalar balgam atamıyorlar. Sık sık enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu enfeksiyon da tekrarladığı zaman ileride kronik bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. Hastalıklı lob yerinden çıkarılarak hastalarda uzun süreli iyileşme görebiliyoruz. İnşallah geriye kalan akciğer dokusu da genişleyerek göğüs duvarını doldurup eskisine göre daha iyi nefes alabilmesini sağlayacak.
8: 21 yaşındaki Abrar Ömer üniversiteyi bitirince genetik mühendisi olacak. Hayali ülkesine sağlıklı bir şekilde dönmek.
1: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe. Uzmanlara göre hastalığın kediden bulaşma olasılığı ise yüksek. Ancak 4 aylık sürede başka bir hayvanla da temas gerçekleşmiş olabilir. Uzmanlar bu gibi durumlarda hızla sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.
2: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Yapılan kuduz testi pozitif çıktı. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğunun dudağını kedi ısırdı. İddiaya göre aile hastaneye gitti, kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Aylar sonra tekrar rahatsızlanan kız çocuğu durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Uzmanlar 4 aylık sürede çocuğun başka bir hayvanla temas etmesi şüphesi üzerinde de duruyor.
11: Tarihsel verilere baktığımızda çok eskiye kadar gitsek bile Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz olgusu örneğin son 10 yıl içerisinde yok. Kuduzun normal inkübasyon periyodu 20 ila 90 gün. Yani ortalama olarak baktığımızda 20-90 gün hani 3 ay kafaya yakın bir bölgeden ısırma varsa bu süre 4 güne kadar kısalabiliyor. Kediden olma olasılığı yüksek ama bu arada 4 aylık süre içerisinde başka bir hayvanla da temas sonrası kuduz olmuş olabilir.
2: Verilere göre Türkiye'de her yıl 200 bin civarında şüpheli ısırık nedeniyle kuduz aşısı yapılıyor. Aşılamanın %80'i kedi ısırığı ya da tırmalamasından kaynaklanıyor. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili şüpheli bir temasta vakit kaybedilmemesi hayati önemde.
11: Sizlerin yapacağı ilk şey şüpheli bir temasta karşı karşıya kaldığınızda hemen bir kuduz merkezine gidip aşılarınızı yaptırmaya başlamanız, eğer olanağınız varsa da hayvanı gözetim altında tutmanız. Yaklaşık 2 yıl boyunca korunma altındasınız. Aşıları tamamlanmış bir hayvanla karşı karşıyaysanız, yani bir ev hayvanı ve can dostunuzla karşı karşıyaysanız, burada bir ısırma veya tırmalama sonrasında kuduz riskinin olmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü o hayvanın periyodik olarak aşıları yapılmıştır.
1: Yükseköğretimde öğrenci affı başvuruları başladı. Aftan yararlanmak isteyenlerin de 9 Aralık'a kadar ilişkilerinin kesildikleri üniversitelere başvurması gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, önceki haftalardan yararlananların da kapsam içinde olduğunu açıkladı.
12: Daha önceki aflardan yararlananlar da, yararlanmayanlar da bu aftan istifade edebilecekler.
2: Yükseköğretimde öğrenci afı başvuruları başladı. Daha önceki aflardan yararlanan veya başvuranlar da bu afla üniversiteye dönebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 500.000'un üzerinde başvuru beklediklerini açıkladı.
12: Mevcut öğrenciler içerisinden de aftan istifade edebilecek olanların olması hasebiyle başvurdukları takdirde sayıyı tespit etmek oldukça zor. Yaklaşık 500.000 ilişiği kesilmiş öğrencinin başvurabileceğini değerlendirebiliriz.
2: Aftan yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönecek. Özvar, başvuru sürecine göre bunun güz veya bahar dönemi olarak değişebileceğini söyledi. İlişiği kesilmeden önce alınan derslerin sayılıp sayılmayacağına ise üniversiteler karar verecek. Mezuniyet için maksimum 7 yıllık azami süre şartı da devam ediyor.
12: İlişiği kesilmiş bir öğrenci kaçıncı sınıfa? 3. sınıfa intibak ettirildi. 5 sene içerisinde bu öğrenci ne yapmak durumundadır? Lisans bölümünü bitirmek zorundadır.
2: Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllar için katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Vakıf üniversiteleri bursun devamı ile ilgili konulara da kendi karar verecek.
1: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e gitmişti. Taliban eski ABD Büyükelçiliğinin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi gerileme var. Yoksulluk da gün geçtikçe artıyor.
2: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliğinin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban, Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
1: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu, Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
13: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika, yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'daysa Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
1: İtalya'da film sahnelerini aratmayan bir müze hırsızlığının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Maskeli iki hırsız gece yarısı girdikleri müzeden 3 ünlü tabloyu 3 dakikadan kısa bir sürede çaldı. Aylar süren soruşturmanın ardından eserler kurtarıldı.
14: Gece yarısı müzeye girdiler, 3 dakika içinde 3 ünlü tabloyu çaldılar. Film sahnesini aratmayan bu görüntüler İtalya'nın Parma kentinden. Maskeli iki hırsız, Magnani Rocca Vakfı Müzesi'nin penceresinden içeri girdi. Önce tek tek duvarlardaki tabloları söktüler, sonra geldikleri gibi hızla kaçtılar. Üç tablonun çalındığı olay 3 dakikadan kısa sürdü. Hırsızların hedefinde dünya ünlü Fransız ressamlar Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ve Henri Matisse eserleri yer aldı. Hırsızlık günaydınlanınca ortaya çıktı. İhbar üzerine İtalyan güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Karabinieri Kültürel Miras Koruma Birimi 22 Mart'ta yaşanan olayın tüm ayrıntılarını aylarca soruşturdu. Sonunda Cézanne'ın kirazlı fincan ve tabak, Renoir'ın balıklar ve Matisse'in terastaki odalık isimli tabloları kurtarıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Yetkililer operasyonun ayrıntılarını ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nın açılışında konuştu. Zorlu, Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz dedi.
15: Burası sıradan bir toprak ve coğrafya değildir. Burası Asya'nın bozkırlarından kopup gelen Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'da bir çığır açan Büyük Hun Devleti'nin ve ortak atamız Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Şöyle diyordu Atatürk, Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir. Dilleriyle, kültürleriyle, kökenleriyle iki kardeş millet. Bugün 8 devletimiz, bu teşkilatımızın ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon dolara ulaşmıştır. Biz birlikteliğimizi muhafaza edersek 2030 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacağız. Yaklaşık 200 milyon nüfusumuzla Avrupa'yla Doğu'nun barış, huzur ve refah merkezi olarak Türk Devletleri Teşkilatımız geleceğe ilerlemektedir. Tarihte bunlar Göktürklerden nasıl ayrılamazsa bugün de Türkiye Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, 2 kilometrelik Çamlıhemşin tüneli geçişini pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. 10 kilometrelik yolu tamamladıklarını belirten Uradoğlu, kalan kesimde çalışmaların da devam ettiğini söyledi.
2: Çamlıhemşin tüneli geçişi 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılıyor. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
16: Pazartesi günü Çamlıhemşin Tüneli 135 metre uzunluğundaki Fırtına Derisi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Derisi 1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tüneli geçişini hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk.
2: Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesi kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin 4 şeritli bölünmüş yol standartlarında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.
16: Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4800 ton azaltacağız.
2: Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çekti.
1: Trabzon'da iki rahmi bulunan Serenay Atagün milyonda bir görülen bir gebelik yaşadı. Tüp bebek tedavisiyle iki rahimden iki bebek dünyaya getirdi. Dünyada üçüncü vaka olarak da kayıtlara geçen Atagün, kızlarını sağlıkla kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
2: Çift rahmi bulunan kadın tüp bebek tedavisi gördü. İki rahimden iki bebek dünyaya getirdi.
17: Bugün bizim için çok mutlu ve çok gururlu bir gün. Çünkü dünyada 1 milyon doğumda bir görülen ve ayrıca tüp bebek tedavisi ile bu şekilde oluşan gebelikler içerisinde de dünyada üçüncü bir vaka ve bunların haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Rize'de yaşayan 28 yaşındaki Serenay Atagün ve eşi Selçuk Atagün çocuk sahibi olmak istiyordu. Doğuştan iki rahmi bulunan kadın 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak üçü de düşükle sonuçlandı. Çift Trabzon'da görevli doğum ve tüp bebek uzmanı Ufuk Yılmaz'la tanıştı. Annenin iki rahmine birer embriyo transfer edildi. İki rahimde eş zamanlı gebelik oluştu.
17: 33. haftada da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı ve biz de 33. haftada sezeryanla her iki kaviteden birer tane bebek doğurtarak bebeklerimizi de o süreçte tabii ki erken doğdukları için yoğun bakıma teslim ettik. Bugün de hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı.
18: İkisini de tutmasına şaşırdım açıkçası. Belki biri tutar dedim, diğeri olmayabilir dedim. O açıdan da çok korktuk yani. Acaba tutacak mı, acaba ikisi de mi tutmayacak diye. Sonra ikisinin de olduğunu duyunca çok mutlu olduk tabii ki.
2: Nil ve Ada ismini verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına alan çift evlerinin yolunu tuttu.
1: Dicle Vadisi'nde piknikçilerin bıraktığı plastik ve cam atıklar doğaya yayıldı. Atıklar yaban hayatı için de büyük tehlike taşıyor.
2: Plastik ve cam atıklar Dicle Nehri kıyısına yayıldı. Piknik yapanların bıraktığı çöpler hem insanları hem de yaban hayatını tehdit ediyor.
19: Maalesef bu ambalaj atıkları genelde plastik kökenli olduğu için uzun yıllar tabiattan çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içinde ancak çözülebilirler.
2: Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde çevre kirliliği tepki çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri kıyısı piknik yapanlarla dolup taşıyor. Ancak ziyaretçilerin bıraktığı çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Bölgede cam şişeler, poşetler, plastik atıklar dikkat çekiyor. Dicle Vadisi'nin temizlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
1: Ve spor haberlerine bakalım. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu istediği gibi açamadı. Sarı lacivertliler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu.
20: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi.
21: Taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
20: 13. dakikada Anderson Talisca, Levent Mercan'ın pasında takımını öne geçirdi. Gençler Birliği 37. dakikada Franco Tonya ile eşitliği sağladı. Oğulcan Ülgün 56. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Sarı lacivertler sezonun ilk maçında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu maçın ardından hakem kararları hakkında sert açıklamalarda bulundu.
0: Yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz kitap öyle yazıyor. Ama var yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbir alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı.
3: Tedbir dediniz. Tedbir açar mısınız? Bir ek olarak yabancı
0: aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım.
20: Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlarda attığı 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Yakın zamanda babasını kaybeden Oğulcan Ülgün, Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü attı. Hafta içinde Sarı Lacivertlilerden Ankara ekibine transfer olan kaleci İrfancan Eğribayat, yaptığı 10 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla favorilerden Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de Süper Lig'in ilk haftasını kayıpla geçti. Sarı Lacivertler Salı günü Şampiyonlar Ligi playofflarında Kadıköy'de Lyon'la saat 22'de karşılaşacak.
1: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını bir puanla kapattı. Karadeniz ekibi deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
4: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Muasaviolo ile ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı, Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
22: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil, gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi.
4: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salaylı 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
1: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazlıların Eyüpspor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
23: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Žalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat'la başlayacak Eyüpspor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
1: İngiltere'nin gündemine oturan bir haber var sırada. İntihal suçlamalarının odağındaki Cambridge profesörü Jason Arday, Londra'daki bir adreste ölü bulundu. Ayrıntıları NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt aktardı.
24: Cambridge Üniversitesi'nden geçen hafta istifa eden Profesör Jason Arday, Güney Londra'daki evinde ölü bulundu. Metropolitan Polisi, Cuma öğleden sonra Londra Ambulans Servisi'nin bir çağrı üzerine Arday'ın evine gittiğini bildirdi. Evde tepkisiz halde bulunan Arday'ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Polis 41 yaşındaki akademisyenin ölümünün beklenmedik olduğunu ancak şu aşamada bir şüpheli durumunda bulunmadığını bildirdi ve başka bir kişinin de olaya karıştığına dair bir işaret olmadığını açıkladı. Arday 2023'te Cambridge'de sosyoloji profesörü olmuştu ve üniversitenin tarihindeki en genç siyah profesör olarak da dikkat çekmişti. Ancak son haftalarda intihal iddiaları ve kariyeriyle ilgili bazı açıklamalardaki tutarsızlıklar nedeniyle yoğun tartışmaların merkezindeydi. Arday hakkındaki intihal iddialarını ilk gündeme getiren isimse yine tartışmalı ırkçılık iddiaları nedeniyle Cambridge'deki görevini kaybeden Amerikalı araştırmacı Nathan Kofnas olmuştu. Cambridge Üniversitesi başta profesöre sahip çıksa da medyanın ısrarlı haberleri sonrasında 5 Ağustos'ta akademik yeterlilikleri ve hakkındaki usulsüzlük şikayetleriyle ilgili iç soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Arda ise geçen hafta görevinden derhal istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında da hakkında bitmek bilmeyen suçlamaların, spekülasyonların ve kamuoyu yorumlarının kendisi ve yakınları üzerinde ağır bir bedel yarattığını söylemişti. Ailesi de ölümü sonrasında çok daha sert bir açıklama yaptı. Arday'ın 3 yılı aşkın süredir sürekli bir taciz ve yanlış bilgi kampanyasına maruz kaldığını savundu ve bunun kendisi için fazla ağır hale geldiğini söyledi ve artık basından kendilerini yalnız bırakmalarını istediler. Londra Belediye Başkanı Sadık Kağan da Arday'ın kabul edilemez bir kamuoyu baskısına ve taciz kampanyasına maruz kaldığını söyledi aile gibi. Aynı pozisyondaki insanların hiç karşılaşmadığı kadar ağır bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Cambridge'deki rektör yardımcısı Deborah Prentice ise üniversitenin derin bir üzüntü içinde olduğunu açıkladı. Arday'ın ölümüyle birlikte Cambridge'de son haftalarda büyüyen akademik tartışma artık çok daha ağır ve trajik bir boyuta taşınmış oldu.
1: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
4: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
1: Çin'de robot teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Sokaklarda yapay zeka destekli insansız robot trafik polisleri de görev yapmaya başladı.
2: Kural ihlallerine ceza kesiyor. İhlal yapanlara sözlü uyarıda da bulunuyor. Çin'de insansız robot trafik polisi işbaşı yaptı. Görüntüler Anhui eyaletinden. Wuhu kentinde robot polis trafiğin yönetilmesine ve kurallara uyulmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robot, park yasağına uymayan araçları tespit ederek fotoğraflarını çekiyor. Yapay zeka destekli robot, kural ihlali yapanlara sesli uyarılarda da bulunabiliyor. Kurallara uymaları için yayalara da uyarılarda bulunuyor. Çinli yetkililer robotun günün her saatinde çalışabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun saatlerde veya zorlu hava koşullarında polislerin yükünü hafifleteceği belirtiliyor. Robot, yerel idari binalarda ziyaretçilere kamu hizmetlerine dair bilgiler sunarak rehberlik de yapabiliyor.
1: Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım'ın yıllar önce bir film için bir araya geldiği duyurulmuştu. Heyecanla beklenen The Trees isimli yapımdan ilk fragman sonunda geldi.
5: Bazı kapılar açılmamalıdır. Bazı sırlar ortaya çıkmamalıdır. Ve bazı ağaçlar asla uyanmamalıdır. Eva Green ve Murat Yıldırım'ı buluşturan The Trees filminden ilk fragman yayınlandı. İranlı usta yönetmen Bahman Gobadi imzasını taşıyan film, yönetmenin ilk korku gerilim denemesi olma özelliğini taşıyor. Unutulup gitmiş bir kasabada yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve şiddetini artırmaya başlayan lanetin merkeze alındığı filmin çekimleri de Türkiye'de yapıldı. Filmin vizyon tarihine ya da yayınlanacağı platforma dair bir açıklama henüz gelmedi.

0: Amerikalı bir araştırma şirketi 2026 yılının ilk yarısına dair bir müzik raporu yayınladı. Bu rapora göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türkiye'de müziğin dönüşümü gözler önüne serildi. Dünyada İngilizce hakimiyetinin kırıldığı, eski şarkıların yükselişe geçtiği, Türkiye'de ise yerli müziğin ve genç grupların gücünü artırdığı ortaya çıktı. Hatta verilere göre öne çıkan başlıkları da müzik editörümüz Suat Kavukluoğlu hazırladı. Parantez haberimizde de noktayı koyuyoruz. Yeni saatte görüşmek üzere.
1: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre, yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9.8 büyüyerek 2.8 trilyona ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11.8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta, Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika'da toplam müzik tüketiminin %87.1'i İngilizce, %9.4'ü İspanyolca ve %1.1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğinin değil de Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleşmesine cevap veriyor. Bu rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtının ise eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada dijital platformlara inat, CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16.3 milyon CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi, yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i de yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor. Luminate'in yayımladığı 2026 yarı yıl raporuna göre Türkiye ne Japonya, Hindistan kadar kendi içine kapalı ne de İsviçre kadar küresel pazara bağımlı. Türkiye'nin müzik ekonomisi 12-13 farklı ülkenin repertuarı ile şekilleniyor ama yine de yerli üretimler ağır basıyor. Haziran 2026'da açıklanan Spotify verilerine göre Türk müziğinin toplam dinlenmesi 294 milyar stream'i aşmış durumda. Son 5 yıldaki büyüme %190'ın üzerinde. Spotify'a göre Türk sanatçıların Türkiye'de dinlenme oranı 2013'te %11 iken bugün %65'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye'nin müzik tüketiminde yabancı repertuvardan yerli repertuvara doğru uzanan vadeli bir kayma olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli gelişme, Türk sanatçılarının Türkiye dışındaki dijital dinlenmelerinin son 11 yılda 70 kat artmış olması. Nisan 2026'da Türkiye dışından yaklaşık 92,5 milyon farklı kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Yalnızca gurbetçiler Türkçe müzik dinliyor hikayesi çoktan aşılmış durumda. 2025 verilerine göre Türkçe müziğin Türkiye dışındaki en büyük dinleyici pazarları Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Spotify'ın ve Apple Müziğin verilerine göre Türkiye dışındaki dinleyicilerin en fazla dinlediği Türk sanatçılar arasında Label C5, Manifest, Motive, Blok 3, Semi Cenk, Tarkan, Sibel Can, APO ve Ezel öne çıkıyor. YouTube verilerinde ise Blok 3, Crash, Manifest ve Hadise önde görünüyor. Bu listeler Türkiye'nin müzik ihracatının artık yalnızca Tarkan, Sezen Aksu ve pop klasikleri üzerinden yürümediğini anlatıyor. Veriler, gençlerin eski Türk müziğini de keşfettiğini, Tame Impala gibi sanatçılarla Barış Manço gibi ikonik isimlerin uluslararası arenaya taşındığını açık ediyor. Raporlar, Türkiye'de rap müziğinin hala güçlü olduğunu, ancak dans pop, kız erkek grup kültürünün yükseldiğini ve nostaljinin alanını koruduğunu gösteriyor. Manifest'in yükselişi, Türkiye'de birçok yeni genç kız ve erkek gruplarının kurulmasına ve pop müziğin gençleşmesine neden oldu. Son olarak 7 erkekten oluşan Crash grubu, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Manifest'in Ajda Pekkan'la yaptığı işbirliği de önemli. Bu şarkı nostalji ile yeni pop kültürünü, yani iki ayrı tüketici kuşağını buluşturmuş oldu. Arabesk müzik dinlemelerinin de son 5 yılda %150 artması, yurt dışında da dinlenmesi dikkat çeken bir başka nokta. 2026 Türkiye müzik pazarını özetlemek gerekirse, Türkiye'de dijital müziğin yeni dönemi, yabancı müziği tüketmekten çok Türkçe müziği üretmek, yaymak ve dünyaya ihraç etmek üzerine kuruluyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
5: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz.

0: şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını.
1: Dünya Hali Arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: Hava durumu.
3: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor. Sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var. Sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor. Ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
2: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: Mutlu pazarlar, 12 bülteniyle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 Ağustos'ta gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. Gözaltındaki 38 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişinin tutuklanmasına, 6 kişinin adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir kara para aklama operasyonu başlatılmıştı. MASAK raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketliliğinin tespit edildiği soruşturmada 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan programda Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.
2: Duygularımla, saygıyla...
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin güncel durumuna dair açıklama yaptı. Peki Bakan Gürlek neler söyledi? Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktaracak. Uğraş.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlerin güncel durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal

0: medya hesabından. Akın Gürlek, yeşil vatanımıza kastedilenler adalet önünde hesap verecektir başlığıyla bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabında. Şu ifadeleri kullandı: nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal afet ve kazalar daire başkanlığımızın yakın takibimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorunlarını tüm yönüyle araştırmaktadır. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri de devam etmektedir açıklamasını yaptı. Devamında 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildiğini söyledi. Şüphelilerden 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 3 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü söyledi Akın Gürlek. Yine mesajının devamında milletimiz müşteri olsun, ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir notunu düştü Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Dış haberle devam edelim. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Ukrayna'dan da yanıt geldi. Moskova'ya düzenlenen saldırılarda 3 kişi yaralandı. Rusya, Kiev'de bir kitap pazarını füzelerle vurdu. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Bölge hemen alevlere teslim oldu. Yangın yayıldı. Saldırının düzenlendiği alana itfaiyeciler sevk edildi. Ukrayna'da saldırılara yanıt verdi. Rusya'nın başkenti Moskova 600 drone'la hedef alındı. 3 kişi yaralandı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini korurken yeni bir göç dalgası girişimi yaşandı. Fas polisi Septe'ye girmeye çalışan en az 111 kişiyi gözaltına aldı. İspanyol haber ajansına göre Fas polisi sınırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Gözaltına alınanların büyük kısmının Sahra altı Afrika ülkelerinden göçmenler olduğu belirtiliyor. Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Septe'de İspanyol askerleri çeşitli noktalarda nöbet tutarken polis de yerleşim bölgesinin ana caddelerinde devriye gezdi. 30 Temmuz'da Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Manisa'da oksijen dolum tesisinde patlama oldu. Sonrasında da yangın çıktı. Patlamalar söndürme çalışmaları sırasında da devam etti. 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 2 kişi ise tedaviye alındı. Alevler kontrol altında.
2: Dolum tesisinde patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sırasında da patlamalar devam etti. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Tesiste yapılan incelemede işletme sahibi Nazif Kavas'la çalışanı Servet Ekiz'in cansız bedeni bulundu. Yangından etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumu iyi.
3: Olay sonrası Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda aynı zamanda bütün bilgiler, deliller teknik olarak, hukuk olarak değerlendirme süreçleri devam ediyor.
2: Patlamanın nedeni inceleme sonrası belli olacak.
1: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı oynandığı sırada atılan havai fişek stadyumun yakınında bulunan bir evin yanmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundaki Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi sırasında tribünlerden havai fişek atıldı. O havai fişek stadyumun yakınında bir binaya düştü. Kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından ev kullanılamaz hale geldi. Dairede yaşayanların şehir dışında olmasıyla da facianın eşiğinden dönüldü. Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti ise DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. Cinayet sanlısı tutuklandı.
2: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ, kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
1: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
4: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
5: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
6: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
4: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
7: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
4: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
8: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
4: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
1: Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli'de düzenlenen deprem tatbikatı 6 ilden ekiplerin katılımıyla sürüyor. Akut Arama Kurtarma Derneği'nce Kocaeli Üniversitesi Arslanbey yerleşkesinde yapılan tatbikat, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlarda ileri seviyeye taşımak amacıyla düzenleniyor. 17 Ağustos anma tatbikatına Kocaeli ekibinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir ekipleri de katılım sağlıyor. Tatbikatın 36 saat sürmesi bekleniyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
5: Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
8: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
9: Futbolcuların topa kafayla vurması beyin hücrelerinde azalmaya yol açıyor. Son araştırma, sık sık kafa topuna çıkan profesyonel sporcularda demans, yani bunama riskinin %60 ila 300 oranında arttığını gösteriyor. Hatta bazı ülkelerde küçük yaşta futbol oynayan çocuklara topa kafayla vurma antrenmanlarının yaptırılmadığı da belirtiliyor. Araştırmalar kafa travmalarından korunmanın büyük önem taşıdığını söylüyor. Biz de bu konuda bir uzman görüşüne başvuracağız. Konuğumuz nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi. Merhaba Sayın Çitçi, programa hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, merhaba.
9: Hemen araştırmadan yola çıkarak ilk soruyla başlayalım isterseniz. Topa kafayla vurmaktan bahsediyoruz. Bu durum nelere yol açıyor, ne gibi sakıncaları var?
10: Şimdi aslında bu eskiden beri özellikle boksörlerde, işte Amerikan futbolunda daha böyle ciddi kafa travması uğrayan sporcularda yapılmış pek çok çalışma var ve uzun vadede bu kişilerde demans ve diğer Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların sıklığı daha yüksek bulunuyor. Ama tabii bu böyle birebir kanıtlanmış bir şey değil. Bir de oradaki kafa travması daha yüksek şiddette. Bu sizin söylediğiniz çalışmada kastedilen şey işte sadece topa kafayla yükselme, işte kafa vuruşu. Yani onlar da sporcu herhangi bir baş ağrısı, sarsılma, bayılma gibi bir şey yaşamıyor. Ama bu küçük travmaların da uzun vadede beyin yapısında bir takım bozukluklar oluşturduğu görünüyor. Niye bunlar biraz daha böyle ortaya çıktı diyeyim? Çünkü işte MR'la yapılan çalışmalar var. Bazı sadece kognitif testlerle ya da hastayı işte sporcuyu takip ederek değil de o oynadığı dönemlerde ya da antrenman yaptırıp işte kafa vuruşu yaptırıp bir takım kimyasal değişikliklere bakılıyor. İşte inflamasyon dediğimiz beyinde mikropsuz iltihabi bir reaksiyon oluşturan bazı proteinler var. Onların düzeyinin yükseldiği gözleniyor. Dolayısıyla bu travmalarda, yani bu kafa travması yaratmayan da küçük travmalarında beyin fonksiyonlarında uzun vadede bozulmaya yol açacağı söyleniyor. Mesela çok 7000 küsur sayılı bir kohort var. İşte emekli sporcularla uzun süreli takip etmişler ve bunları işte 7600 kişilik emekli oyuncuyla işte 20000 kişilik normal popülasyondan insanları karşılaştırıyorlar ve yaklaşık 3 ila 5 kat daha fazla bunların nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle öldüğü gözleniyor.
9: Peki, aslında biraz değindiniz ama orayı biraz daha açmak isterim. Araştırmada da bahsedildiği gibi tek bir büyük kafa travmasından ziyade küçük şeylerin birikmesiyle aslında ortaya çıkan sonuçlar var. Buradaki küçük kafa travmalarına nasıl örnekler verebiliriz? Burada tabii spordan yola çıkılmış ama başka ne gibi küçük hasarlar ya da sarsıntılar biriktikçe kafa travmasına yol açabilir? Bir örneğiniz olur mu?
10: Yani mesela şöyle bir çalışma var. Maç başına işte 15 kafa vuruşu yapanlarla kalecileri karşılaştırmışlar. Sonra bakıyorlar ki işte bir maçta 15 kere kafa topuna yükselen sporcunun işte beyinde fonksiyonel MR'da gri ak madde arasında bir bozulma gözleniyor. Bu illa hepsinde o anda bir kognitif bozukluk yol açmıyor. Ama deniyor ki bu küçük küçük travmalar da orada bir inflamasyon yaratıyor. Ve de bu uzun vadede bu birikici etki, işte 20 yıl diyelim ki böyle bir futbol oynadı. Uzun vadede bu bir birikmiş hasara neden olacak. Spor dışında mı demek istiyorsunuz kafa travması?
9: Her ikisi birden aslında.
10: Her ikisi de işte aynı. Yani hani futbolcu kafayı yükselince o tabii daha fazla, ama biz de sürekli kafamızı bir yere çarpmanın da uzun vadede bize de bir zararı olacaktır.
9: Değil mi?
10: Bunlarınki tabii meslek olduğu için sürekli yapıyorlar. Onun için işte o federasyon 12 yaş altında antrenmanlarda kafa topuna yükselmeyi yasakladı bu yüzden. Çünkü çocuklarda tabii daha çok etkilenim olabilir. Bir de işte o yaştan itibaren başlıyorsa en azından o antrenmanlarda kafaya yükselmelerini yasakladılar.
9: Evet, siz bunu nasıl buluyorsunuz?
10: Doğru tabii ki.
9: Hı-hı.
10: Yani doğru. Ben nörolog olarak boksun da çok olmaması gereken bir spor olduğuna inanıyorum ama yapacak bir şey yok tabii ki.
9: Evet, özellikle boksta, yani uzun yıllar tabii boks sporuyla uğraşmış, profesyonel bu işi yapmış insanlarda gerçekten yaş ilerledikçe sizin de ilk başta bahsettiğiniz gibi çeşitli hastalıkların oluştuğunu zaten görüyoruz. Yani bu
10: tabii
9: artık
10: demans, Parkinson, onlarda evet net daha fazla. Onlar çünkü sürekli kafaya travma alıyorlar. Futbolcularda da, hatta işte boksörlerde olduğu gibi, orbita frontal korteks dediğimiz beynin ön yüzü en çok hasar orada oluyor. Dolayısıyla bu sadece demans olmasa bile bilişsel fonksiyonları düşmesine sebep oluyor oradaki mikro travmalar.
9: Evet. Halk arasında kafayı çarpmak ya da işte hafif sarsıntı geçirmek genelde biraz geçiştiriliyor. Yani çok da ciddi bir soruna yol açmıyormuş gibi davranılıyor ama bir yandan da tabii bu önemli bir şey. Bunu biraz daha açmak gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani bu durumlar geçiştirilmeli midir? Ya da nasıl bir dikkat edilmelidir bu konuda?
10: Şimdi kafa travması şöyle, mesela bize de aslında işte çocukken yataktan düşmüştüm, bir şey oldum. Onun bir hasarı o zaman olduysa oldu ama hani artık iyileşmişsiniz demektir. Öyle hani geçmişte olmuş travmalar bugün bir şey yaratmadıysa onun çok üstünde durmaya gerek yok. Ama olduğu anda tabii kafa travması bazen çok şiddetli olmasa bile beyin zarları da, beynin işte bir kemik var, kemiğin arasında bir boşluk var ve beyin başlıyor. Beyin zarları arasında sızıntı şeklinde kanama yapabilir. İşte subdural kanama dediğimiz, bazen bu travmadan birkaç gün sonra da ortaya çıkabilir. Onun için özellikle kafa travması çok şiddetliyse, kafanızı bir yere çarptıktan sonra uzun süre baş ağrısı olduysa, bu baş ağrısıyla beraber kısa süreli bile olsa bir şuur bozukluğu olup düzeldiyse mutlaka doktora başvurup bir muayenelerinin, belki tomografilerinin çekilmesi gerekir.
9: Neler yaşanabiliyor kafa yani, travmalarından sonra sıklıkla?
10: İşte böyle bir geç dönem kanama olabilir ve o geç dönem kanama giderek artıp ondan sonra ciddi bir kafa içinde basınç artışına sebep olabilir.
9: Hı hı.
10: Yani o geçiştirilmemesi gerekiyor ama hani hafif çarptınız, çok baş ağrınız olmadı, onlar çok tehlikeli olmayabilir. Ama baş ağrısı devam ediyorsa mesela kafa travmasından sonra mutlaka doktora görülmeniz gerekiyor.
9: Ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz burada?
10: Yani çarpma şiddetine göre, çarptınız, bir iki saat çarptığınız yer ağrıdı, geçti, problem yok. Ama hani o bir gün, iki gün geçti, hala başınız ağrımaya devam ediyor ya da şiddetli bir ağrı, ağrı giderek artıyor, o zaman gözükmek lazım doktora.
9: Peki. Bir yandan da müdahaleyi de sormak istiyorum aslında Beyza Hanım. Yani özellikle şimdi tabii sporda da çok görüyoruz bunu. Artık kafa travmalarına özel protokoller var. Neredeyse bütün sporlarda bir sporcu kafasına ağır bir darbe aldığı zaman hemen oyun durduruluyor örneğin ve hemen müdahale yapılıyor. Ya da tabii bu günlük hayatta da hepimizin başına gelebilecek bir durum. İlk müdahale nasıl olmalı?
10: Şimdi kafa travmasında o sarsıntı dediğimiz şey, kafa sarsıntısı, o istirahat edilmesi, işte sıvı alınması ve yani travmaya devam edecek aksiyon neyse ona devam edilmemesini içerir. Ama buradaki hani şeyin durdurulmasının sebebi, o kafa travması bir içeride bir kanama vesaire yarattı mı yaratmadı mı, onun gözlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir kafa travması geçirdiniz, o bayağı sarstı diyelim ki, bayıldınız, sonra kendinize gelseniz de onu doktora gelinmesi lazım. Yani bir kere filmle bir şey var mı yok mu, kanama oldu mu olmadı mı, ona bakarak tedaviye devam ediyoruz.
9: Peki şimdi demanstan da biraz bahsettiğimiz için bir başka araştırma daha var aslında, onu da sormak isterim size, bir tavsiyeniz olacaktır diye düşünüyorum. Yeni bir araştırma şunu söylüyor. 48 ile 68 yaşlar arasında normal tansiyona sahip olmak, diyabetin bulunmaması ve sigara içmemek ortalama demanssız yaşam süresini yaklaşık 13 ek yıl kazandırmakla ilişkilendiriliyor bir araştırmaya göre. Ne dersiniz bu konuda?
10: Çok doğru. Şimdi demans da beyindeki damar sağlığıyla çok ilişkili bir şey. Bu saydığınız tansiyon, şeker, kolesterol de bunun içine koyalım. Sigara ve hareketsiz yaşam. Bunlar kalp damar sağlığımızı korumak için yapacağımız şeyler değil mi? Bunları biliyor artık herkes. Bunların hepsi demans için ve beyin damar sağlığımız için de geçerli. Yani işte diyelim ki ailede işte annenizde erken yaşta demans var, teyzenizde demans var. Genetik olarak demans açısından riskiniz yüksek. Burada yapacağımız şey sizin yine damar sağlığınızı korumak. Tansiyonun düşük olması, şekerin yolunda olması, kolesterolünüz varsa onun düşük olması, sigaradan uzak durmak ve egzersiz. Ve de Akdeniz diyeti.
9: Peki.
10: Bunlar riski çok düşürüyor.
9: Hı hı. Belki sizin eklemek isteyeceğiniz başka bir konu vardır. Benim es geçtiğim bir şey vardır belki. Son sözü size bırakayım. Ondan sonra da tamamlayalım dilerseniz.
10: Yani sporcuların kafa travmalarıyla ilişkili bu. Yani FIFA'nın şeyi çok mantıklı, kuralı. Hani bir oyun da olsa kişilerin spor sonuçta daha sağlıklı olmasını gerektiren bir şeyken, hani profesyonel sporcularda kafa travmalarının bir ileride de uzun vadede de gittikçe beyin açısından zararlı olduğu gösteriliyor. Buna yönelik çalışmalar gittikçe daha da güçleniyor. Daha objektif çalışmalar ortaya konuyor. Dolayısıyla bu kafa vuruşları belki ileride tamamen kaldırılabilir diye düşünüyorum.
9: Hı hı.
10: Onun dışında genel olarak demans için bu sizin son söylediğiniz önemli. Damar sağlığımız için yapılması gereken her şeyi demanstan korunmak için de yapmamız gerekiyor.
9: Peki bu kafa vuruşlarıyla alakalı, hani ben de bir dipnot olarak söyleyeyim sadece. Özellikle olaya spor penceresinden bakan kişiler genellikle bunun aslında çok da faydalı olmayacağı. Çünkü yani kafa vuruşunun aslında futbolun en temel hareketlerinden bir tanesi olduğunu. Dolayısıyla aslında kafa vuruşlarının kesinlikle küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi gerektiğini de söylüyor. Öyle bir durum da var. Yani aslında sağlıkla sporcuların
10: çelişen
9: bir durumu önümüzdeki yıllarda bizi bir hayli meşgul edecek gibi de görünüyor.
10: Evet, evet.
9: Peki çok teşekkür ediyoruz Beyza Hanım katkılarınız için.
10: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
9: Doktor Bana Doğruyu Söyledi bu hafta nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi ile kafa travmalarını yol açabildiği demans riskini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün söylenişlerinde yanlışa düştüğümüz kimi tıbbi terimler üzerinde duracağız. Doğal olmayan durumlarda bebeğin ameliyatla alınmasına dayanan doğum yöntemine sezaryen denir. Ama günlük bir de sezaryan ya da daha çok sezeryan gibi söylenişlerine rastlıyoruz. Sözcük Fransızcadan girmiş dilimize ve doğru söylenişi sezaryen. Sezaryen. Çok sık kullanılan ve de çok sık hata yapılan bir sözcük de laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar, hatta inanın abartmıyorum, labratvar biçiminde söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gerecin bulunduğu yer, laboratuvar. Bu sözcük de Fransızcadan. Kimya ve fizik laboratuvarı olduğu gibi dil laboratuvarı da var. Laboratuvar, sondaki U ve A seslerinin arasında V ünsüzü var. Laboratuvar. Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırarak yapılan tedavi. Çinlilerin 5000 yıldan bu yana geliştirerek uyguladıkları söyleniyor. Evet, akupunktur. Genellikle söylendiği gibi akupunktur değil. İlk K'den sonraki ses A değil U. Akupunktur. Yanlış kullanılan bir sözcük de ötanazi. Öleceği kesinleşen bir hastanın ıstırabının dindirilmesi için kendisinin ya da ailesinin başvurusu üzerine doktor tarafından hayatına son verilmesi. Ötanazi. Kendi ölümünü isteme hakkı diye de tanımlanabilir. Bu sözcüğün yanlış söylenişi genellikle ötenazi biçiminde oluyor. T'den sonraki ses E değil A olacak. Ötanazi. Tetanoz ya da tatanoz biçiminde söylenen ama yanlış söylenen bir hastalıkta tetanoz. Son harf S olacak. Ateşli ve tehlikeli bir hastalık tetanoz. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta gübrede yaşayan bir basil yol açıyor. Bir adı da kazıklı humma. Tetanoz ya da tatanoz değil, tetanoz. Mikroplardan söz etmişken gelelim virüse. Bulaşıcı hastalıklara yol açan bu mikrop türüne yanlışlıkla virüs dendiğini duyuyoruz. Doğru söylenişi virüs değil virüs. V'den sonraki ses ü değil i olacak. Aman aman, mikroplardan, hastalıklardan uzak, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: B yüzü şarkıları. NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kabuklioğlu.
1: Ben Ömer Vatan Artıran. Merhaba.
0: Evet, ve prodüktörümüz Atilla Özdal yeni bir B yüzü şarkıları bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Ömer birçok kez başımıza geldiği gibi bir şarkı bizi evet öyle bir yolculuğa çıkardı ki, önce şarkı nasıl hayatımıza geldi onu ben bir kısacık anlatayım. Evdeydim böyle bir akşam, işte bir yandan da romanımı yazıyorum. Bunu da böyle tarihe not düşeyim. Yazılıyor sevgili seyirciler. Son Güzel İstanbul. Tabii çok sıcak biliyorsun. Yani gündüzler acayip nemli de oluyor. İşte İstanbul'da klasik o şeyi yaşıyoruz. Böyle akşam çok tatlı bir esinti başladı. Ben de camdan işte böyle şehre bakıyorum filan. Sonra bir fotoğraf çektim hani evimin camından. Bir şarkıyla koyayım dedim ama o sırada gerçekten bir şarkı aklıma gelmedi. Bana Instagram'ın önerdiği şeylerde bir İlhan İrem şarkısı gördüm. Esinti. Daha önce dinlememiştim. Daha da dinlediysem çok eskide kalmış olabilir, unutmuş olabilirim. O şarkıyı açtım ve gerçekten o kadar etkilendim ki, hani bir rüzgar esintisi ve keşfetmediğim, unuttuğum belki de hiç bilmediğim bir İlhan İrem şarkısı. İlhan İrem her zaman çok severiz biliyorsun. Gerçekten gece o rüzgar bana bu şarkıyı hediye olarak getirdi. Tam da o sıralarda sen de başka bir ruh halinde.
1: Ben
0: bir
1: de başka, ne yaşamaktaymışım ve sabah nasıl bir mesaj aldın telefonuna.
0: Evet.
1: İnanamıyorum dedim. Esinti mi dedim. Yani seçtiğin şarkı bu ve benim ağzımdan dökülen kelime, hani dünün bir anahtar kelimesi olsaydı bir başlıkla anlat deselerdi esinti derdim. Onun sebebi de daha sonra hakkını vererek B yüzünde anmak isteyeceğim benim değerli ustam Halit Kakınç.
0: Evet.
1: Sizlere ömür oldu. Çok büyük bir değerdi. Kültür hayatımız için kaybettik. Onu sonsuzluğa uğurladık. Ondan çok şey öğrendim ve büyük de bir müzik insanıydı kendisi. Ve Halit Bey demek benim için Burgazada demek, Almanca özdeyişler demek, Anadolu rock demek, Çerkes tavuğu, neler neler yani. Hı-hı. Sıralayabilirim. Hı-hı. Zaten böyle bir paylaşım yaptım. Sonra şöyle bitirdim onu, hani bunlardan ne eserse gelen bütün esintilerde sen varsın gibi. Şimdi tam cümlemi hatırlamıyorum ama esintiydi aklımdaki kavram.
0: Hı-hı.
1: İhtiyaç duyduğum böyle tutunacağım dal oydu. Bir baktım sen esinti
0: evet,
1: şarkısını seçmiş.
0: Evet, bir de ben
1: seçmiş.
0: O mesajını sabah okudum, evet. O paylaşımını. Ya galiba Halit Bey belki de hem öyle belki de bize bu şarkıyı o gönderdi. Böyle bir esinti yarattı ruhumuza. Çünkü hakikaten hani tesadüf diyemeyeceğimiz, hani başka bir şey bu artık. Hani bunu hep çok yaşıyoruz biz, bu telepatik öyle. Yolculuğu. O zaman onun için gelsin. Hadi esintiyle başlayalım bakalım, ama sonra nerelere eseceğiz? Onu da hep beraber şimdi paylaşacağız.
1: Sadece gülümsüyorum ve aynen kendimi esintiye bıraktım.
0: B yüzü şarkıları.

0: Şimdi esinti, esmek, esin, esinti güzel Türkçemizin işte bir kelimede buluşmuş farklı kavramları. İlhan İrem o esintide, esinde ilhamın çok tabii ki büyük bir temsilcisiydi. Halit Bey de benim hayatımda, Halit Kakınç, öğrenme ve öğretme zevkinin temsilcisiydi. Yani bir şeylerin esi vermesi çok güzeldir hayatta ve o esi veren güzellikleri emek vererek, ter dökerek, mesai harcayarak, karşındakinin bunu anlamaya değer bir insan olduğunu düşünerek ona aktarmaya çalışmak ustalık budur değil mi? Hı hı. O yüzden ustam diyorum kendisine. Eminim onun da bir parçası olduğu bir aleti ruhiyede bir şarkıyı keşfetmiş olmamıza bizden çok o sevinirdi.
1: Evet yani ne güzel anlatıyorsun. Böyle ne kadar o hayatı, bildiklerini, tecrübelerini böyle çok tatlı tatlı ruhunuza damlatmış gibi hissediyorum. Tabii bu şarkı İlhan İrem esinti. Şimdi İlhan Bey o kadar tabii zarif ve o kadar böyle yumuşacık söylüyor ki.
0: Evet.
1: Ben de onun peşine hemen ona çok yakın Şebnem Ferah'tan bir şarkıya gittim. Bugün şarkısını çok severim. Aslında o da bir aşk şarkısı değildir. Şarkının hiç sözünde de zaten yani bunu ifade eder. Ablası için yazdığı bir şarkıdır. Evet, erken bir kayıp. Zaten çok uzun yıllarda hep hasta olarak yaşamış. Şebnem'in hayatında çok önemli, evet, bir kırılma noktasıydı. O şarkıya gittim. O şarkıyla hüzünlendim. Hiç unutmuyorum, o yaz o şarkıyı o kadar çok dinlemiştim ki ben de tabii o sırada İstanbul için hazırlıklarımı yapıyordum. Yeni genç oluyorduk, evet, işte buraya çalışıyorduk. Bir nevi böyle tabii o sıkışmış hissediyordum. Küçük bir kasaba diyelim, ilçe diyelim, oradan buraya gelme hayallerim vardı. Oralara gittim. Bir tarafta tabii şeyi de hatırladım. Onu da söylememiz lazım. Şebnem Ferah geri döndü artık. Çok büyük bir mutluluk oldu bizim için. Yaz başında konserlerini yeniden başladı. O ilk konserdeydim.
0: Evet, orada
1: da
0: de.
1: Evet, orada da bu şarkıyı söyledi.
0: Sensiz olamazdı zaten o dönüş konseri.
1: Ya vallahi Ömer, o kadar güzel bir gece oldu ki aslında nasıl bir şeydi biliyor musun? Biz seninle o Beyoğlu için iki özel program yapmıştık ve hep o yılları anlatıyoruz. Tabii. Ya 2000'ler. Oradaki bütün güzel insanların buluştuğu bir aile fotoğrafı gibiydi. Bir bayram gecesi günü gibiydi. Tabii. Hepimiz oradaydık. Herkes bizim, yani gerçekten birbirimizi gördüğümüzde böyle gözlerimiz doluyordu, öyle söyleyeyim. İşte Hayal Kahvesi'nin işletmecisi Tuncay'ı bilirsin. Tuncay'la karşılaştık, Çiler'le karşılaştık. Hmm. Birçok dostumuza, bütün müzisyen.
0: Olur mu?
1: Tabii ya, müzisyen dostlarımız yani Aslı, yani akına kim gelirse hepimiz sanki Hayal Kahvesi'ne gitmiş gibi oradaydık. Gözümüz yaşlı o günleri andık. Tuncay dedi ki o kadar dedi özlüyorum ki ben de orayı. Çünkü dedi böyle konserler olduğu zaman dedi herkes, hepimiz hayalde buluşuyorduk dedi.
0: Tabii.
1: Ve onu yad ettik. Hem o günlere gelsin, hem o ilk gençlik yıllarıma gelsin, Şebnem Ferah'a gelsin onun güzel sesiyle bugün.
2: B yüzü şarkıları. Bugün.

0: Nehrim ol, gel yine, kelebek ol, uç yine, işte
1: rüzgar ol.
0: Şimdi ya işte. Esintiden yola çıktık. Aynen. Ya çorap söküğü gibi gerisi geliyor. Çok büyük kayıplar yaşıyoruz hayatta. Esip geri verebiliyor kaybettiklerimiz. Onu bize getiren bazen işte böyle sevdiğimiz bir sanatçının sesi oluyor. Çok küçük şeyler oluyor. Aslında hiç böyle filmlerdeki gibi çok görsel şöleni olan ya da işte iddialı bir mizansen içinde olmuyor. Çok basit.
1: Değil mi? Küçücük bir detay.
0: Küçücük bir yani söz, böyle arada derede öyle bir esinti geliyor ki oldum olası rüzgarı çok sevmişimdir ama bu esinti tadındaki rüzgar böyle saç dağıtan Başak Burcu olarak cinsten rüzgar değil.
1: O beni de zorluyor ya, ben de.
0: Daha esinti, tatlı tatlı usul usul estiği zaman Şebnem Ferah'ın sesi de burada. Şarkısı da bunu yaşattığı için gerçekten bunun yeri ayrı. İyi ki bunu önerdin Suat.
1: Valla ben de çok seviyorum. Bir de bu albümünü ben ayrı seviyorum ya. Çok sakin bir albümdür ya, artık kısa cümleler kuruyorum. Oradaki o sakinlik bana çok iyi gelir.
0: Bir türlü çalamadık. Buradan en evet sevdiğim ya, şarkı B yüzü şarkısı Yorgun.
1: Tamam, onu da
0: bayılırım.
1: En kısa zamanda not çalacağız.
0: Ettik mi?
1: Ettik
0: tamam.
1: Aynen, şimdi yine bir rüzgar, yine bir esinti. Sakin evet. Es rüzgar bugün diye evet. Bir
0: uslu ol deniz.
1: Ya işte tabii ki Nilüfer.
0: Ve tabii ki Mete Özgencin.
1: Evet, Mete Özgencin.
0: Ve Fahir Atakoğlu.
1: Fahir Atakoğlu bestesi. Hakikaten Nilüfer'in de bu albümde işte mesela Nilüfer dedi galiba en sevdiğim, onu olgunluk zirvesi diye hep söylüyorum. Ya o kadar güzel şarkılar var ki hani tam o yaşa, o enerji, o ruha, çok onun fotoğrafı gibi çok şarkılarını çaldık o albümden ama bu hepsi evet. Bu da bir başka güzel bir şarkıydı. Çok sakin başlıyor ama böyle bir yandan da ona karatta deniz gibi böyle taşıyor, tekrar sakinleşiyor. Evet. Ya sözleri de çok iyi, ruhuma çok çarpıyor, çok dokunuyor. Çağır. Yakışır dedik peşine.
0: Öyle ve çıktığı dönemde çok ezber bozan bir şarkıydı. Nilüfer'in her zaman baş köşede olduğu o skalayı düşünürsek orası için çok beklenmeyecek arayışları olan bir şarkıydı. Nilüfer de onun hakkını verip bizi ikna etmişti. Biz de lise sonda Ankara, Kızılay'da bir dershanenin bahçesinde benim yine Nilüfer'den iyi olmasın ama billur sesli bir arkadaşım Burcu ile bu şarkıyı dinleyip söylerdik. Hatta bu şarkı bunu zamanında dinleyenlere ve o esintiye kapılanlara gelsin.
1: Evet, bir de hakikaten o söz çok hoş ya. Hani gönderdim kavgalarımı dağlara verdim. İşte yaktığın yangını zar zor söndürdüm. En sona diyor ki yalnızım. Hepsi bu.
0: Hepsi
1: i̇şte,
0: bu.
1: İşte evet, aynen öyle.
0: Evet.
1: Hadi gel dinleyelim.
0: Haydi.

0: Şimdi uslu ol Deniz dedi Nilüfer, o güzel sesiyle, o dönem o kapılıp gidişlerimiz, o sese, o şarkılara. Ya Rabbim, ne dönemdi o, 90'ların sonu.
1: Evet.
0: Sadece ülkemiz değil, bütün dünya bir viraj almakta ve fonumuz olan şarkılar bize neler neler anlatıyor şimdi. Bir o yaşımızı hatırlıyoruz, bir şimdiye bakıyoruz. Yine de sakin ol Deniz dediğimiz duygularımız çok şükür ki devam ediyor.
1: Evet, aynen.
0: Bazen kavga etsek de yine de kavgalar değerli. Bizi hakikaten yaşam direnci veriyor. Ama o kavgalar gittikten sonra, dalgalar kıyıdan çekildikten sonra geride kalan manzara yine tatlı bir esintiyle insana muhasebeler yaptırıyor. Kârlarımız, zararlarımız, iyi ki dediklerimiz, keşkelerimiz, oh be dediklerimiz ya da ah be dediklerimiz arasında biz genelde helak oluyoruz. Bazen de tamam hepsi bu diyoruz. Şimdi öyle bir şarkı.
1: Evet, sahilde o tek başına hesaplaşmalar. Evet. Biraz o sahilde.
0: Hani kıyıda o yosunlar vardır. Evet, evet, bir soğukluk aynen. hissi verir o. Ayağını denize sokmak istersin ama deniz davetkar değildir yeterince. Bir de o insan sesi yoktur. Her ne kadar denizdeki o yalnız imgemiz bize çok cazip gelse de aslında sağımızda solumuzda insan da görmek isteriz. Çünkü denize kapılıp gitme an meselesidir. Kimse de kalmamıştır etrafta. Bir de artık gözden çıkarılmış, karaya vurmuş, oraya terk edilmiş sandallar vardır ve burada kimin sesi devreye girer?
1: Evet, Yavuz Çetin. Yavuz Çetin o sahil şarkısında tam da bu şeyi o kadar güzel resmetmiş ki. Ya o da işte yani çok yetenekli ve çok özel bir ruhtu.
0: Çok.
1: Ama esip geçmeyi seçti bu dünyadan.
0: Öyle.
1: Yani bir rüzgar oldu, bir yağmur oldu, esti ve geçti. Ama iyi ki bu şarkıları, bu kayıtları bize bıraktı. Onu da bir kez daha almış olalım. Sahil.

0: Tabii biz bu esinti, bu rüzgarlar bizi başka bir rüzgara götürecek şimdi. Yine çok sevdiğimiz bir grup. Yani gerçekten iyi ki bu yeni türküyü bize armağan ettiler. Yani adları evet, gibi olan ya. O hakikaten o sözler Murat Anmungan, Meral Özbek, Derya Bey'in de yazdığı o şairler, Can Yücel, o kadar güzel şiirleri, sözleri, o kadar güzel melodilerle, müziklerle buluşturdular ki yani iyi ki dedirten, hani o yılları iyi ki yaşamışız dedirten böyle çok güçlü bir şey yeni türkü bende. Onların bir rüzgarına da uğramadan, kapılmadan olmaz dedik.
1: Elbette olmaz ve yeni türküsüz bir Ömer diskografisi düşünemiyorum ve ben hangi de şarkıyı koyacağıma şaşırabilirim. Karar vermekte çok zorlanırım. Öyle bir müzik koridoru ki o ve oradaki esinti diyelim bize kendimizi her zaman iyi hissettirmiş. Şefkatli ama bazen sarsan o saç dağıtan cinsten.
0: Ya.
1: Ama bunu yaparken de asla hoyrat bir şekilde değil. Sadece gerçekçi bir şekilde yapıyor. Fakat hayal kurmaya, yüreklendirmeyi de hiçbir zaman ihmal etmiyor. Yeni türkünün bütün şarkılarında bu gücü, bu şifayı bulurum. Rüzgar şarkısının melodisi beni bazen böyle nasıl diyeyim?
0: Çok üzünlü değil mi bir yandan?
1: Hüzünlü,
0: bir
1: daha biraz karamsar. Hani
0: tabii, evet, evet.
1: Beklemeyeceğim kadar karamsar. Bazı şarkılarında vardır o. Melankoli vardır ama karamsarlık başka bir şey ya.
0: Doğru.
1: Burada bir böyle bir birden ışıklar kararır yani.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri dinlediğimde ama sonra birden yine o yeni türkü yüreklendiriciliği devreye
0: umudu
1: girer.
0: Umudu yine de geliyor. Hadi gel dinleyelim.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Ve şimdi bu programa hani bu rüzgara, bu esintiye, bu kadar güzel atmosfere çok da güzel bugünden bir hediye geldi. Çok sevdiğimiz, çok şarkılarını çaldığımız, hep gönlümüze ayrı bir yere koyduğumuz Oya Bora yıllar yıllar sonra yeni bir şarkıyla da onlar esip geldi bu hafta. Açık mikrofon.
1: İşte esinti budur. Aranan esinti bulundu. Beklediğimiz evet. Buydu. Elbette ben bu şarkıyı çok seven halimle söylüyorum. Bora Ebeoğlu'na ama ayrı bir şapka çıkarmak istiyorum. Çünkü biz onun üretimlerine çok tabii ki ayrı bir sadakatimiz var. Onun hakkını vererek ama bu yeni açılımada bravo diyerek, çünkü çok yakışmış. Ve Oya Bora'sız bir Beyyüzü topluluğu düşünemiyorum. Yani biz işte orada bir sinerji oluşturduk epeydir. Bilenler biliyor, birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Kah sosyal medyada, kah sokakta karşılaştığımızda. Ve ben Oya Bora'yı o listeye, yani Beyyüzü insanıyım ben bu hayatta. Ve bu da benim Beyyüzü listem diyenlerin listesini Oya Bora'sız düşünemiyorum.
0: Ben de. Böyle Oya Bora'nın gerçekten de bu anlamda şey gibi, hani bir tarif etmek için mesela onu koyduğun anda, eğer onu da seviyorsa hani daha bize yakındır gibi hissediyorum ben. Yani hani şimdi birçok sanatçının da Beyyüzü var ama Oya Bora'yı sevmek demek hani o özgünlüğü hayatında özel bir yere koymuş olmak demek, hani ruh olarak bize daha yakın hissettiriyor bana onu duymak, o listede görmek.
1: Gerçekten öyle ki bu şarkıda Oya Küçümen'in o sihirli sesinin de, ki biz
0: evet,
1: o
0: çok
1: sese
0: hakikaten
1: sadece şarkı kayıtlarında değil
0: elbette,
1: tabii ki ben de bir onun seslendirme çırağının çırağının çırağı olarak diyeyim ki ayrı bir hayranlığım vardır. Bizi izlediğimiz hayal dünyalarına inandıran o muhteşem sesi her zaman olduğu gibi bu kayıtta da devreye girmiş, ipek gibi, tül gibi.
0: Aynen öyle. Sözleri de beni çok etkiledi. Söz müzik Saadet'in dayı olduğunu da
1: evet,
0: söylemiş olalım. Hakan Eren Ossi Müzik'ten çıktı.
1: Evet.
0: Hakan'a da selam olsun. Hakan
1: selamlar.
0: Biliyorsun müzik tarihimizde o sevdiğimiz ve özlediğimiz isimlerin yeni çalışmalar için onların çok peşinden koşuyor. Biraz ısrar da ediyor tat tat ama iyi ki de yapıyor bunu. Çok güzel bir armağan oldu bu bize.
1: Çok.
0: O zaman bu programı da bu yeni hediyemizle, güzel yeni Oya Bora şarkımıza kapatalım. Açık mikrofon.
1: Neredeyse şarkıya giremeyeceğiz. Açık mikrofon şarkının isminden de cesaret aldım.
0: Tabii mikrofonlarımız
1: aldım.
0: Açık. Yani biliyorsun biz mikrofon görünce bir de anlat müzik
1: mikrofona
0: tarihi Oya Bora deyince hep bir şeyler anlatmak
1: Beyyüzü
0: isteriz.
1: Beyyüzü söz konusu
0: tabii
1: olunca
0: doğru.
1: Bu esintilerle bize uğrayı veren duygular söz konusu olunca, hele bir de Oya Bora söz konusu olunca, biz de açık mikrofonun hakkını veririz böyle.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: belli oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor, sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Mutlu pazarlar, saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak gelin önce günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki konulara ilişkin El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılması gerektiğini söyledi. Trump'ın F-35 içinde söz verdiğini hatırlattı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltında olan 38 kişiden 32'si tutuklandı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş de var. Soruşturmaya dair ayrıntıları da birazdan aktaracağız. Muğla Marmaris'te dün çıkan orman yangını yaklaşık 15 saat süren çabanın ardından kontrol altına alındı. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Alevlere gece boyunca da havadan müdahale edildi. Ve Süper Lig'de Fenerbahçe sezonun ilk maçında beklemediği bir mağlubiyet aldı. Bugünse Beşiktaş sezon açılışını taraftar önünde yapacak. Gözlerin çevrildiği bir diğer maçta Ahmet Spor'la Erzurum Spor arasında oynanacak. Bütün bu maçlara dair ayrıntılar da 13 bülteninde olacak. NTV'de 13 bülteni başladı.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltındaki 38 şüpheliden 32'si tutuklu. Aralarında Alihan Kuriş de var. Ayrıntıları alalım. Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş.
1: 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlenmişti. 123 eve baskın yapılmış, 17 ilde toplam 38 kişi gözaltına alınmıştı. 3 gün süren gözaltı sürecinin ardından mahkemeye çıkartıldılar ve bu 38 kişiden 32'si tutuklandı. İçinde Alihan Kuriş'te bulunuyor. 6 şüpheli de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hemen operasyona dönelim. Az önce de bahsettiğim gibi 123 eve operasyon düzenlenmişti. Onlardan biri de Alihan Kuriş'in eviydi. Ancak ilk Alihan Kuriş'in yaptığı evinde bir arama yaptığında kendisi bulunamamıştı ama telefonu bulunmuştu. Ardından ikinci yasaklandığı evde polis operasyon düzenlendi ama ilk aramada o evde de bulunamamıştı. Ve daha sonra Kuriş'in başka bir bölmede, evin içinde yapılan bir bölmede saklandığı ortaya çıkmış ve gözaltına alınmıştı. Dediğim gibi 3 gün süren gözaltı sürecinin ardından bugün 32 kişiyle birlikte tutuklandı. Peki neyle suçlanıyor? Onu da söylemekte fayda var. Operasyonda kara para aklama suçlaması gelmişti. MASAK raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketliliği tespit edilmişti. Yine detaylara baktığımızda, savcılıktan yapılan açıklamaya da baktığımızda MASAK raporlarında şirket bölünmeleri, kaynağı belirsiz nakit girişleri, şirketler arası yüksek para transferleri, sahte fatura, yurt dışında uyumsuz para girişleri ve yüksek vergi iadeleri üzerinden örgüte finansal yapısını gizlemeye ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmaya yönelik işlemler yapıldığı denetlendi.

0: Gelmişti. Masak raporlarına yansıyan yolsuzluk bu şeklindeydi. Yine mahkeme kayyum kararı da verdi. 33 şirketi bu suçlamalar nedeniyle kayyumda atandı. Tekrar etmekte fayda var. 13 Ağustos'ta operasyon gerçekleşmişti ve 27 ilde 38 kişi gözaltına alınmıştı. 38 kişiden 32'si bugün tutuklandı. İçlerinde Alihan Kuliç de var.
1: Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına 3 koldan müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter de sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı.
2: Çıkarma gemileri arazöz ve iş makinelerini taşıdı. Gece görüş helikopterler sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak sarp arazi nedeniyle karadan ulaşım mümkün değildi. Bunun üzerine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı harekete geçti. Arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye götürüldü.
3: Sahil güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Ayrıca büyük su kapatan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
2: Yangına 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçları devre dışı kaldı. Bunun üzerine bölgeye gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sevk edildi. Yaklaşık 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip T-70 helikopterleri sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Alevler kara, hava ve denizden yapılan yoğun uğraşlar sonucu yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
1: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi, 11'i de tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılırken 2 şüpheli tutuklandı ve 3 şüphelinin de gözaltı işlemleri sürüyor ifadesini kullandı. Giresun'da araçlarıyla sele kapılan dayı ve yeğeni arama çalışmaları 3. günde de sürüyor. Arama çalışmalarına ilişkin son durumu İHA muhabiri Ahmet Bilge'den alacağız. Ahmet.
4: Evet, Giresun'da sağanak yağışlar tabii ki etkisini artık kaybetmiş durumda ve dere yatağındaki sel sularının da seviyesi azalmış durumdadır. Ancak 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan İki kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışma, kurtarma çalışmaları da henüz bir sonuç vermiş değil. Bu bağlamda Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada 38 araç ve 169 uzman personel ile yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Giresun sahilinde de derenin denize dökülmüş olduğu Keşap sahilinde de su altı görüntüleme sistemi ile birlikte sahil güvenlik ve deniz polisi taraflarından da arama çalışmalarının devam ettiğini aktarabiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Erdoğan röportajında Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.
5: Kalbi duygularımla, saygıyla...
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusunda ise İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken, İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
1: İran, savaşta düşen iki uçağın 4 pilotundan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha da bu iddiayı yalanlıyor. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, olayın ayrıntıları ne? İran Katar'dan ne istiyor?
7: Bu belirsizlik devam ediyor aslında. Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail ile yürütülen savaş sırasında iki adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi. İletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
1: Ali, bir başka konuya geçelim. Hamas'ın yeni lideri Halil Hayya da bugün bir ayette Kahire'ye gidiyor. Bu ziyaretin önemi ne peki?
7: Gazze konusu tekrar ısınmaya başladı ata ve İsrail'in saldırıları yer yer artmaya başladı Gazze içerisinde ve Hamas heyeti Halil el-Hayya liderliğinde, başkanlığında Mısır'a an itibariyle gitti ve Kahire'deler. Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Hasan Reşat ile bir görüşme olacak ve Hayye'nin de Hamas'a başkan olarak seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyareti Mısır'a, Mısır ile ilk teması olmuş olacak. Masada önemli konu başlıkları var. Başta Gazze. Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi ve arabulucu ülkeler üzerinden başlatılan o diplomasi trafiği ve müzakere sürecinin de devamı niteliğinde olduğu aktarılıyor Hamas kaynaklarınca ve Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada bu görüşmenin İsrail'in ateşkes ihlallerini sınırlandırmak, bunları ortadan kaldırmak ve kurulan Barış Konseyi ile arabulucu ülkeler, bölge ülkeleriyle birlikte belirlenen yol haritasına bağlı kalmak, İsrail'in de ihlallerinin Mısır tarafına iletilmesi kapsamında değerlendiriliyor ve kalıcı bir ateşkes için, barış için Kahire'de bugün Mısırlı yetkililer ile görüşme yapılacağı bilgisini veriyor Hamas sözcüsü. Bu anlamda önemli. Bölge ülkeleri, arabulucu ülkeler üzerinden Hamas bu girişimi devam ettireceği mesajını da veriyor. İlk temas Mısır'da olmuş oldu. Kahire'de gerçekleşiyor. Suriye'de de Mısır İstihbarat Başkanı ile tüm General Hasan Reşad ile bu görüşme gerçekleşiyor Ata.
1: Ali Çabuk aktardı. Rusya-Ukrayna hattında ise saldırılar sürüyor. Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
2: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üsse roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nizhny Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş bant uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Whiteberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Moldova üzerinden Romanya hava sahasına giren drone, güneydoğudaki Galati kentine 24 kilometre uzaklıkta fark edildi. Savaş uçağıyla vurularak imha edilen drone'un enkazı iki köyün arasına, yerleşim bulunmayan bir alana düştü. NATO komutanlığı olaydan birkaç saat sonra drone'un Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. NATO'nun Ukrayna ile 614 kilometrelik ortak sınırı var. Romanya hava sahasında bu yıl dördüncü kez insansız hava aracı vurularak düşürüldü.
1: Ukrayna'nın enerji tesislerine hedef alan saldırılarının ardından Rusya'da yeniden akaryakıt sorunu baş gösterdi. Moskova bu durumu da kabul etti. Ayrıntıları alacağız. Moskova'dan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi hazır karşımızda. Ümit, nedir oradaki durum ve benzin istasyonlarında kuyruklar var mı?
8: Evet, Rusya'da şu anda büyük bir akaryakıt sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'nın rafinerilerine saldırmasıyla beraber bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş durumda ve 6'dan fazla bölgede de bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalar getirildi. Tabii burada şu anda petrol sorunu aynı zamanda Rusya'nın ihracatına da yansımış durumda. Çünkü petrol ihracatı son yılların en düşük seviyesine gerilmiş durumda. Özellikle son birkaç gündür yapılan saldırıların da önemli bir etkisi var Ukrayna tarafından. Örneğin 11 Ağustos tarihinde geçen hafta Orsk rafinerisine bir saldırı gerçekleştirildi ve bu rafinere 6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip. Fakat bu rafinerinin zarar görmesiyle beraber onarımının yaklaşık 6 ay sürmesi bekleniyor. Onun dışında 13 Ağustos'ta da bir saldırı vardı, önemli bir saldırı ve burada da Salavat rafinerisine bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı ve bu rafineri özellikle Rusya'nın en önemli petrokimya komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Normalde Rusya bu krizle başa çıkabilmek için başka ülkelerden ithal ediyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan önemli miktarlarda benzin ve akaryakıt ithal ediyor. Hatta Temmuz ayında Belarus'tan ithal ettiği yakıt, akaryakıt, dizel özellikle bir rekor kırmıştı. Fakat bu iki ülkeden yaptığı ithalat da yeterli olmamaya başladı. Çünkü Ağustos ayının başında Hindistan'dan da benzin ve yakıt almaya başladı. Onun dışında Gürcistan'dan da karayoluyla Abazya ve Rusya bölgelerine yakıt sağlanmakta. Tabii burada özellikle bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi Rusya'nın askeri lojistiğini de aksatma yaratmak. Çünkü birçok tank, jeneratör, uçak bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'ya baskı yapmak. Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da Rusya tarafı, Rusya hükümeti bunun aşılabileceğini düşünüyor ve şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
1: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores Adası'nda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
2: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
1: Yarın 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümü. Henüz onun açtığı yaralar kapanmazken 3 yıl önce Kahramanmaraş depremleri felaketini yaşadık. NTV ekibinden Melike Şahin depremin vurduğu Hatay, Antakya'da. Melike.
9: Evet Ata, her deprem sonrası, her yıl dönümünde aslında özellikle vurguladığımız unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız kelimeleri oluyor. Unutturmamak zorundayız çünkü binlerce kişinin, ölen binlerce kişinin anısına saygı için. Öte yandan olası büyük deprem felaketleri var beklenen, özellikle örneğin İstanbul için. Önlemler alınması için, daha büyük felaketler yaşanmaması için. İşte biraz hatırlatmak için biz de 17 Ağustos'un yıl dönümü yaklaşırken son büyük felaketin, aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketinin belki de yaşandığı kentlerden, şehirlerden birinde Hatay'dayız. 6 Şubat 2023'te iki büyük depremle sarsıldı Türkiye'nin 11 şehri ve ardından 54 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Burası hala depremin izlerini görebileceğimiz, canlı canlı aktarabileceğimiz noktalardan birisi. O yüzden 17 Ağustos'u anarken Hatay'dan biraz bu görüntüleri, yaşananları hem hatırlatalım hem aktaralım istiyoruz. Şimdi Onur Özel gösterecek sizlere. Burası Antakya'nın merkezi diyebiliriz. Eski tarihi meclis binasının bulunduğu nokta. Şimdi burası önemli çünkü bir yandan şu anda Asi Nehri'ndeki bir çalışmayı görüyoruz. Bir yandan yenilenen eski tarihi, o Hatay'ın sembolik meclis binasını görüyoruz. Öte yandan bir de yenilenmekte olan o Antakya'nın merkezindeki konutları, yapıları görüyoruz. Şimdi Antakya'nın, Hatay'ın büyük bir bölümünün hala aslında büyük bir şantiye alanı gibi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evet, büyük oranda binalar, konutlar yapıldı. Teslim edilen binalar çok sayıda var ama bir yandan da kentin, şehrin ayağa kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Çünkü çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. 54 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 100 binden fazla insan yaralandı. Ve tabii ki kentlerde, bu sadece Hatay'da değil, depremden etkilenen tüm kentlerde bir göç hareketliliği oldu onun ardından. Şimdi biz de deprem sonrasında 2023'te çokça Hatay'a gelip yaşananları, felaketin boyutlarını aktarmıştık. Yeniden geldiğimde tabii bambaşka bir şehirle karşılaşıyoruz. O şehir yenilendikçe aslında farklı bir kenti görmek mümkün. Depremi yaşayan her şehrin aslında biraz da hafızası da yara alıyor. Bunu da söylemek yanlış olmaz. Çünkü örneğin Hatay'da bir yakınını, eşini, dostunu, arkadaşını, tanıdığını kaybetmeyen kimse yok. Yalnızca birinci dereceden değil, her dereceden, her şekilde birçok insanın etkilendiğini söylemek mümkün. 17 Ağustos depreminde de yine 17 binden fazla insan hayatını kaybetmişti ki bunlar resmi verilere göre. O nedenle şimdi onun yıl dönümü yaklaşırken buradan da çalışmaların hala devam ettiğini, hala şehirlerin, deprem yaşayan şehirlerin o felaketin izlerini çalışmaya, silmeye çalıştıklarını da aktarmış olalım yeniden Ata.
1: Melike Şahin'i dinledik. 17 Ağustos Gölcük depreminde sahilin bir kısmı deniz heyelanıyla denize sürüklendi. Denize sürüklenenler arasına binalar, restoranlar ve otel de bulunuyor. NTV muhabiri Ali Ablay depremin 27. yılında batık şehre daldı ve enkazın görüntülerine tanıklık etti.
2: ...45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem sırasında... ...Değirmendere'deki sahil şeridinin bir kısmı... ...deniz heyelanıyla derinlere sürüklendi.
10: Kıyıdan aslında 180 metre gitti... ...ama şu anda kıyıdan 700 metre... ...800 metrelik bir alanda... ...hala enkazlar var.
11: ...17 Ağustos Gölcük depremi olmadan... ...hemen önce bulunduğumuz bu noktada... ...birçok restoran, kafe... ve binalar yer alıyordu. Depremde yaşanan deniz heyelanıyla işte birçok bina denize sürüklendi ve artık Marmara Denizi'nde bir batık şehir var. Bu batık şehirde depremden hemen önce birçok çocuk oyunlar oynuyor. Birçok insan da akşamları bu noktaya çay içmeye geliyorlardı. Şimdi burada bir batık şehir var ve şimdi biz de bu batık şehire dalacağız ve 27 yıl sonra son halini görüntüleyeceğiz.
10: Şu anda en uç noktada olan Avcılar Kulübü 55 metre, yanındaki vapur iskelesi 37 metre, Koruk Otel ve Koruk Restoranı ise 22 metrede duruyor. Tüm ihtişamıyla çınarlar, evler, arabalar gerçek bir deprem müzesi şeklinde suyun altında şu anda.
2: Denizin 18 metre derinliğinde kopan kıyı parçasıyla beraber duran ağaçlar var. Yarı yarıya azalan Çınarlık Meydanı ise halen onlarca ağaca ev sahipliği yapıyor.
10: Çınar ağaçlarının uçları kesilmiş ama... hala ihtişamıyla dipten yeraltı sularıyla besleniyor. Odun su yapısı hala sağlam. Şu anda görüyorsun kıyıdaki Çınarlık Parkı olduğu gibi duruyor. Bu parkın yarısı burada, yarısı suyun altında. İki tanesi hala kökü dipten tatlı suyla besleniyor.
2: Denizin derinliklerinde bir otelde binalar ve restoranlar da yer alıyor.
10: Üç katlı bina. Yumuşak zemin olduğu için iki katı blok halinde gömülüyor. Son katı duruyor. Biz balkondan içine girip dolaşabiliyoruz onu. Hemen yanında Koruk Restorant var bina olarak. Koruk Otel var. İçinden insanlar vardı. Onları çıkarttık. Biz deprem sonrası destek için gelmiştik. Küçük irili ufaklı yaklaşık 10'a yakın büfe, kafe, lokanta ve kokoreççilerimiz, dondurmacılar vardı yan yana dondurmacılar. Hepsi aşağıda. İki tane de vapur iskelesi var. Büyük vapurun bağlı olduğu iskele. Vapur direniyor. Vapur halatlarını kopartınca iskele ok gibi 37 metreye gidiyor. Vapur da karaya çıkıyor.
2: Batık şehirdeki binalardan bazıları ilk günkü yapılarını koruyor. Bazıları ise enkaz haline geldi. Sebebi ise insan.
10: Aslında binalar dışarıdaki yapının aynısı olmuş ama daha sonra sanayi dalgıçları gelip kiminin kuyumcunun kasası var, kimisi benim özel eşyam var deyip bilinçsizce binaları yıkarak en alt katlarına ulaşıp o değerli malzemeyi almak için binaları parçalamışlar. İyi durumda olan birkaç yapı var. Bunlardan bir tanesi Avcılar Kulübü. Sebebi de 55 metre gibi bir derinlikte olması.
2: Deniz heyelanının karadan sürüklediği yapılar şimdilerde birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
10: Depremin gerçekten ilk haliyle göreceğimiz tek yer burası. Bir sualtı müzesi. Karaya deprem müzeleri yapıldı. Ama gerçek deprem müzesi. Ama tabii deniz, doğa kendi şartlarına sizin yapılarınızı uyduruyor. Balıkların yuvası oldu, yapay resif oldu. Üzücü ama depremin gerçek görüntüleri tıpkı olduğu gibi duruyor değil mi? Çınar ağaçları, evler net bir şekilde gördük. Koruk Restorant'ın fayans avludaki havuz da, süs havuzu. Ama artık balıklar orada yuva yapmışlar, yumurtalarını bırakmışlar. Müthiş bir görüntü deprem için. Gerçek görüntüleri bunları yansıtmak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor.
11: Suyun altında birçok araç, yapı hala ilk günkü halini koruyorlar. Denize daldığınızda bu batık şehirde 27 yıl önce yaşanan depreme ilk günkü gibi şahitlik edebiliyorsunuz.

0: 55 yaşındaki İtalyan profesör Ruggero D'Angerio İstanbul Beyoğlu'nda yaşadığı evde ölü bulundu. Savcılık profesörün ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yapan profesörden haber alınamayınca emlakçıda bulunan yedek anahtarla eve girildi. 55 yaşındaki profesör yatağında hareketsiz bulundu. Eve çağrılan sağlık ekipleri D'Angerio'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine ise rastlanmadı. İtalyan öğretmenin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştirilen dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
1: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çıvaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar, rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları devam ediyor. Diyarbakır'da da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşanıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler'in rakibi Erzurumspor. Maçı da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bark'ta izleyecek. Hemen bölgeye gidelim. Nizamettin Kaplan karşımızda. Nizamettin.
2: Evet, Diyarbakır 16 yıl sonra artık Süper Lig'de temsil ediliyor. Ahmetspor'un geçen yıl Trendyol 1. Lig'inde lig ikincisi olarak Süper Lig'e yükselmesiyle beraber Diyarbakır'ın 16 yıllık Süper Lig hasreti bitti. Son olarak 2009-2010 yıllarında Diyarbakırspor o ligde temsil edilmişti ve artık buradaki temsilci Ahmetspor. Bugün de Erzurumspor'la maçı var Ahmetspor'un ve karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Yaklaşık 9 saatlik bir zaman var maçın başlamasına. Statta şu anda durum sakin. Sadece arkamda gördüğünüz gişelerde bir bilet satışı söz konusu ve bazı taraftarlar bilet almak için şu anda stada gelmiş durumdalar. Diyarbakır'da sıcak bir hava var ve bu sıcak havadan dolayı da tabii ki bugünkü maç biraz zor geçecek gibi gözüküyor. Akşam saatlerinde tabii biraz daha serinliyor. Onu da belirtmiş olalım. Maça yoğun ilgi var. Ahmetspor biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. 33 bin kişilik bir stadyumda oynanacak karşılaşma ve maça yoğun ilgi var. Erzurumspor da yine geçen sezon Trendyol 1. Lig'inde Ahmetspor'la birlikte mücadele etmiş ve ligi 1. tamamlayarak şampiyon olmuştu. Ahmetspor'la Erzurumspor bir anlamda ilk iki sırayı paylaştılar ve bugün de sahada pozlarını paylaşacaklar. Tabii Ahmetspor'un Süper Lig'de yer alması nedeniyle kentte de olağanüstü bir hareketlilik olduğunu söyleyelim. Özellikle çevre illerden birçok kişi Ahmetspor karşılaşmasını izlemek için Diyarbakır'a gelecek ve bu maç içinde gelenler var. Yine Erzurumsporlu taraftarların da Ahmetspor deplasmanında, Diyarbakır deplasmanında takımlarını yalnız bırakmamak için bugün maça geleceklerini belirtelim. Tabii oteller, restoranlar, kafeler ve ulaşım gibi birçok sektör bu hareketlilikten etkilenecek ve tabii kent son yıllarda özellikle yaşanan, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte yerli turist açısından da çok hareketliydi son birkaç yıldır. Şimdi buna maç turizmi de eklenmiş oldu ve dolayısıyla Diyarbakır'ı önümüzdeki dönemlerde çok hareketli günler bekliyor. Şu aralar Diyarbakır açısından baktığımızda ölü bir sezon. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcak olduğu için fazla tarafta turist olmuyor ama Eylül itibariyle o hareketlilik artarak devam ediyor. Bugün maça hükümet kanadından da ilgi olduğunu söyleyelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı izleyecek isimler arasında olacak. Yine Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasını izlemek için Diyarbakır'a gelecekler. Evet, artık maçın başlamasına yaklaşık 9 saatlik bir zaman var. Bütün biletler tükenmiş durumda. Artık taraftar maç saatini bekliyor. Saat 21.30'u gösterdiğinde Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşması başlayacak. Bu arada bir not daha ekleyelim. Dün akşam Ahmet Sporlu ve Erzurum Sporlu yöneticiler bir yemekte bir araya geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da o yemeğe katıldı ve iki takımın başkanları, yöneticileri orada dostluk mesajı verdi. Bunu da paylaşmış olalım.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
7: hayata. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
8: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Braun Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG A9 Lens Slim dikey şarjlı süpürge 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
18: Anne dedi.
19: Hadi canım. Baba dedi.
18: Bez dedi.
19: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
20: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
21: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
22: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
23: Merhabalar, bu hafta konumuz kokulu yapraklar. Ama dikkat, kokulu otlar değil. Aslında onlara da değineceğiz elbette. Ama kokulu yapraklar deyince benim aklıma mesela incir yaprağı geliyor. Hele şimdi bu aralarda dünyada bir modası var. İncir yaprağının kokusunu nasıl yemeklere naklederiz, nasıl onu hapsederiz diye. Onun gibi mesela ıtır yaprağı var. Ama ayrıca başka meyvelerin yaprakları da var. Malatya mutfağında mesela kiraz yaprağı, kiraz yaprağından yapılan sarmalara inanılmaz bir lezzet katar. Ya da limon yaprağı var. Aslında bütün o narenciye türlerinin yaprakları pekala mutfakta da kullanılıyor. Bir aromatik bitki olarak kullanılıyor. Gene böyle çiçeklerin yaprakları olsun, meyvelerin yaprakları olsun, hepsinin mutfakta yeri var. Ama elbette ki kokulu otların da yeri bambaşka. Onların da daha az bilinenlerine mutlaka değineceğiz. Mesela ben her zaman anlatırken özellikle yabancılara Türk mutfağının taze otlarını bir üçlü olarak anlatırım. Nedir o? Dereotu, maydanoz, nane. Evet, şimdi mesela maydanozu ve dereotunu pek kurutmayız. Aslında yavaş yavaş o da başladı. Özellikle dereotunun kurusu yapılıyor. Çünkü bir demet alıyorsunuz. Çünkü olmazsa olmaz eşlikçisi sebzeler var. Ben mesela enginara çok yakıştırırım ya da bakla, eğer dereotu yoksa almazsınız bile. Dolayısıyla işte favanın üstüne falan gibi alırsınız ama koca demet kalır. Onu da şimdi yaz vakti şöyle bir kağıdın üstüne, mutfak havlusunun üstüne serdiğiniz zaman hemen kurur. Bu şekilde işte poğaçalara koyduğunuz zaman, tuzlu keklere koyduğunuz zaman bambaşka bir lezzet verir. Nane kurusu neyse zaten mutfağımızda kullanıyoruz. Ama kokulu otlar deyince mesela gene Malatya mutfağında çok kullanılan reyhan var. Ama reyhan mesela eskiden bilmezdik. Bu kadar yaygın değildi. Kurusunu bulmak mümkündü ama hani Malatya, birazcık Antep mutfağı falan, oralara gidince ancak bilenler bilirdi. Dolmalara ise bambaşka bir koku verirdi. Ama şimdi demet demet reyhanı artık taze olarak da bulabiliyoruz. Her yerde satılıyor. Bu arada reyhanı İngilizceye çevirmek isteyenler purple basil, yani mor fesleğen ifadesinde kullanabilirler. Mesela mercan köşk. Onun da İngilizcesi marjoram diye geçiyor. Aslında pek çok dilde de benzeri isimler alıyor. Onları da apayrı bir konu olarak alırız. Ama mesela bu aromatik otlar nasıl kullanılıyor? Mercan köşkten aklıma geldiği için söylüyorum. Sütü birlikte ısıtıyorsunuz. O süte bambaşka bir koku veriyor. Mesela güzel bir uyku uyumak istiyorsunuz. Akşam ılık bir ballı süt içeceksiniz. Eğer onun içine mercan köşk katarsanız günü bitirmek için harika bir lezzet. Benzer şekilde mesela ıtır yaprağı sütün içine katıldığı zaman inanılmaz güzel bir koku veriyor. Onunla sütlaç yaptığınız zaman veya onunla muhallebi yaptığınız zaman böyle gizli, biraz gülü andırır bir koku mutlaka herkesin dikkatini çekecek.

sıcaklarda bir böyle koku gelir burnunuza. Bir incir yaprağı kokusu mesela. O size Akdeniz veyahut da Ege Denizi'ni çağrıştırır. Ya da belki de evinizi çağrıştırır. Evimizin tam köşesinde bir incir ağacı vardı. Gerçekten kokusu da çok güçlüydü. Ama böyle eve böyle köşeyi dönünce geliniyor. Daha o köşeyi gelmeden ben o kokuyu aldığım zaman eve geldik hissini yaşardım. Şimdi gerçekten bu kokuları mutfağa taşımak son derece önemli. Peki bu kokuları mutfağa taşırken nelere dikkat etmemiz lazım ve en iyi koku taşıyıcıları nedir? İşte bunların başında süt ve krema geliyor. İncir yaprağı konusunda özellikle böyle bir moda olduğunu söylemiştim. İncir yaprağı mesela sütte birlikte hafif demleniyor ya da bazen kremanın içinde ve o şekilde demlendiği zaman o krema veya krema dediğimiz tabii birazcık suluca bir krema, o sütten yapılan tatlı kesinlikle böyle buğulu buğulu bir incir yaprağı kokusu taşıyor. Peki bunun yöntemi nedir? Şimdi doğrudan incir yapraklarını koyabilirsiniz tabii ama kokuyu, aromayı güçlendirmek için bir de incir yaprağının içinde hani o incirin sütü vardır ya, aslında o birazcık zehirlidir. Onu da birazcık öldürmek için incir yapraklarını alın, yıkayın, iyicene kurutun ve fırın tepsisine şöyle dizin. Bir kağıt üstünde olabilir. Kısa bir süre hafif yanmayacak gibi, rengi değişmeyecek gibi ama kuruyup kıtır kıtır olacak gibi, çok da gevrek olması gerekmez ama birazcık şöyle fırınlayın. Yani fırınlarken de yüksek bir fırın derecesi değil. Hani böyle 100-110 derece falan gibi. Yani kaynama derecesinin biraz üstü gibi gayet idealdir. Bir 15-20 dakika onu öyle fırınlarsınız. Zaten o yapraklar gevriyecek. İşte o yapraklarla birlikte sütü şöyle bir taşım kaynatırsanız şöyle de biraz bekletin, sonra incir yapraklarını içinden çıkartın. İnanılmaz bir koku. Şimdi bununla bir muhallebi yaptığınız zaman ya da böyle bir sütlü tatlı yaptığınız zaman, işte panna cottalar, İtalyan usulü falan, bunları yaptığınız zaman ya da sadece bu sütle mesela bir krema çırptığınız zaman, hani hazır kremalar var ya, inanılmaz başka bir koku gelecek. Aynı şeyi ıtır yaprağıyla da yapabilirsiniz. Itır yaprağı normalde doğru da katılır süte. Fakat araştırmalarım sırasında özellikle Antalya'da şurupta kullanımıyla karşılaşmıştım. Şimdi ıtır yaprağı sütle çok yakışıyor. Urla'da da sevgili Handan Kaygısızer mutfağında gerçekten çok güzel bir ıtırlı sütlaç yapıyor. Hani şekerini de fazla kullanmıyor. Gayet dengede, inanılmaz bir aroma veriyor. Zaten ıtır pek çok yerde gül aromasının yerine kullanılırmış. İşte Antalya'daki çalışmalarda da bunu öğrenmiştim. Biz gül suyu yerine ıtır kullanırız. Şuruplarımıza ıtır katarız diye. Evet, aynı sütte olduğu gibi şurubun içinde de yaprakları birlikte kaynattığınız zaman o şurubun inanılmaz bir kokusu oluyor. Şöyle düşünün, hani bazen şuruba limon kabuğu, portakal kabuğu falan da koyarız ya, işte onun yerine ıtır yaprağı. Ama önceden yaprakları hafif fırınlamakta büyük yarar var.

Meyve ağacı yapraklarını yemeklerde ve tatlılarda kullanmak aslında çok eski bir gelenek. Bir kere meyve yaprakları genellikle o meyvenin aromasını taşıyor. Ama bazen de çok güzel sadece o, hani mesela limonun, portakalın kabuğu olur ya, sadece o aromayı taşıyor. Şimdi limon, portakal diye başladım zaten. Hemen narenciye dünyasına gireceğim. Şimdi narenciye dünyasındaki yapraklar zaten eskiden beri limon kabuğu, portakal kabuğu kullanır gibi aslında şuruplarda falan kullanılmış. Gene Antalya'da sözlü tarih çalışmaları yaptığımız bahsetmiştim. Oralarda da mesela diyelim ki bir limon kabuğu şerbeti tatlandırmakta kullanılabiliyor. Tabii limonun kabuğunu daha çok kullanıyoruz çünkü hemen böyle bir tazelik katıyor. Ama limon kabuğunu şöyle elinizle biraz ezdiğinizde fark edeceksiniz, çok güzel bir aroması var. Şimdi bunu tatlılarda kullanmak zaten dediğim gibi her zaman, sütte de birazcık şöyle demleyebilirsiniz. Sütü kaynatırken içine limon yaprakları koyarsınız mesela, bambaşka bir koku kazanır. Ama bir de tuzlu soslarda deneyin. Mesela domates sosu yapıyorsunuz İtalyan usulü makarna için. İçine bir de limon yaprağı atın bakalım. Ya da et pişiriyorsunuz, bir portakal yaprağı koyun. Yani sosun içine defne yaprağı atar gibi bu tür meyve yapraklarında, özellikle narenciye yapraklarını atabilirsiniz. Zaten mesela uzak doğuya gittiğiniz zaman onlarda da değişik lime çeşitleri var. İşte kafir lime var mesela. Orada da gene et yemeklerinde, körilerde kullanılıyor. Hatta kurusu da satılıyor. Aynı defne yaprağı satılır gibi. Dolayısıyla çevrenizde böyle narenciye ağaçları varsa, bu her türlü olabilir. Şimdi yeni gelenlerden kumkuat yaprakları falan da olabilir. Hatta böyle bergamot yaprağı falan varsa harika olur. Onları da pekala böyle etli yahnilerde falan kullanabilirsiniz. Tabii ki bir de çayınıza katabilirsiniz. Eğer böyle bir bergamot yaprağını çayınıza katarsanız demlerken mesela birdenbire Earl Grey havası alacaktır. Aynı şekilde bir limon yaprağı koyduğunuzda da böyle değişik aromatik bir tat gelecektir çayınıza. Şimdi tabii çay derken sadece çay değil, her türlü içeceklerde de kullanmak mümkün. Yani şöyle bir ferahlatıcı yaz şerbeti yaptığınızda içine mutlaka birkaç narenciye kabuğu atmanızı öneriyorum. Tabii bir de tavuğa çok yakışıyor, özellikle limon kabuğu. Diyelim ki tavuklu bir yahni yaptınız, içine limon yaprakları koyabilirsiniz. Ama bazen limon yapraklarının çok körpeleri olur. İşte onları ince ince kıyıp bayağı birlikte yemek üzerine pekala hem tavuk yemeğine koyabilirsiniz, hem de mezelere koyabilirsiniz. Hatta salatalara bile koyabilirsiniz. Yani o şekilde düşünün, körpelerine denk gelince İlla ki onları doğrudan yemelik de kullanabilirsiniz. Yoksa sadece bütün yaprağı aroma vermesi için şurubunuzun, şerbetinizin veyahut da domates sosunuzun uzun süre pişireceğiniz etli tavuklu yemeklerin içine elbette ki koyabilirsiniz. Gerçekten de özellikle narenciye yaprakları bambaşka bir hava katıyor. Yani öyle güzel bir hafiflik katıyor ki yemeğe. Tam limonun, portakalın kabuğunu doğrudan katmışsınız gibi değil de uzaktan uzaktan sanki bir narenciye bahçesinin içinde geziniyorsunuz gibi bir aroma.

Bir meyve ağacınız varsa en güzeli dalından meyveyi koparıp yemek. Ama elbette ki meyve ağacınız varsa yapraklarından yararlanmak da kaçınılmaz. Özellikle de bu meyve yapraklarının aromatik bir yapısı varsa. Evet, şuruplara, şerbetlere kokusunu geçirmek, sütlü tatlılara dedik, onlarla birlikte demlemek, çaylara, içeceklere hep meyve yaprakları konur. Hepsi de çok güzel olur. Ama meyve yapraklarının bir de paketleme özelliği var. Paketleme derken sarma, dolma gibi kullanmak değil de meyve yapraklarının pek çok kültürde tarih boyunca aslında böyle yiyecekleri sarmalamak için, örtmek için kullanıldığını görüyoruz. Evet, meyve yapraklarının kullanımına bakarken öncelikle tabii ki gene incir yaprağına gideceğiz. Akdeniz kıyısındaki Avrupa ülkelerinde incir yaprağının çok ciddi bir şekilde peynircilikte kullanıldığını görüyoruz. Bir incir yaprağını tabak gibi koyun, üstüne tam ortaya gelecek şekilde yuvarlak bir peynir kalıbı oturtun ve onu sarın ve o şekilde paketleyin ve olgunlaştırmaya bırakın. İşte o zaman incir yaprağı zaman içinde kuruyor, adeta kağıt bir paket yerini alıyor ama aynı zamanda aroması o peynire geçiyor, o güzel içten içe kokusunu da veriyor. Fransa'nın güneyinde, özellikle İtalya'nın da güneyinde, Sicilya'da ya da Adriyatik kıyısına bakan yerlerinde taze peynirlerin öncelikle böyle paketlendiğini görüyoruz. Sonra tabii olgunlaştırmaya da bırakılıyor. Yunanistan'da da bu aynen var. Fakat bizim kültürümüzde incir yaprağını bu şekilde kullanmak gündeme gelmemiş. Ama bizde de mesela değişik kullanımları vardır. Bazen yoğurt mayalamakta kullanılır. Yoğurtun üstüne şöyle incir yaprağı bir serilir. Bu tür kullanımlar da yok değil. Çünkü incir yaprağının aynı zamanda koruyucu bir özelliği de var. Dolayısıyla hem aromasını veriyor hem de o koruyucu rolü de oluyor. Bir anlamda antibakteriyel bir kalkan oluşturuyor gibi bir durum oluyor. Şimdi tabii bu paketleme sarma meselesine gelince ben gene yeni Malatya'dan geldim. Malatya'nın kiraz yaprağı sarmasını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bambaşka bir lezzet, başka da hiçbir yerde rastlanamayacak bir kültür. Tabii kiraz yaprağı köftesi de deniliyor. Avrat küftesi de deniliyor. Eğer Malatya ağzında söylemek istiyorsanız, ama köfte değil, içinde çünkü et yok. İçinde incecik kepeği de olan bulgur yarma var ve o bulgur yarmadan hazırlanan hamur kiraz yaprağına şöyle bir sarılıyor. Kiraz yaprakları önce bir kaynar sudan geçiriliyor tabii. Aynı şekilde ayva yaprağıyla da yapıyorlar. Aslında pek çok meyvenin yaprağıyla, hatta fasulye yaprağı da yapılabiliyor ama kiraz yaprağıyla yapılınca inanılmaz güzel, içten içe bir uzaktan acı badem aroması geliyor. O incecik böyle kalem gibi, hatta kalemden bile ince, çubuk gibi sarılan kiraz yaprağı sarmaları suda haşlanıyor. Ondan sonra üstüne yoğurtlu bir sos dökülüyor. Fakat asıl vurucu darbe de sonradan geliyor. Üstüne bol karamelize edilmiş, adeta reçel haline gelmiş soğan konuluyor. Olağanüstü.

Aromatik meyve yaprakları deyince Malatya'nın kiraz yaprağı sarması elbette ki herhalde dünyanın en ilginç yemeklerinden biri. Bir o kadar da lezzetli. Ama sadece kiraz yaprağıyla yapılmıyor. Aslında diyorlar ki kavak yaprağı hariç her meyvenin yaprağıyla yapılabilir. Özellikle ayva yaprağının hoş bir böyle ayvanın da hoş bir kokusu vardır ya. Öyle bir tadı olabiliyor. Şimdi tabii kiraz yaprakları, vişne yaprakları deyince hop hemen Malatya'dan çıkalım, Trakya'ya doğru ışınlanalım. Kırklareli'nin o Atatürk'ün de çok sevdiği hardaliye içeceği var ya, işte o hardaliyenin de sırrı aslında içinde konulan hardal kadar bir de vişne yapraklarıdır. Çünkü oralarda da vişne, kiraz bunlar bol miktarda yetişiyor. Zaten Tekirdağ'ın kirazı meşhur. Kirazın değil de vişnenin yaprağını kullanıyorlar hardaliyede. Onun için çok hoş bir tadı, kokusu oluyor. Evet, bu şekilde meyve yapraklarının kullanımı aslında her yerde karşımıza çıkıyor. Ama ben gene bu paketleme faslına dönmek istiyorum. Çünkü evet, incir yaprağına sararak peynirlerin saklanabildiğini söylemiştik. Çok enteresan, ben bir yiyeceğe rastlamıştım. Peynir değil, gene incirden böyle bir macun yapıyor. Sanki inciri kurutmak ister gibi. Fakat o macunu, yani bir nevi kuru incir ezmesi yapıyor. Sonra onu incir yaprağına sarıyor. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. İncir yaprağını etrafından soymuyorsunuz. Kuruyup kalıyor. Sonra onu minik böyle dilimler halinde kesiyorsunuz, yiyorsunuz. Kuru kayısıyla falan yapılan böyle şeyler var ya, onun gibi incirin içine bazen hani ceviz konuluyor falan. Onun gibi düşünün. Ama bir böyle macun haline getirilmiş ve incir yaprağına sarılmış. Aynen ufak diskler gibi böyle yuvarlak yuvarlak paketlenmiş. Her biri böyle bir incir yaprağına sığacak şekilde. Şimdi bu tür kullanımların bir de ızgarası var. Yani incir yaprağına taze peyniri koyuyorsunuz. Mesela ricotta gibi, mozzarella gibi bir peyniri.

0: şeyi var. Yaprak yenmiyor. Limon yaprağı çünkü öyle biraz fazla lifli. Yemeğe gelmiyor. Çok aşırı körpe olmadıkça. Ama o limon aromasını çok güzel veriyor. Üstüne de birazcık böyle zeytinyağı gezdirdiğiniz zaman sızma bir zeytinyağı gerçekten çok güzel oluyor. Sicilya'da bir yemek daha var. İşte o da çok ilginç. Polpette nelle folie di limone. Şimdi bu limon yaprağında köfte demek. Aynen bizim kuru köfte gibi uzun uzun köfteler yapılıyor. Sonra limon yaprağına sarılıyor, kürdanla tutturuluyor. Ondan sonra ızgarada pişiriliyor. Böylece etin suyu ve yağı içinde kalıyor ama limonun da aromasını alıyor. Aynı şekilde işte mozzarella'yı da yapıyorlar. Onun da adı Sorrentina mozzarella ya da mozzarella in folie di limone. Evet, limon yaprağında ister peynir ister köfte ızgara yapın. Harika olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Mutlu pazarlar, saat 14, gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 Ağustos'ta gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. Gözaltındaki 38 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişinin tutuklanmasına, 6 kişinin de adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi. 13 Ağustos'ta Ankara merkezde 17 ilde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir kara para aklama operasyonu başlatılmıştı. MASAK raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketliliğinin tespit edildiği soruşturma kapsamında 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına 3 koldan müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter de sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı.
3: Çıkarma gemileri, arazöz ve iş makineleri taşıdı. Gece görüşlü helikopterler sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman genel müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak sarp arazi nedeniyle karadan ulaşım mümkün değildi. Bunun üzerine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı harekete geçti. Arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye götürüldü.
4: Sahil güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına ithal ediyor. Ayrıca büyük su topatan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
3: Yangına 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçları devre dışı kaldı. Bunun üzerine bölgeye gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sevk edildi. Yaklaşık 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip T-70 helikopterleri sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Alevler kara, hava ve denizden yapılan yoğun uğraşlar sonucu yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
2: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. 11'i de tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri de sürüyor ifadesini kullandı. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.

0: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika, kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın, Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika, yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın, Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adres ise Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektar daha fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
1: Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce ise Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
2: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üste roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nijni Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş band uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Wildberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Moldova üzerinden Romanya hava sahasına giren drone, güneydoğudaki Galati kentine 24 kilometre uzaklıkta fark edildi. Savaş uçağıyla vurularak imha edilen drone'un enkazı iki köyün arasına, yerleşim bulunmayan bir alana düştü. NATO komutanlığı olaydan birkaç saat sonra drone'un Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. NATO'nun Ukrayna ile 614 kilometrelik ortak sınırı var. Romanya hava sahasında bu yıl dördüncü kez insansız hava aracı vurularak düşürüldü.
1: İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri hedef almaya devam ediyor. Bazıları akraba veya komşularının evinde mahsur kaldı. İsrail askerleri evden çıkmamaları için aileleri korkutuyor.
3: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
4: Filistinli aileler evlerinde mahsur çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
3: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
4: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrailli yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
1: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores adasında arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
2: Endonezya'nın doğusundaki Flores adasını vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores adasında yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Kahve makinesi deyince vatan.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
12: Merhaba sevgili caz severler. Bu hafta Hollanda'dan saksafoncu Jasper Blom'la birlikteyiz. 1965 Heldrop doğumlu Blom, soprano, tenor saksafon, klarnet çalıyor. Tekniğini Dave Lippmann, Bob Brookmeyer, Herb Geller ve Joe Lovano ile çalışarak geliştirdi. Halen Amsterdam Konservatuarı'nda öğrenci yetiştiriyor. Tarzı post-pop. 5 albüm sahibi. Son projesi Metropolorit albümünü dörtlüsü ve Metropol Orkestra ile Hilversum'da kaydetti. 2025 yılında yayınlanan albüm tümüyle Blom'un bestelerinden oluşuyor. Dörtlüsünün diğer üyeleri gitarda Jesse van Ruler, basta Frans van der Hoven, davulda Martin Fink. Metropol Orkestra yöneten ise Christian Elasser. Düzenlemeler Elasser'la birlikte Johan Neufer, Damiana Pascarelli, Kalle Rasmussen, Callum Au ve Rob Rusting'e ait. Metropolorit albümü Blom'un Your Beauty and My Brains adlı bestesiyle başlıyor. Backbeat üzerine kurulu parçanın solistleri tenorda Blom, gitarda Jesse van Ruler, davulda Martin Fink, düzenleme Johan Neufer.

Jasper Blom Dörtlüsü ve Metropol Orkestra, Metropolitan albümünün açış parçasını seslendirdi. Your Beauty and My Brains. Blom'un White Stripes adlı bestesi ise Orta Çağ ezgilerini anımsatan kısa bir motifin tekrarlarıyla gelişiyor. Tenorda zaman zaman duduk tonunu yakalayan Blom, gitarda Jesse Van Ruler ve Christian Elaser yönetimindeki görkemli Metropol Orkestra seslendiriyor.

White Stripes. Bu meditatif parçayı Jasper Blum dörtlüsü ve Metropol Orkestra, Metropolarity albümünde seslendirdi. Blum'un Sherwood Forest adlı bestesi, Robin Hood'un Sherwood ormanına bir gönderme. Yine ortaçağ müziğine olan tutkusunu yansıtıyor. Üfleme çalgıların pes tonlarıyla başlayan parçanın solistleri, tenorda Blum, gitarda Jesse Van Ruler.

Jasper Blom'un bestesiydi bu güzel parça. Sherwood Forest. Jasper Blom dörtlüsünün Metropol Orkestra ile 2021 yılında yayınladığı Metropolitan albümünü Blom'un yine harika bir parçasıyla noktalıyorum. Kız torununun adını taşıyor. Zuri. Sololar tenorda Blom, piyanoda Hans Frohmans, gitarda Jesse Van Roller, davulda Martin Fink.

0: Jasper Blom dörtlüsü ve Metropol Orkestra, Metropolitan abiminde son kez seslendirdi bu Blom bestesini, Zuri. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 16 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Çocuklar okula gidemiyorsa okulu çocuklara götürelim. Her yıl topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş'te iklim değişikliğiyle mücadele yolunda her şey bu cümleyle başladı. Çoklu doğa olayları nedeniyle meydana gelen sel felaketleri insanları öldürüyor, evleri yıkıyor, tarlaları sulara gömüyor, geçim kaynaklarını yok ediyordu ve çocuklar okula gidemiyordu. Felaketlere karşı çare amacıyla düşünülen projelerden birincisi 2002 yılında çocuklar için geliştirildi. Çocuklar okula gidemiyorsa okul çocuklara gitmeli dediler. Güneş enerjisiyle çalışan yüzen okullar geliştirdiler. Okul otobüsü gibi çalışan tekneler nehir kenarındaki köylerden çocukları toplayıp okul gemisine götürmeye başladı. 30 öğrenci kapasiteli gemi okullar, kitaplara, internet bağlantılı bilgisayarlara ve diğer elektronik olanaklara sahip. Öğrenciler teknolojik gelişmeleri takip ediyor, eğitici programları izliyorlar. Klasik müfredat dışında iklim değişikliği, doğayla uyumlu hayat, çevre koruma, su tasarrufu gibi yaşadıkları yöreye özgü nehir tabanlı bir çevre müfredatı da var. Bugün 56 gemiden oluşan yüzen okul, kütüphane, sağlık kliniği, güneş enerjisi atölyesinden oluşan yüzen eğitim filosu kesintisiz göreve devam ediyor. Güneş enerjisi atölyesinden evlere çocukların karanlıkta ders çalışabilmesi için temiz yakıtlı lambalar da dağıtılıyor. 6-9 yaş arası 1657 çocuk, 12-25 yaş arası 8858 genç yüzen okullarda eğitim gördü. Bangladeş'te diğer projeler nasıl ilerledi? Yarın devam edelim.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Spor haberleri başlıyor.

0: Merhaba, spor haberlerini aktaracağız. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona kayıpla başladı. Sarı lacivertliler öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sarı lacivertliler öne geçtiği maçta deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi.
2: Taraftarlarımız üzdüğümüzün farkındayız. Ligin ilk maçında böyle oynamamalıyız. Oynamamalıydık. Ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, önümüze bakıyoruz.
1: 13. dakikada Anderson Talisca, Levent Mercan'ın pasında takımını öne geçirdi. Gençler Birliği 37. dakikada Franco Tonya ile eşitliği sağladı. Oğulcan Ülgün 56. dakikada Ankara ekibini öne geçirdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Sarı lacivertler sezonun ilk maçında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu maçın ardından hakem kararları hakkında sert açıklamalarda bulundu.
3: Yaklaşık 2 tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık, penaltı ve kırmızı kart. Biz, kitap öyle yazıyor. Ama var, yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı.
4: Tedbir dediniz, tedbiri açar mısınız? Bir de ek olarak yabancı...
3: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa, yani ligle ilgili Fenerbahçe'de kimse artık oynamaması lazım.
1: Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı resmi maçlarda attığı 6 golün 5'i Anderson Talisca'dan geldi. Yakın zamanda babasını kaybeden Oğulcan Ülgün, Gençler Birliği'ne galibiyeti getiren golü attı. Hafta içinde Sarı Lacivertlilerden Ankara ekibine transfer olan kaleci İrfan Can Eğribayat, yaptığı 10 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla favorilerden Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de Süper Lig'in ilk haftasını kayıpla geçti. Sarı Lacivertliler Salı günü Şampiyonlar Ligi playofflarında Kadıköy'de Lyon'la saat 22'de karşılaşacak.
0: Trabzonspor saat Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını 1 puanla kapattı. Karadeniz temsilcisi Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
5: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e tutuk başladı. Karadeniz ekibi sezonun ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Muasaviolo ile ilk yarının sonunda öne geçti. Kasımpaşa 56. dakikada Adrian Benedicak'la penaltıdan skoru dengeledi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Bordo Mavililer Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.
6: Bugün nasip olmadı. Dediğim gibi Trabzonspor'un bu seneye ait değil. Gerçekten geleceğine dair bu 5 hafta 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık diyebilirim ama oyun olarak ilk yarı genel hatlarıyla beklediğimin üstündeydi.
5: Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salaylı 8. dakikada oyuna dahil oldu. Amirli erkek futbol takımı antrenörü Vincenzo Montella da maçı izleyenler arasındaydı. Trabzonspor ligdeki ikinci maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
0: Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazlıların Eyüpspor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
7: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Žalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat'la başlayacak Eyüpspor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
0: Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesi duygusal bir tören yapılacak. Siyah beyazlılar 22 yıl Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'a veda edecek. 22 yıllık kariyerinde Beşiktaş dışında hiçbir takımda forma giymeyen Necip, siyah beyazlı formayla 466 maça çıktı. Kariyerinin ilk maçına 2009'da Eskişehirspor karşısında çıkan futbolcu bugün oynanacak Eyüpspor maçı öncesi kramponlarını asacak. Necip Uysal Beşiktaş'la 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve bir kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı. 35 yaşındaki Necip geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı. UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Alman, Trabzonspor'a ise Hırvat hakem atandı. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u konuk edeceği maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı salı akşamı saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'te karşılaşacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajak görev yapacak. İki karşılaşma da perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Noktaladık. Hoşçakalın.

NTV Radyo. Hava durumu. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert esiyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasında rüzgar sert esiyor. Bursa 30, Edirne 31 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağış var. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. İzmir'de rüzgar sert, sıcaklık 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Antalya'da da bazı ilçelerde yağış görülebilir. Sıcaklık 34 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış var. Bolu 27, Samsun 30 derece.

0: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Can kaybı var. Ayrıntıları Baran bile aktaracak. Baran.
1: Ata, kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve ilk belirlemelere göre 5 kişi de yaralandı. Bazılarının durumu ağır. Bu da gelen bilgiler arasında. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Edirne istikametinde bir nakliye kamyonu yoluna devam ediyordu ve kontrolden çıkarak bir hafif ticari araca çarptı. Kazanın tam olarak nedeni bilinmiyor. Nasıl kontrolden çıktı? Araçta mı bir kusur vardı? Bir sürücü hatası mı var? Tabii bunlar hepsi araştırılıyor. Ancak kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Burada yapılan incelemelerde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hemen yaralılara önce olay yerinde müdahale edildi ve sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Halen bölgede çalışmalar devam ediyor. Kazanın ardından geniş bir alan trafiğe kapatıldı ve Edirne yönünde halen kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıyor. Emniyet şeridinden oldukça yavaş bir hızda sürücülerin yola devam etmesi sağlanıyor ki çalışmalar devam ediyor çünkü ve herhangi bir başka olumsuzluğun meydana gelmemesi için bu şekilde bir önlem alınmış vaziyette. Tamamen kazaya karışan araçlar yoldan çekildikten sonra da trafik durumu normale dönecek ve bu olayın ardından da o araca çarpan, önündeki araca çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Onun da emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir kez daha vurgulayalım. Kaza henüz neden, nasıl meydana geldi tam olarak bilinmiyor ama maalesef bu kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi hastanede tedavi altına alındı ve bazıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Ata.
0: Devam edelim günün diğer önemli gelişmeleriyle. Giresun'da dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar 3. günde sürüyor. Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için aramalarda sürüyor. Çalışmalarda termal drone ve hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına 3 koldan müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı.
2: Çıkarma gemileri arazöz ve iş makinelerini taşıdı. Gece görüşte helikopterler sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak sarp arazi nedeniyle karadan ulaşım mümkün değildi. Bunun üzerine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı harekete geçti. Arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye götürüldü.
3: Sahil güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Ayrıca büyük su top atan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
2: Yangına 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçları devre dışı kaldı. Bunun üzerine bölgeye gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sevk edildi. Yaklaşık 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip T-70 helikopterleri sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Alevler kara, hava ve denizden yapılan yoğun uğraşlar sonucu yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 13 Ağustos'ta gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı. Gözaltındaki 38 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişinin tutuklanmasına, 6 kişinin de adli kontrole serbest kalmasına karar verdi. 13 Ağustos'ta Ankara merkezde 17 ilde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu organize suç

0: Örgütüne yönelik geniş çaplı bir kara para aklama operasyonu başlatılmıştı. MASAK raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketliliğinin tespit edildiği soruşturma kapsamında 123 adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Programda yapmış olduğu açıklamalarda Erdoğan, Mısır'ın da Mekke anlaşmasına katılmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca Suriye'yi ziyaret edeceğini de söyledi.
1: Duygularımla, saygıyla...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendirdi. Suriye ve Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Katar televizyonu El Cezire'ye konuştu. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışarıdan olası bir saldırı durumunda ortak adımlar atacağını belirtti ve bunun dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları ile ilgili bir söz aldığını, bu sözün yerine getirilmesini beklediğini de dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Suriye'deki Kürtlerin barış ve istikrardan paylarını alacaklarını belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan konusundaysa İsrail'i suçladı. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtirken İsrail'in savaşa devam ettiğini de sözlerine ekledi.
0: Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Ağustos 2021'de Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Taliban eski Amerikan Büyükelçiliğinin önünde geçit töreni düzenledi. Ülkede özellikle kadın haklarında ciddi bir gerileme var. Yoksulluk da gün geçtikçe artıyor.
3: Taliban iktidardaki 5. yılını başkent Kabil'de düzenlediği törenle kutladı. Eski Amerikan Büyükelçiliğinin önünde zırhlı araçlarla geçit töreni düzenlendi. Taliban Afganistan'da iktidarı ele geçirmesini zafer günü olarak kutlasa da insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirisi altında. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle yabancı yardımlar durdurulurken Afganistan ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Gıda fiyatları hızla arttı. Açlık yaygınlaştı. Taliban yönetimi altında ülkenin özellikle kadın hakları karnesi kötüleşti. Mayıs 2022'de kadınların kamuya açık alanlarda yüzlerini kapamaları talimatı verildi. Aralık 2022'de Taliban bir adım daha ileri gitti. Kız öğrencilerin üniversiteye girişi yasaklandı. Peşi sıra kadın haklarını kısıtlayan adımlar atılmaya başlandı. Kız öğrencilerin ortaokul ve liseye gitmelerine de artık izin verilmiyordu. Kadınların park, eğlence merkezi ve spor alanlarına girişleri de yasaklandı. Kadınların toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi 8 Temmuz 2025'te kadın ve kız çocuklarını hedef alan baskılar nedeniyle Taliban'ın en üst düzey lideriyle Afganistan Yüksek Mahkemesi Başkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Taliban hükümetini tanıyan tek ülke 4 Temmuz 2025'te Rusya oldu. Taliban güçleri 15 Ağustos 2021'de hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e girmişti. Amerikan askerleri ise hızla Afganistan'ı terk etmeye başlamıştı. Taliban'dan korkan Afganların Amerikan askeri kargo uçaklarına binmeye çalıştığı görüntüler hafızalara kazınmıştı.
0: 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kaşıkçı'nın adli tıp kurumuna kaldırılan cansız bedeninden alınan örnekler üzerindeki ilk incelemeler tamamlandı. Bulgular kalp krizine işaret etti. Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı, 2021 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu olarak tanınıyordu. Yarışmanın ardından çeşitli televizyon programlarında yer alan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Aydın'da 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti DNA testi çözdü. Kadının oğlundan alınan örnekler 2012 yılında karayolunda ölü bulunan kadınla eşleşti. cinayet sandığında tutuklandı.
3: 14 yıldır kayıptı. Gülizar Aydın'ı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet DNA testiyle çözüldü. 2012 yılında Muğla'da Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit edilemedi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kadının kim olduğunu belirlemek için yeniden çalışma başlattı. O tarihlerde 41 yaşındaki Gülizar Aydın da kaybolmuştu. En son eşi Selami Aydın'la görüştüğü anlaşıldı. Şüpheli kadının ilk eşinden olan oğluna 2012 yılında kayıp başvurusu yaptığını söyledi. Ancak 5 yıl sonra annesinin akıbetini öğrenmek için jandarmaya giden BZ kayıp müracaatı yapılmadığını öğrendi. Selami Aydın'dan şüphelendiğini söyledi. DNA örneği alındı. Örnekler karşılaştırıldı. Anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı. Kimliği belirsiz kadının Gülizar Aydın olduğu anlaşıldı. Teknik incelemelerde kadının kocası Selami Aydın'ın olay tarihinde bölgede olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi İzmir'de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Selami Aydın ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Eşiyle birlikte Milas'ın Kazıklı mahallesine gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonrası kadını bırakıp olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayın yankıları sürüyor. Fenerbahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A. adlı zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay Gençler Birliği tribününde meydana geldi. Fenerbahçe forması giyen minik bir taraftarın üzerinden forması zorla çıkartırıldı. Polisin müdahalesi sonrası küçük taraftara polis üniforması giydirildi. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize de yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti mesajında. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor. İstanbul Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genç halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin de ön otopsi raporuna göre kalp krizi. Peki bu artışın sebebi ne? Belirtiler neler? Ayrıntıları haberimizde.
1: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
4: Gençlerde büyük bir tehlikedir. Yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
1: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
4: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar. Geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
1: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
0: Müzik 7-8 Temmuz günlerinde başkentte düzenlenen NATO zirvesiyle ittifak yeni üretim ve tedarik düzeni için düğmeye bastı. Ankara Sanayi Odası da kentteki firmaların NATO tedarik süreçlerinde daha etkin yer alması için çalışma başlattı.
1: Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Ankara sanayisi için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bu tespit Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda. ASO tarafından hazırlanan raporda sanayicilerin NATO tedarik süreçlerine hazırlanmasına yönelik yol haritasıyla Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik yürütüceği çalışmalar yer aldı. Rapora göre Ankara Sanayi Odası, NATO'nun yeni üretim ve tedarik düzeni çerçevesinde 6 başlıkta çalışma yürütecek. Bu çalışmayla üyelerin hazırlık düzeyi ölçülecek, Ankara sanayisinin üretim kabiliyeti, belgelendirme ve tedarikçi kayıt envanteri çıkarılacak. Ankara merkezli firmaların üretim kabiliyetlerinin uluslararası standartlarda tanımlanması için kodlama ve teknik dosya hazırlama alanlarında eğitim programları düzenlenecek. 2026 NATO Ankara Zirvesi ve Ankara Sanayisi'nin yeni konumu başlıklı raporun ön sözünü ASO Başkanı Seyit Ardıç kaleme aldı. Ardıç, Ankara'mız güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Şimdi bu gücü ölçme, belgeleme ve uluslararası sistemin vazgeçilmez bir parçasına dönüştürme zamanıdır ifadesini kullandı.
0: Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgelerse kısa sürede beyaza büründü.
1: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar, rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Malatya Kültür Yolu Festivali kentin yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Ünlü şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi, yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
1: Kiraz yaprağı sarması, kağıt kebabı, Arap gir dolması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali bu kez Malatya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
5: Malatya iklim, fauna, insan, çevre ve mevsim faktörüyle müthiş çeşitlenmiş bir mutfak yapmış kendisine.
1: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 31 özel durak belirlendi. Ünlü şefler festival kapsamında Malatya'da buluştu. Kentin yöresel lezzetlerini yerinde tattılar.
6: Malatya mutfağının diğer mutfaklardan en önemli noktalardan birisi bulgur, ikincisi de fırın yemekleri. 86 çeşit bulgur yemeği bulunuyor. Bunların 48'i etli, geri kalan da etsiz olarak servis ediliyor.
1: Lezzet Noktaları projesi Malatya gastronomisinin tanıtımına ve yerel esnafa da önemli katkı sağladı.
7: Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projeyle yörelerimizin gerçekten mutfak kültürleri ön plana çıkıyor, görücüye çıkıyor. Ayrıca bakanlığımızın yapmış olduğu uygulamayla ilimize gelen onlarca gurme, lezzet yazarı ve araştırmacı ve şeflere bu yemeklerimizi tanıtım imkanı sunmuş olduk.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların belki de en şaşırtıcı yeteneklerinden birini konuşmuştuk, taklit. Bazı kuşlar sadece güzel ötmekle kalmıyor, başka kuşların hatta bazen çevrelerindeki bambaşka seslerinde ustalıkla taklidini yapabiliyor dedik. Peki bunu neden yapıyorlar? Eş bulmak için mi, rakiplerini kandırmak için mi, yoksa hayatta kalmanın bir yolu mu? Doğanın en başarılı taklitçilerine yakından baktığımız bir bölüm olmuştu Kerem. Ben de çok eğlenmiştim. Senin için nasıl geçmişti geçen bölüm?
1: Çok güzel bir konuydu. Ben de çok eğlendim. Daha da derinlemesine elle alınabilecek bir konu.
0: Evet, farklı türleri işlemiştik ama başka başka türleri de konuşacağımız bölümlerimiz olur bence ileride. Ben hemen klasik soruma geçeyim. Çünkü bu haftaki bölümümüzü de çok güzel seçmişsin. Geçtiğimiz haftadan bu yana neler yaptın, neler gördün?
1: Şimdi Ağustos ayına geldik. Ağustos ayında da çok fazla hareket yok. Ama ebaviller çok hareketli. Buradaki ebavilleri gözlüyorum. Buradaki ebavillerin adı Baca İğne Kuyruğu. Kanada'da yaşıyorlar. Bizimkilerden çok daha küçük ve bacalara girip çıkıyorlar. Farklı bir ekolojileri var. Ama uçuşları ve beslenmeleri aynı. Arada yağmur geldiği zaman ormanın hemen üzerine alçalıp orman üzerinden besleniyorlar. Ebavilleri seyretmek için son derece keyifli bir dönemdeyiz. Peki sen neler gördün? Sen de anlat.
0: Ben Ava'daydım Kerem. Bir nehrin kenarında 3 gün vakit geçirdim. Ve tabii ki de yalı çapkını vardı bol bol. Tabii yılan kartalı gibi farklı farklı türler de gördük ama ilk defa yalı çapkının sesini duydum ve kaydettim. Bu benim için güzel bir gözlem oldu. Bulunduğum iskeleye de kondu, önümden de geçtiği oldu. Yakından böyle tüm renklerini görmüş oldum. Kısaca tarif edelim, yalı çapkını bölümümüz de var. Eğer şehir kuşçularının tüm podcast kayıtlarına bakarsanız bulursunuz. Üstü göz alıcı mavi ve yeşil, alt tarafı da kırmızı. Kırmızımsı, turuncu bir küçük bir yalı çapkını aslında, bahsettiğimiz yalı çapkını. Boğazında ve boyun yanlarında kirli beyaz yamalar bulunuyor. Gagası uzun ve koyu renkli. Uçarken çok hızlı, suyun üstünden alçaktan ve düz uçuyor. Bu sırada da sırtı ve kuyruğu mavi bir ışın gibi parlıyor. Yani gerçekten parıl parıl, çok güzel, asla unutamayacağınız bir tür. Nehirler, dereler, kanallar ve göller, kışları da ayrıca kıyı alanlarında bulunan bir tür.
1: Çok güzel özetledim. Bir kitap gibi oldu yani. Eline sağlık.
0: Sağ ol. Bir de sarı asma gördüm bu arada. Ondan da çok kısa bahsedeyim. Bu, o bulunduğum yerin yerlisiymiş. Görmedim, duydum. Boyutu tam görmediğim için sana sormak istedim. Hani kara tavuktan büyük mü diye söyleriz sarı asmaya ya da leş kargası boyutunda mı deriz? Onu bilemedim. Genelde daha çok sesi duyuluyormuş. Görülmesi zormuş. eBird'den biraz bakındım. Çok kısaca söyleyeyim, sonra sana topu atayım. Sarı siyah renkli, böyle yetişkin erkeği baş ve üst ve alt kısımları altın sarısı gibi böyle parlıyor. O yüzden kolayca tanımlanabilen bir tür. Parklar, bahçeler, geniş yapraklı ormanlarda bulunan bir türümüz. Boyutu nasıl sence Kerem? Neyle kıyaslarsın?
1: Boyutunu uzunca bir sığırcığa benzetebilirim. Kara tavuk, sığırcık o boylarda. Ama çok daha zarif ve güzel uçan bir hayvan. Uzun kanatlı. Bir de kavakları çok seviyor. Dere boyundaki kavakları çok seviyor. Gerçekten görmesi zor ama sabır istiyor. Yani sabırla bakınca bir noktada bir kavaktan öbürüne uçarken görülüyorlar.
0: Evet, sesi de çok güzeldi. Dinleyicilerimize veririz sesini şimdi. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şimdi sonbahar göçü başladı. Her yıl bu zamanlarda yüz binlerce kuş üreme alanlarından kışlayacakları bölgelere doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye'de bu büyük yolculuğun en önemli geçiş coğrafyalarından biri. Zaman zaman programlarımızda da bahsettik. İstanbul Boğazı ise özellikle göçmen kuşlar için çok önemli bir geçiş noktalarından. Bugün gökyüzünde hemen hemen her gece gerçekleşen ama çoğumuzun hiç fark etmediği olağanüstü bir doğa olayından bahsetmek istedik. Gece kuş göçü.
1: Evet, gece kuş göçünden bahsetmek istiyoruz. Göç deyince aklımıza genellikle gördüğümüz kuşlar geliyor. İşte alay alay kuşlar, gökyüzünde süzülen leylekler, işte dar boğazlardan geçen yırtıcılar, balıkçılar, turnalar, bir telin üzerine toplanan kırlangıçlar. Bunlar hep tabii ki bizim de aktif olduğumuz ve iyi görebildiğimiz gündüz saatlerinde olan göçmenler. Ama göçün çok daha büyük bir kısmı aslında biz uyurken gerçekleşiyor.
0: Yani diyorsun ki biz gündelik hayatımıza devam ederken, işte işe giderken, eve dönerken, uyurken şehirlerimizin üzerinden on binlerce kuş geçiyor. Ama bu göçün çok büyük bir bölümünü hiç görmüyoruz. Çünkü kuşların önemli bir kısmı yolculuğunu gece yapıyor diyorsun, değil mi?
1: Kesinlikle doğru. Özellikle bu ötücü kuşlar, küçük kuşların çok büyük bir bölümü geceleri uçuyorlar. Ötleyenler, sinek kapanlar, bülbüller, ardıçlar, kızılgerdanlar, daha birçok tür. Göç çok ilginç. Özellikle ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde hava karardıktan birkaç saat sonra göçe başlıyorlar. Bazen de bütün gece uçuyorlar. Gün doğarken de uygun bir yere iniyorlar ve dinlenip besleniyorlar.
0: Peki neden gece? Yani gündüz uçmak daha kolay değil mi? Hani mantıken düşündüğümüzde yani en azından nereye gittiklerini görebilirler. Ya da hani ben insan olarak düşünüyorum tabii. Ama neden gece Kerem?
1: Yani gece tabii yol bulmak biraz daha zor olabilir ama gece uçmanın da çok fazla avantajı var. Birincisi geceliğin rüzgarlar da biraz daha dinliyor, atmosfer biraz daha kararlı oluyor, biraz daha sakin oluyor. Çünkü güneşin yeri ısıtmasından dolayı oluşan türbülanslar, rüzgarlar, işte inişler çıkışlar yok. Onun için bu küçük kuşlar için daha sakin koşullarda uçmak daha avantajlı. İkincisi de kuşlar uçarken çok ciddi miktarda ısınıyorlar. Belki Nisan Mayıs'ta çok sorun değil ama Ağustos ayında güneşin altında bir öğlen saatinde uçmak, kuşun zaten ısınan vücudunun üzerine ekstra bir ısı eklemeye anlamına geliyor. Çünkü kaslar sürekli çalışıyor. Sürekli ısı üretiyorlar. Hele özellikle göç döneminde kesintisiz çalışıyorlar. Gece uçunca da bu serin havadan faydalanıyorlar ve soğumakla çok enerji kaybetmiyorlar. Bu ısı stresi azalmış oluyor.
0: Yani aslında bir kuşun motoru sürekli tam gaz çalışıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle doğru. Çünkü gerçekten kısa sürede çok fazla mesafe kat etmeleri lazım. Ve onun için kesintisiz kanat çırpıyorlar. Orada çok bir keyfi durum yok. Bir de üçüncü bir avantaj daha var. O da avcılardan kaçınmak. Gündüz avlanan atmacalar, doğanlar, martılar kuşlar için çok büyük bir risk. Ama geceliğin bu risk çok daha düşük. Bir de son bir avantaj var, onu da söylemem lazım. Gündüzleyin yemek yemeye ayırabilirsin. Çünkü gece göç ettiğinde gündüzde indiğin zaman çoluya en azından bir iki saati yemek yemekle geçirir. Sonra uyku ve dinlenme şeklinde devam edebilirsin. Çünkü göç ederken çok enerji tüketiyorlar. Onun için bu kaybettikleri yağ stoklarını, enerjiyi yerlerine koymaları lazım. Onun için bütün gün böcek veya meyveyle enerji depolamaları lazım ki akşamleyin tekrar yola çıkabilsinler.
0: Tüm avantajları sayınca gece göçmek daha mantıklıymış dedirtti. Burada hemen aklıma başka bir soru geliyor. Yani biz karanlıkta bilmediğimiz bir yerde yönümüzü bulmak için işte telefona, haritaya, navigasyona ihtiyaç duyuyoruz. Bu kuşların önünde ise bazen binlerce, on binlerce kilometrelik bir yol var. Üstelik bu yol gece ve karanlıkta kat ediyorlar. Nereye gideceklerini nasıl bilebiliyorlar? O yönlerini nasıl buluyorlar? Kuşların sonuçta haritası, telefonu yok.
1: Evet, bence de çok etkileyici bir şey. Gerçekten bu da son yüzyılda çok çok çalışılmış bir konu. Ellerinde bir pusula navigasyon yok ama birkaç kaynağı aynı anda kullanıyorlar. Bunlardan biri yıldızlar. Geceleyin yıldızlara bakıyorlar ve ona göre yönlerini bulabiliyorlar. Kuzey, güney, doğu, batı yönlerini yıldızlara göre tespit ediyorlar. İkincisi de aslında pusulaları da var. Çünkü dünyanın manyetik alanını kuşlar hissedebiliyor. Bizim hissedemediğimiz ve göremediğimiz bir şey. Ama kuşların gözlerindeki özel filtreler ve beyinlerindeki bazı bu manyetik alanı algılayan yarı manyetik bölgeler sayesinde dünyanın manyetik alanını da görüyorlar. Yani kuzey ve güney kutbu arasındaki manyetik akışı hissedebiliyorlar.
0: Yani bizim hiçbir şekilde göremediğimiz, farkında bile olamadığımız bir şeyi onlar yön bulmak için kullanabiliyor. Hani gökyüzü kapansa, işte yıldızları göremeseler bile dünyanın manyetik alanı onlara bir tür pusula sağlıyor diyorsun.
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Bu iş gerçekten çok büyüleyici. Bunun en büyük kanıtı aslında genç kuşların çoğu. Çünkü onlar anne ve babalarıyla beraber göç etmiyorlar. Bazen yalnız göç ediyorlar. Hiç Afrika'ya göç etmemiş bir kuş sonbahar geldiğinde Afrika'ya doğru uçması gerektiğini buluyor. Ve aslında tabii ki çok ölümler oluyor ama büyük ihtimalle hayatta da kalıp doğru yere ulaşıp orada ne zaman yola çıkacağını biliyor. Kabaca hangi yöne gideceğini biliyor. Ne kadar süre uçacağını biliyor. Dolayısıyla ulaşıyor Afrika'daki o kışlaması gereken bölgeye. Gerçekten etkileyici.
0: Şimdi gece göçünden bahsediyoruz. Ben bir yandan da bunların ölçeğini hayal etmeye çalışıyorum Kerem. Hani gece gökyüzüne baktığımızda şehirde genelde gümüş martı gibi türleri görebiliyoruz. Sessiz, boş bir gökyüzü varmış gibi geliyor bir yandan. Ama aslında üzerimizden sürekli kuşların geçtiğini söylüyorsun. Hani ne kadar büyük bir hareketten söz ediyoruz? Hani on binlerce kuş mu geçiyor? Yüz binlerce mi? Milyonlarca mı?
1: Vereceğim cevap seni şaşırtacak ama milyarlarca kuş geçiyor. Bu
0: Of.
1: Avrupa ve Afrika arasındaki göç sisteminde bu bilimsel çalışmalarla toplam 2,1 milyar kuşun sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ettiği tahmin ediliyor.
0: 2 milyar kuş diyorsun değil mi?
1: Evet, bayağı iyi değil mi?
0: Evet, yani gerçekten zihninde canlandırması çok zor bir sayı ve belki daha da şaşırtıcı olan yani bu devasa hareketin her yıl başımızın üzerinden gerçekleşiyor olması. Ama çoğumuzun bunun tek bir anına bile tanık olmuyor olması, bu yolculuğun önemli bir bölümü biz uyurken karanlıkta gerçekleşiyor olması aslında.
1: Evet, yani şöyle düşünelim, biraz daha o 2,1 milyar kuşu indirgeyelim. Mesela deniz kenarında veya doğu batı hattında bir kilometre bir çizgi üzerine oturalım ve burada çekelim. Hani gökyüzüne de bakalım buradan ne kadar kuş geçiyor diye. Sakin bir göç dönemi. Bunlar Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından bahsediyoruz. İlkbaharda da Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Sakin bir göç gecesinde o cepheden, yani gökyüze baktığımız o bir kilometrelik şeritten birkaç yüz kuş geçiyordur. İyi bir göç günü varsa, işte rüzgar uyumlu, belki de mevsimde göçün en fazla yoğun yaşandığı haftalara denk geldik. Bu rakam 5000-6000 kuşa denk geliyor. Yani bir kilometre üzerinden 5000-6000 kuş geçiyor. Ama çok istisnai bir gece ise, o zaman sadece bir kilometrelik bu cepheden 20-30 bin kuş geçebilir bir gecede.
0: İnanılmaz sayılar. Şeyi merak ediyorum, yani biz bu göçün varlığını nereden biliyoruz? Hani göremiyorsak, hani bir gecede kaç kuş geçtiğini, hangi yönde ilerlediklerini nasıl takip edebiliyor bilim insanları ya da kuşçular?
1: Biraz bunlar böyle tesadüfi olarak keşfedilmiş. Özellikle havacılıkta kullanılan radarlarla ve meteorolojide kullanılan radarlarda böyle bulutlar fark edilmiş. Sonra da bunların kuş olduğunu inanmışlar ve araştırmışlar, gerçekten kuş olmuş. Hatta böyle balonlara binip geceliğin gidip fener tutup acaba burada gerçekten kuş uçuyor mu deneyi yapan bile bilim insanları olmuş. Çünkü atmosferdeki hareket eden kuşları radar algılayabiliyor. Hangi yükseklikte, ne kadar yoğunlukta bir kuş yoğunluğu olduğunu, yaklaşık miktarını tahmin edebiliyorsun. Onun için bazı geceler bu radardaki göç artıyor, bazıları da azalıyor. Ama radarla ilgili de böyle bilimsel bir problem var.
0: Sanırım o hareketliliğin içinde kimin olduğunu söyleyemiyor radar, değil mi? Yani ekrana bakıp bu gece şu tür geçiyor diyemiyoruz.
1: Aynen öyle ya. Onu diyemiyor radar. Gerçekten böyle kuşları bulut olarak görüyor, nokta olarak görüyor, bir obje olarak görüyor ama hangi tür olduğunu bilmiyoruz. Bu hangi tür olduğunu bulmamız için de bizim ornitologların ve doğa bilimcilerinin kullandığı çok daha basit bir yöntem var. O da ses.
0: Ya burası da çok ilginç. Gecenin içinden gelen sesleri merak ediyorum. Yani çünkü kuşları göremiyoruz ama anladığım kadarıyla onları duyabiliyoruz. Gece göç eden kuşlar uçarken ötüyor mu?
1: Gece göç eden kuşlar ötüyor. Şöyle bir ötüş var. Bağlantı ötüşü veya kontak ötüşü diye bir, daha doğrusu ses var. Ötüş demeyelim. Bir ses var. Bu kontak ötüşü çok kısa sesler. Genellikle böyle sip, si ve tik gibi küçük sesler bunlar. Bunlar ben buradayım demek. Çünkü kuşların çoğu kalabalık veya küçük orta boylu sürüler halinde göç ediyorlar güvenlik açısından. Ve bu sürüyü de kaybetmek istemiyorlar. Gece de kaybetmeyeceğin tek bir yöntem şu, yani devamlı ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım diyerek bireylerin kendi aralarında ses çıkarması. Bu sesler de gece uçuş sesi olarak anılıyor. Yani gece uçuş sesleri olarak anılıyor. Bunların bazıları çok kısa, bazıları biraz daha uzun. Bunların çoğunu aslında duyabiliriz yani.
0: Yine her türün aslında, çünkü farklı ötüşleri olduğundan bahsediyoruz, şarkıları olduğundan bahsediyoruz. Bir de gece uçuş sesleri de farklı oluyor değil mi o zaman?
1: Evet, kesinlikle. Bunlar birbirlerini tanımak için yapıyorlar ve her birinin kendi ince bir sesi var. Bazılarını tanımak mümkün, bazıları birbirine çok benziyor. Ama burada da biraz teknoloji devreye giriyor ve mikrofonla kayıt yapan insanlar bu sesleri gökyüzüne tuttukları zaman bunları daha sonra bilgisayar programlarında sesleri biraz daha güçlendirebiliyorlar, volümünü arttırabiliyorlar. Bir de spektrogram denen resme döküyor sesi. O resimde frekansı ve zaman içinde sesin nasıl aşağı yukarı indiğini görebiliyoruz. Ve bir çeşitli ses dalgasının bilgisayar ekranına dökülmesi gibi. Orada da başka rehber kitaplar var. Bu rehber kitapları kullanarak hangi tür olduğunu tespit ediyorlar.
0: Yani çıplak kulakla yakalamak mümkün bunları diyorsun galiba, değil mi? Aslında belki daha önce de duymuş olabiliriz ama bunun bir kuştan geldiğini, hatta o sırada üzerimizden göç etmekte olan bir kuşun sesi olduğunu fark etmemiş olabiliriz. Dinlersek belki de o bahsettiğin sesleri duyacağız.
1: Kesinlikle öyle. Hatta buradan en sonunda bir önerimiz var. Bence şimdi söyleyelim. Herkes sessiz bir mekandaysa Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ve ilkbahardaki aylarda sessiz bir tepeye çıkıp kulağını havaya diksin. Özellikle akşam böyle 8-9 gibi değil de 10-11 gibi. En azından öter erdiç, kara tavuk veya bazı bilindik kızılgerdan gibi kuşların seslerini duyacaklardır. Çok ilginç bir şey. Yani o karanlık gecenin içinden binlerce kuş geçtiğiniz tanık olabiliyorsunuz.
0: Programın başından beri aslında gözümüzün önünde olmayan bir doğa olayını anlatıyoruz. O yüzden dinleyicilerimize de bu gece dinleyebilecekleri küçük bir şey öneriyorsun sen diye anlıyorum Kerem. Hani belki bu program bittikten sonra pencereyi açıp balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika gökyüzünü dinleyebilirler.
1: Evet, bunun daha fanatikleri de var. Onlar böyle çok ilginç tertibatlar koyup küçük mikrofonlar, çok basit böyle ev aletleri, mesela kovalar falan gibi, bunları gökyüzüne koyup kaydediyorlar, ses kaydediyorlar. Ben bunu evden yapmıştım. yapmıştım İstanbul'da Şişli'de. Hatırlamıyorum ama ya Öter Ardıç ya da Kızılgerdan gibi bazı kuşları orada kaydettim ve ben bu kuşları evden hiç görmemiştim.
0: Evet, iyi dinleyicilerimiz hatırlar. Önceki bölümlerde de biraz bahsetmiştik bundan. Yine çok ilgi çekiciydi. Son eklemek istediğin bir şey var mı yoksa yavaş yavaş kapatalım mı Kerem?
1: Bence şehirlerle olan ilişkisini söylemekte fayda var. Çünkü gerçekten iki ucu var bunun. Birincisi şehirde çok az kuş görüyoruz gibi geliyor ama aslında gökyüzünde bir sürü kuş geçiyor. Bunların bazılarını tespit etmek için de dediğim gibi mikrofonla ses kaydı yapan uzmanlar çok farklı türleri hiç olmadık evlerin, binaların, mahallelerin üzerinden geçerken kaydediyorlar. Ve muazzam bir bilgi çıkıyor buradan. Bu açıdan çok heyecan verici bir şey. Ama bir de endişelendiren bir durum var. Çünkü şehirdeki yapay ışıklar, yüksek binalar, parlak yüzeyler, işte camlı, yansımalı binalar kuşlar için bazen ölümcül oluyor. Ve birçok kuş camlara çarpıp yıldızları görmeye çalışırken binaya çarparak hayatlarını kaybediyorlar. Özellikle bu konuda hem yapay ışık kirliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak çok önemli. Bunu bütün şehircilere ve belediyelere söylemek gerekiyor. Tabii bu uygulanması zor bir şey ama bir niyetle yola çıkıldığında elbette sonuçlar da alınır. İkincisi de özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaya başlandı. Çok yoğun kuş göçü olduğu dönemler artık bilim insanları tarafından tahmin ediliyor ve o 1-2 gece çok yüksek boylu gökdelenler ışıklandırılmıyorlar. Ya da böyle kuşları korkutacak şekilde kırmızı ışıkta işaretleniyorlar. Bu şekilde kuş ölümlerinde çok ciddi miktarda azaltılıyor. Şehirlerle de işimiz, yani ilişkimiz bu şekilde gece göçü şehir üzerinden de kesintisiz devam ediyor. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Sarasma'yı Cumhur Palas Kırklareli'de ve Babil'i Ergün Cengiz Kars, Yalı Çapkını da Berkay Alagöz Bursa'da kaydetmişler. Bunun dışında gece göç eden kuşların sesleriyle ilgili kayıtları da Bilgihan Ergan Bursa'da kaydetti. Bu programda kullandığımız kayıtlar Ağaç İncir Kuşu, Çayır İncir Kuşu ve daha büyüklü kayıtları. Herkese ve bu kayıtları depolayan ve paylaşımı açan Macaulay Kütüphanesi'ne eBird kuş portalına teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta gece göç edenleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JBL

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam. İz bırakan kadınlar. Sevda Ferda, sinema oyuncusu. 1942 yılında doğdu. Ablasının izinden giderek 16 yaşında İh filmini çevirdi. 150'den fazla filmde rol aldı. Sevda Ferda'yı sinema yazarı Atilla Dorsay anlattı. Onun için seçtiği Sophia Loren'den şarkılar eşliğinde.
11: Sevda Ferda, Türk sinemasına gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan biri. Sinemaya çok erken başlamış olma şansı var. Daha 16 yaşında ilk filmini çevirmiş Ege'li bir sanatçı. Ve o filmin tabii adı bile çok önemli değil. Sonra Almanya'ya gitmiş, orada şansını denemek istemiş. Ama şöyle bir şansı daha var. Ablası Ferda Ferda ondan önce sinemaya başlamış Yeşilçam'da. Pek bir yere gelememiş ama o yıllarda nispeten adı edilen bir sanatçı. O demiş ki kardeşine, gel sen benden de güzelsin, burada sana iş var demiş. Ve dönmüş ondan sonra asıl filmlerini yapmaya başlamış. Ben Salihli'de askerliğimi yapıp Türk sinemasını keşfederken birdenbire Türk sinemasının verimli döneminde karşıma gelen filmlerle biraz aptallaştım yani daha önce, çünkü Batı sineması hayranıydım ve Yeşilçam'ı çok kenarından, kıyısından izliyordum. Tabii 60'ların o ünlü dört yapraklı yoncasını bir kenara koyalım. Onlar her zaman başımızın tacıdır. Ama birdenbire bir Sevda Ferda'yı keşfettim. Gurbet Kuşları adlı Halit Refi filminde. Kalabalık kadrolu bir filmdir. Ama ön plana çıkan oyunculardan biri gerçekten Sevda Ferda'dır. Yine Halit Refi'nin İstanbul Kızları adlı daha uçarı havai komedi tarzındaki bir filminde yine Sevda Ferda karşıma geldi. Bir baktım Tarık Dursun hem hikayeci hem şair hem sinema yazarı hem yönetmen, bir iki filmi var. Onun Kelebekler Çift Uçar adlı çok değişik bir romantik komedisinde yine Sevda Ferda. Esas Sevda Ferda'ya tutulmam yine o yıllarda gördüğüm Erkek Ali filminde oldu. Bu Atıf Yılmaz filmi doğuda geçen bir aşk hikayesi. Sosyal açıdan hiçbir uyumu olmayan bir kadınla bir erkeğin o vahşi ve sert doğa ve yaşam koşulları önündeki böyle epik, destansı boyutlar alan bir filmi. O kadar etkilemişti ki beni ve müthiş bir görselliği de vardı. Hatta Yüzyılın Yüzsürük filmi kitabımı yazarken illa Erkek Ali'yi de almak istiyordum. Sami Şekeroğlu Kültür Merkezi'ne gittim ve Erkek Ali'nin iyi bir kopyası buldum. Seyrettim, hayran oldum ve o kitabı aldım. Yine o yıllarda tabii işte Osman Seden filmleri, Beş Şeker Kız veyahut da büyük bir dram olan ve başrolünü onun oynamadığı ama yan rollerden birinde çok başarılı olduğu Çalı Kuşu gibi bizim sinemamız için üstün yapım sayılabilecek filmler de var. Arada fantezi filmler, 60'ların ikinci yarısında diyelim, fantezi komedilerde oynamış, Kartoros, Cibali Karakolu gibi o ünlü Mamer Karaca komedisinin filme alınmış halinde var. Sonra birdenbire bakıyorsunuz 60'ların sonları 70'lerde daha da değişik filmlerde oynuyor. İşte Zeki Ökten'in o ünlü Kemal Sunal komedisi Kapıcılar Kralı'nda oynuyor. Vesaire vesaire. Yani mesela sonraki yılların ağır roman, bu Metin Kaçan'ın romanından Mustafa Altıoklar'ın uyarladığı son derece ilginç bir film. O filmde bile gayet hoş bir rolü var. Yani bence Türk sineması getirdiği iki şeyden biri esmerliğin egemenliğini yeniden ilan etmesidir. Vamp kadın olduğu halde yine de sevilen vamp kadınlardan biri olmuştur. İkinci olarak da arkadaşım Agah Özgüç'ün de söylediği gibi yani şöhreti fazla önemsemiyor. İlla da ön planda olacağım demiyor. Mesleğini, kariyerini, hayatının temeli yapmıyor. Kendi özel hayatına daha çok ilgi gösteriyor. Bir de Agah'ın kullandığı bir tabir var. O tam bir cadıydı diyor. Yani cadı derken kötücül bir kadın anlamında değil. Ama kişilikli, sert, itirazcı, muhalif bir yapısı olan bir kadındı diyor. Kimsenin arkasından konuşmazdı ama yüzüne karşı da aklına gelen her şeyi çekinmeden söylerdi. Şimdi Sevda Ferda dediğim gibi çok genç yaşta Yeşilçam'a geliyor. Ve ilk filmlerinden biri Hulki Saner'in Helal Olsun Ali Abi adlı filmi. O filmden hemen sonra Türk sinemasının çok değerli bir yazarı vardı. Yeşilçam'ı gerçekten çok çok iyi tanıyan, bizzat aralarına girmiş, onlara roller bulmuş, onları tanıtmış, bir anlamda menajerlik yapmış, onlara bir anlamda arka planda akıl hocalığı yapmış Turan Aksoy. Turan Aksoy'la tanıştırıyorlar ve Turan Aksoy diyor ki siz gerçekten çok güzel bir hanımsınız, ben size destek olmaya çalışırım, elimden geleni yaparım. Sevda da diyor ki Turan Bey diyor yalnız benim bir sorunum var, burnumu beğenmiyorum, bir burun ameliyatı olayım mı diyor. Turan bakıyor gayet güzel bir kadın, yani böyle bir şeye gerek yok, vallahi bence olmayın ama diyor, yani bu sizi rahatlatacaksa isterseniz olun ama diyor yani herhalde bir 6 ay rol peşinde falan koşamayacaksınız diyor. Sevda diyor ki doğru, 6 ay herhalde yüzüm o şişkinliği koruyacak ama ben daha rahat edeceğim diyor. Ve Sevda Ferda bu ameliyatı yaptırıyor. Onun kariyerinde herhalde şey çok önemli, Halit Refi ile tanışması önemli. Onun Gurbet Kuşları'ndaki rolü gerçekten unutulmaz. Atıf Yılmaz tabii ki o yıllarda oyuncuları oyuncu yapan sayılı yönetmenlerden biriydi. Ama aynı zamanda arkadaşım Turan Aksoy onu o sırada Nejat Uygur'la tanıştırmış. Nejat Uygur demiş ki ya sen çok güzel kızsın, gel benim oyunlarımda oyna demiş. Ve o aralar yani 60'larda değilse bile 70'li yıllarda Sevda Ferda tiyatroyu da denemiş. Nejat Uygur'un komedi oyunlarında sahneye çıkmış. Ben özellikle araştırdım. Evlendiğine dair bir kayıt yok. Dolayısıyla çocuğu da yok. Ama mesela ablası Ferda Ferda'nın bir oğlu var. Ve o yıllarda Ferda Ferda sık sık turneye falan çıkıyor. Hatta Almanya'ya gidiyor. Ve giderken oğlunu Sevda'ya bırakıyor. Yani Sevda ablasının oğlu yeğeni aracılığıyla bir yerde anneliği tatmış oluyor. Fakat kendi çocukları yok. Aşıkları var tabii. İki aşkından söz ediliyor. Yine o yükselme yıllarında ünlü Fenerbahçeli futbolcu Şükrü ile uzun süren bir aşkı var. Bir diğer aşkı da Tamer Yiğit'e karşı ama onunla da evlenmemiş ve bu yüzden aile yanı hep biraz eksik kalmış. Şimdi 74-75'lerde seks filmlerinin birden bastırmasından sonra bilindiği gibi Türk sinemasının aşağı yukarı bütün sanatçıları aralarında kimileri en ünlüler de olmak üzere kendini sahneye atıyorlar. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. gazino kültürü var. Bugün kalmadı, gazinolar var. Yılmaz Güney işte o malum yargıcı öldürüyor Endişe filminin çekimleri sırasında ve İmralı cezaevinde hapse mahkum oluyor. O aralar işte 75 yılı olacak sanıyorum. Yılmaz Güney ve diğer mahkumlar için İmralı'da büyük bir konser düzenliyor ve bunun arkasında da bizim Turan Aksoy var. Ve kalkıp oraya gidiyorlar. Gidenlerin arasında Sevda Ferda da var ve o da orada Yılmaz Güney ve diğer mahkumlara bir şarkı söylüyor. Bakıyor ki herkes güzel bir sesi var. Bunun üzerine Bebek Gazinosu'nda Sevda Ferda sahneye çıkıyor ve gayet güzel bu işi başarıyor. Ne söylüyor diye özellikle araştırdım, yani tercih ettiği bir tür, bir bestekar var mı? Hayır dediler, hemen her şeyden söylerdi. Ama yani klasik Türk müziği ve de hafif arabeske kaçan şarkılar. 79 yılında da Fevzi Tuna Seninle Son Defa adlı gayet edebi bir senaryoya dayanan bir filminde biraz ileri bir yaşta olmasına karşın Sevda Ferda başrol verdi. Bu gayet iyi bir roldü. Hepimiz çok beğendik. Ben çok iyi bir eleştiri yazdım, hatırlıyorum. Ve bu tabii o yıl Antalya jürisinin de gözünden kaçmamış olmalı ki Sevda Ferda uzun yaşantısında ilk kez Antalya'da o yıl en iyi kadın oyuncu seçiliyor. Aradan yıllar geçiyor, 80'li yıllara geliyoruz. İşte o Ağır Roman filminde onun son önemli rollerinden biri. O rolde de yine Antalya'da en iyi yardımcı kadın oyuncu seçiliyor. Yine Agah Özgüç'e göre sinemada en iyi anlaştığı kadın Leyla Sayar olmuş. Aralarında o kadar sıkı bir dostluk olmuş ki bir arada hatta dedikoducu bazı çevreler buna başka bir anlam bile yakıştırmışlar. Gerçekten aralarından su sızmazmış. Benim tanık olduğum bir dostluk ise Çolpan İlhan'la dostluğuydu. O kadar iyi dostlular ki ben uzun yıllar Çolpan İlhan'ın tabii başında bulunduğu Sadri Alışık Sinema Ödülleri jürisinde görev aldım ve bir dönemde de o jürinin başkanıydım. Ve başından beri Sevda Ferda var oldu. Hatta onur ödülleri konusunda ya Sevda'ya da artık bir onur ödülü verelim dedim. Sevda istemedi. Ya dedi, ben yıllardır burada jüri üyeliği yapıyorum. Yani bana bu ödülü verirseniz olmaz filan dedi. Sonra bir yıl gelmedi. Ertesi yıl biz dedik ki sen bu yıl da gelme. Biraz daha bir iş yap dedik ve biz ona ödülü verdik. Sonra tekrar gelmeye başladı. Hep onu söylüyorlar. Yani Sevda Ferda Türk sineması geldiğinde birdenbire sanki bir İtalyan dilberi gelmiş gibi oldu. Çünkü o yıllarda İtalyan sinemasının yıldızları hala çok gözdeydi. Yani Gennaro Lollobrigida, Sofia Loren, Elsa Martinelli bize çok popüler oyunculardı ve Sevda Ferda'da açık bir Gina havası vardır. Sofia Loren'den de bir nebze bir şeyler katılmış olarak. Bugünün genç oyuncularından hangisi ona yaklaşabilir, bilinçli veya bilinçsiz onun etkisinde kalmış olabilir, gerçekten bilemiyorum. Çok makyaj yapan bir kadın değildi. Uzun saçları vardı genelde ve onları hep öyle uzun korudu. Frapan renklerden hoşlandığını hatırlıyorum. Ama ne giyerse kendine yakıştırırdı, onu da biliyorum. Evet, yani yüzükleri vardı, mutlaka broş olurdu. Boğazında bazen bir inci veya yapay inci veya başka bir maddeden yapılmış gerdanlıklar olurdu ama aşırıya kaçmazdı. Çok şakacı, çok esprili, çok mizah duygusu olan bir sanatçıydı. Yani biz Sadri Alışık jüri toplantılarında sürekli gülerdik, eğlenirdik. Şimdi düşünüyorum da yani bunun büyük bölümü Sevda Ferda'ya borçlu olduğumuz bir şeydi. Sürekli araya bir laf sokar, bir espri yapar, birisiyle dalga geçer. Müthiş bir mizah çerçevesinden bakardı hayata. Hiçbir şeyi adeta ciddiye almazdı. Bu onun tabii bu rahatlığının, yani hiçbir şeye çok dert edinmemesinin, kariyerinin de öyle çok üstüne düşmemesinin bir açıklaması olabilir. Tabii o yakıcı esmerliği, yani o beni çok etkilemiştir. Benim eşim de esmer, belki onun da etkisi var. Ben Sevda'nın o ancak Akdeniz ikliminde, yani bizde Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da görülebilecek olan, bence Sevda bunun en iyi simgelerinden biriydi.
12: Sinema oyuncusu Sevda Ferda, sinema yazarı Atilla Dorsay anlattı.
13: programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dediğini
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanatta yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde ve Samsun-Terme yolunun 5-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Hava durumu.
10: Ülkenin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz sert, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 30 derece. İzmir'de rüzgar sert ve akşamları serinlik veriyor, sıcaklık 34 derece. Hava biraz bulutlu. Antalya'nın bazı ilçelerinde yağış var, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale arasındaki fırtına kesiliyor ama rüzgar yine çok sert esecek. Edirne 31, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 27 derece. Ege'nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla boyunca gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Denizli 30 derece. Akdeniz'de de Isparta, Adana bölümü boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Adana 33, Hatay 32 derece. Karadeniz'in doğusunda da yağmur var. Bolu 27, Samsun 30 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Malatya boyunca şiddetli yağış görülecek. Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sağanak geçişleri olacak. Gaziantep 33 derece.
9: Hava durumu.
11: Burası NTV Radyo. Saat 16.
12: Saat 16 haberlerle

0: Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. Kureş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kureş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kureş'in annesi Ayşe Gülderen Kureş'in 138, babası Mahmut Sabri Kureş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kureş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkul olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. MASAK raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
1: İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Uskumruköy'de ilerleyen bir nakliye kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı, önündeki araca çarptı. İhbar üzerine çevreye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yapılan incelemelerde araçta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazanın ardından Edirne yönünde araç kuyruğu oluştu. Trafik kontrollü olarak emniyet şeridinden verildi. İran, savaşta düşen 2 uçağın 4 pilotunun 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail'le yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi, iletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
1: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores Adası'nda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
0: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran

0: 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
1: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
2: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adres ise Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri Adası'nda orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
1: 55 yaşındaki İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio, İstanbul Beyoğlu'nda yaşadığı evde ölü bulundu. Savcılık profesörün ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yapan profesörden haber alınamayınca emlakçıda bulunan yedek anahtarla eve girildi. 55 yaşındaki profesör yatağında hareketsiz bulundu. Eve çağrılan sağlık ekipleri D'Angerio'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. İtalyan öğretmenin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu ise kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. getirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisi sürüyor. Durumu kritik. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. 2025 yılında aşılama programına alınacağı duyurulan rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı sorulardan biriydi. Bakan Memişoğlu, karşıt görüşler var, bilim komisyonunun kararı bekleniyor dedi.
3: HPV aşısı Türkiye'de yapılsın mı yapılmasın bilim insanları halen tartışıyor. Bir karar verilmiş değil. Bunun doğrusunu komisyonumuz karar verdiği zaman uygulayacağız.
4: Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı sonunda 13 yaşından itibaren tüm çocuklara ücretsiz uygulanacağı duyurulmuştu. Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı kararı beklemedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konunun bilim komisyonunda tartışıldığını söyledi.
3: Ben onu açıkladıktan sonra bazı bilim adamları, arkadaşlar, bilim insanları geldi. Hocam dediler, bunu açıkladınız ama bunun biz karşı görüşüyüz. Çünkü dediler buna gerek yok dediler. Çünkü bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bir yararı olacaksa eğer biz bu programı almamız lazım. Eğer bir yararı olmayacaksa ben niye alayım bu programı? Faydası olmayacak bir şeyi, devletin, milletin parasını niye boşu boşuna vereceğim?
4: Kemal Memişoğlu İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Sorulardan biri de genetik kas hastalıkları SMA ve DMD'nin yurt dışındaki çok yüksek maliyetli gen tedavilerine ilişkindi.
3: Çok yakında bunu da ilan edeceğiz. Bu SMA ile bağış toplayan, yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunda sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz. DMD ile de ilgili o firmayla da görüştük biz. EMA onayını niye alamadı o ilaç? Çünkü çocuğa bir faydası yok diye bilimsel olarak kurul EMA'da bunu değerlendirdi ve yok dedi. İhtiyacı yok bu çocukların. Sorun şu, ticari kaygıyla sağlık kaygısını ayırmamız lazım.
4: Bakan Memişoğlu 6 yerli aşının üretimine yakın zamanda başlanacağını da duyurdu.
1: İstanbul'da denizin altında yıllardır süren bir koruma çalışması var. Tavşan Adası çevresinde dalgıçlar Marmara'nın mercanlarını yeniden yaşama kazandırmak, hayalet ağları temizlemek ve farkındalık yaratmak için suya indi. Çalışmalara İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da katıldı.
5: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi.
6: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
7: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
5: Bu dalışın amacı yalnızca denizin altını görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. 11 yıldır süren çalışmalarda 700 aşkın mercan üzerinde nakil ve restorasyon gerçekleştirildi.
8: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
5: Diplerde saklı kalan ağlar da dipten tek tek çıkartılıyor. Üstelik çıkarılan materyaller yeni ürünlere dönüştürülüyor.
9: Çıkarttığımız ağları aslında tekrardan son kullanıcıya ulaştıracak malzemeler üretiyoruz. Bir özelliği var gözün, tamamı %100 hayalet ağlardan üretilme ve içerisinde şurada dikkat ederseniz hangi koordinattan ve hangi metreden çıktığı yazıyor.
5: Çalışmaları İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş yerinde inceledi. Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
1: Antalya'da turistlerin yoğun olduğu bölgelerde atlı birlikler görev yapıyor. Ancak aşırı sıcaktan dolayı atlı birliklerin mesai saati de değişti. Atların sıcaktan zorlanmaması için ekipler saat 18'den sonra devreye çıkıyor.
0: Sıcak hava atlı birlikleri de etkiledi. Atların sağlığını korumak için devriye saatleri akşama alındı.
10: İnsanlar bu saatlerde daha çok buralara geliyorlar. Aynı zamanlarda öğlen saatlerinde atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. O sıcaklarda da bunları burada yormuyoruz. Biz de devrelerimizi o yüzden bu saatleri alıyoruz. Atlarımız da bizim için değerli, vatandaşlarımız da değerli. İkisi için de uygun olan saatleri değerlendirip ortak buluşturuyoruz yani.
0: Antalya'da Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 20 yıl önce kuruldu. Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Turist sayısının arttığı yaz aylarında atlı birlikler sahilde devriye atıyor. Ancak sıcak hava atlı polislerin çalışma düzenine de yansıdı.
10: Atlı polis olarak spor müsabakaları, törenler, kortejler, ondan sonra araçların girmediği sahil bantları, bu tür yerlerde görev yapıyoruz.
0: Atları kavurucu sıcaklarda zorlamamak için ekipler gündüz saatlerinde devriyeye çıkmıyor. Havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde görev yapıyorlar. Ekipler yaz ayları boyunca saat 18'den sonra Konyaaltı sahilinde devriyeye çıkıyor. Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezip güvenliği sağlayan atlı polisler, çocuklar ve turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
11: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: işte bulacaksın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size, yani en azından çok çok uzun zamandır kitabını sunmadığımız bir yazar getiriyoruz huzurunuza. Yani öyle olmuş. Nedense Janet Ivanovich'i ve kahramanı Stephanie Plum'ı Cinayet Masası'na çok uzun süredir misafir etmemişiz. Sevmediğimizden de değil, severim de. Bu da Sue Grafton'ın Kinsey Malone dizisi gibi bir dizi. Sayılarla devam ediyor. 17'deyiz. Smokin' 17. Türkçe adı Beyaz Yakalı Serseriler. Martı'dan çıktı. Didem Uğur'un çevirisiyle. Janet Ivanovich okumamış olan var mı acaba içinizde? Böyle eğlenceli diziler, yazarlar nedense bazen küçük görülüyor. Oysa yani polisiye örgüsü de iyidir. Ve çok çok neşelidir. Gerçekten gülerek, eğlenerek okursunuz. Ama gene de katilde şaşırabilirsiniz sonunda. Şimdi ben esas olarak bugün size zaten karakterleri anlatacağım. Çünkü burada önemli olan karakterler. Eğer daha önce hiç Janet Ivanovich kitabı okumadıysanız, Stephanie Plum dahil hiçbirini tanımıyorsunuz demektir. Vallahi çok üzücü bir şey. Büyük bir eğlence kaçırdığınızı söyleyebilirim. Onun için kitabımızın neden söz ettiğine başlamadan önce yazara aşina olmayabileceğinizi düşünerek sizi ilk kitaba götürüyorum. 1994'te çıkmıştı. One for the Money. Bu Stephanie Plum'un da ilk kitabı ve uzun süre bestseller listelerinde kaldı. USA Today'in listesinde 75 hafta kalma başarısını gösterdi. Oysa bu romandan önce de yazıyordu Ivanovich. 11 tane aşk romanı yazmıştı. Sonra yani bu aşk hikayelerinin, esrarlarının tamamen suyunu çektiğini gördü. Yani en azından hayal gücünde. Esrara gireyim, suça gireyim dedi. Polisiye'ye daldı ve One for the Money'yi yazdı. Ve bunu yazmadan önce de hukuk, kefalet dünyalarının epey konuğu oldu. Ajanların ve Trenton polisinin peşinden dolaştı. Neler yaptıklarını, neler kullandıklarını gördü. Ayrıca silah kullanmayı da öğrendi. Yani tamamen konuya yabancı olarak girmedi. Bir parça bilgi edindi. Ödüller aldı. One for the Money. Ve bunların bazıları bir polisiye yazarının ilk kitabıyla aldığı ödüllerdi ki ender görünen bir şeydir. Ve bu romanda daha sonra yıllarca birlikte olacağımız karakterlerle ilk kez tanıştık.

Evet, Van Ford Mandy kalmıştık. O sıralarda Stephanie Plum iç çamaşırı tezgahtarlığı yaptı. İşinden olmuştu. O da gitti kuzeni Winnie'nin yanında bir iş istedi. İşte kefalet üzerine bir iş kefalet büroları var. Eğer kefil oldukları insanlar mahkemeye gitmezse onları yakalayıp götürüyorlar. Oradan bir para alıyorlar. Bu şekilde geçiniyorlar. Bir asistanı vardı ve Connie diye ve Stephanie de burada çalışmaya başlamıştı. Hatta bu romanın sonradan bir film uyarlaması da oldu. Stephanie Flam'ı Catherine Heigl oynadı. Birazdan tanışacağımız Joe Morelli, Jason O'Mara, Lulu, Ranger, Winnie, tanıdığımız herkes bu kitaptan itibaren karşımıza çıkmıştı. Hatta şimdiki kitabımızda Beyaz Yakalı Serserilerde intikam arayan kardeşiyle karşılaştığımız Jimmy Alpha bile bu kitapta. Debbie Reynolds da Stephanie'nin antika büyükannesi Grandma Mazur'u oynuyordu. Beyaz Yakalı Serserilerde ise durum biraz ilerlemiş. Birinci kitapta yakalamaya çalıştığı Joe Morelli ile uzun zamandır sevgili, dördüncü kitapta sevgili oldular. Aslında Janet Ivanovich'in hiç böyle bir niyeti yokmuş. Yani istiyormuş ki hep böyle bir gerilim olarak kalsın. Hani birlikte olacaklar mı, olmayacaklar mı, olacaklar mı, olmayacaklar mı? Sonra bakmış ki yani saçma oluyor. Besbelli ki olacaklardı diyor yani. Onun üzerine dördüncü kitapta onları sevgili yapmış. 21. kitapta ise hala sevgililer. Annesi evlenmesini istediği için kızının, gerçi bir evlenmiş ayrılmış başarısız bir evliliği var ama Joe Morelli'den sana hayır gelmez, o seninle evlenmez diyor. Ranger'ı büyük annesi çok beğeniyor fakat o da kimseyle evlenmez, almaz bu seni diyor. Bir sağlam ayakkabı olmayan bir adam çıkmış ortaya, Dave diye. O da okuldan arkadaşıymış, liseden. Onun niyeti ciddi, o seninle evlenmek istiyor, illa onunla birlikte ol diyorlar. Stephanie de bunu istemiyor. O yeni bir karakter kitabımızda. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var. Doğru düz kazılmamış mezarlardan cesetler çıkmaya başlıyor. Önce Vincent Plum kefalet bürosunun bulunduğu inşaat alanından çıkıyor bir tanesi. Niye inşaat alanında? Çünkü yanmış. Onlar da daha önce tanıdıkları bir arkadaşlarının karavanına sığınıyorlar. Ama bu da sonuçta bir karavan olduğu için sabah işe gittiğin zaman iş yerinin nerede olduğunu bilemiyorsun yani. Biraz aramak gerekiyor. Çünkü bir inşaat alanında inşaatın gelişimine göre de yer değiştirmek zorunda kalabiliyor karavan. Bu sefer de inşaat alanından bir ceset çıktığı için, daha doğrusu bir cesetin parçaları, yeri değişmiş. Stephanie işe geldiği zaman işte Morelli'yi görüyor orada, polisleri görüyor. Herkes var, adli tabut var, Winnie var, herkes orada. Tamamı bulunmayan cesedin kim olduğunu nasıl anlıyorlar? Çünkü herkesin bildiği bir yüzük var parmağında ve bakar bakmaz kimliğini bu yüzükten tespit ediyorlar.

Yüzüklü bir cesette kalmıştık. Pembe yüzüktü. Dolayısıyla Ludugan'ın cesedi olduğuna karar veriyor Morelli. Ve böylece başlıyor bulunan cesetler. Ya gömülmemiş olarak ya pek az gömülmüş olarak ortaya çıkmaya devam ediyorlar. Hatta bir noktadan sonra katil cesetleri Stefani'ye armağan ediyor. Mesela bir araba arabasında bulduğu cesetin göğsünde Tu Stefani yazıyor ki hani nereye gideceği belli olsun diye. Bu arada zaten Stefani'nin başındaki tek dert bu değil. Burada bahsi geçen Jimmy'nin az önce Jimmy Alfa'nın kardeşi Nick Alfa hapisteymiş. Hapisten çıkmış ve kararlı öldürmeye Stefani'yi zaten gelip söylüyordu kulağına. Sen nasıl öldürdüyse kardeşim ben de seni öldüreceğim diye. Bir de Stefani'yi arabasıyla ezmek isteyen Regina diye bir hanım var. Yani hareketli bir hayat olduğunu söyleyebiliriz. Peki Stefani nasıl birisi? Stefani kendisini her kitabın başında anlatır zaten. Hani ilk defa okuyorsanız bilginiz olsun diye. Adım Stefani Plum. Kuzenim Vinny'nin kefalet ofisinde kefalet memuru olarak çalışıyorum. New Jersey Trenton'da 3 katlı bir tuğla yığınında düşük kiralı ve hiçbir çekiciliği olmayan bir dairede yaşıyorum. İkinci kattaki dairemde bulunan mobilyalar akrabalarımın eskilerinden ibaret. Orta boyluyum, fiziğim idare eder. Ortalama bir zekam olduğundan adım gibi eminim. Berbat bir işim olduğundan da. Omuz hizamdaki kahverengi dalgalı saçlarımı ailemin İtalyan yarısından, mavi gözlerimi ise Macar yarısından almışım. Hokka gibi burnumsa Tanrı vergisi. Dünyanın en iyi Katoliği olmadığımı anlamadan evvel bana bu burnu verdiğine şükrediyorum. O zaman isterseniz şimdi gelelim karakter tanıtımlarına. Ivanoviç, Stefani Plum'un karakterinin biraz onun kendi karakterine benzediğini söylüyor. Geçmişleri birbirine benziyor. Aynı derecede sevimsiz tecrübeler yaşamışlar. Ivanoviç, yani otobiyografik bir karakter diyecek kadar ileri gitmem ama şöyle diyeyim, nerede yaşadığını da biliyorum, neler yaşadığını da. İkisi de Trenton'lı, Trenton, New Jersey. Dizinin mekanı burası aynı zamanda. Stefani, yerlilerin The Burg dediği Chambersburg semtinde doğmuş büyümüş. O da Ivanoviç gibi yani ve Douglas College'a gitmiş. Gerçi o başarıyla mezun olmamış yani. Mezuniyeti başarılı değil Stefani'nin. Birbirine bağlı bir yer burası. İnsanlar nadiren burayı terk ediyorlar. Ve Stefani genellikle hala Burg'de yaşayan sınıf arkadaşlarını ve komşuları görebiliyor. Çocukluktaki evlerinden birkaç sokak uzaktalar. Mezun olduktan sonra Dicky Orr'la evlenmiş ama hemen boşanmış. Çünkü can düşmanı Joyce Barnhart'la sevişirken yakalamış onu evlerinde. Dizi başladığında ise bekar Hamster ile yaşıyor. Hamster'ın adı Rex. Sık sık Stefani'nin onu beslediğini ve evde yiyecek bir şey olmadığında ki sık sık oluyor bu. Ve Hamster'ın gevrek ekmeklerini onunla paylaştığında görüyoruz. Ve bu yüzden de sık sık epeyce uzakta oturan annesiyle babasını güzel bir yemek uğruna ziyaret ediyor.

0: Stephanie Plum'da kalmıştık. Diğer karakterleri geçelim isterseniz. Lula var mesela. Lula bu kitapta da fevkalade önemli bir rol oynuyor. Çünkü Lula aslında sokaklarda çalışıyormuş birinci kitapta. İkinci kitapta Winnie'nin dosyalama işlerine bakmaya başladı. Ve bu işleri çabuk yaptığı için de zaman zaman Stephanie ile suçluları yakalamaya gidiyor. Burada da öyle olduğunu göreceğiz zaten. Zaten 11. kitapta kefalet memuru olmayı başarmıştı ama dosya işleriyle gene de uğraşıyor. Connie Rosoli, Connie Winnie'nin müdürü kefalet bürosunun. Aynı zamanda bekçi köpeği. Mafyayla bağlantıları olduğu ima ediliyor ama hiçbir zaman tam olarak araştırılmıyor. Kısa boylu, hafiften bıyıklı bir üst dudağı var. Stephanie onunla ve küçük kardeşi Tina ile birlikte okula gitmiş. Bazen bıyıklı bir Betty Boop olarak tarif ediliyor Connie. Winnie Plum kuzeni Vincent Plum'un kefalet bürosunun sahibi. İyi davranmıyor pek çalışanlarına. Onları tahammül edemediği de söylenebilir. Kumar düşkünü at yaşı oynuyor. Grandma Mazur yani büyük anne, annesinin annesi hakikaten bir alem. İkinci kitapta adının Edna olduğunu öğrenmiştik. Stephanie'nin anne babasıyla birlikte oturuyor. Kocası kalp krizinden öldü öleli. Yaşlanmak istemiyor. Yaşlıymış gibi de davranmıyor zaten. O da Stephanie'ye yardım etmek istiyor olaylarda. Ve aklına da bir şey taktığı zaman önüne geçmek çok zor. Bunu Lou'nun cenazesinde de göreceksiniz bu kitapta. Çünkü kafasına onu görmeyi takmış yani tabutu açıp da. Çok kısa bir sürede Hot Six'te 6. kitapta Stephanie'nin yanına taşınmıştı. Bazı söyleşilerde Ivanovich, Grandma Mazur'un esin kaynağının tam olmasa da teyzesi Lena ve büyük annesi Fanny olduğunu söylemiş ve büyüyünce onun gibi olmak istiyorum diye eklemişti. Valerie, Stephanie'nin ablası, bu kitapta pek ilgimiz olmuyor. Annesi Helen, babası Frank. Babası ilginç bir tip. Ondan yapmak istemediği şeyi yapması istenirse basbayağı krizin eşiğindeymiş gibi davranıyor. Bob var. Bob bir Golden Retriever. Stephanie'yi kandırmış bir arkadaşı. 6. kitapta öyle kısa süreli bakmak için almış. Sonra işte Morelli ile aralarında kalmış. Bir onda bir onda ama Morelli'yi çok seviyor. Rex malum hamster. Joseph Morelli sevgilisi. Bir sevgilisi daha var ama iki kişiyi seviyor. Buyurun bakalım bu ne rezillik diyor. İkincisi Ranger. Kübalı, Amerikalı. O da aynı işi yapıyor. Kefalet peşinde. Birbirine şimdilik tahammül ediyorlar ama Morelli Ranger'ın varlığından haberdar değil. Josh Barnhart can düşmanı. Kocası da öyle. Bir de bitirmeden söylemeden edemeyeceğim Grandma Bella var. Joe Morelli'nin büyük annesi ve hiç beğenmediği için Stephanie'yi boyun ona büyüler yapıyor. Voodoo büyüleri yapıyor. Torununu bıraksın diye. Efendim Beyaz Yakalı Serseriler, Smoking 17'li kitabımız, Janet Ivanovich yazarı, Türkçe'ye Didem Uğur çevirdi. Eğer sevdiyse Stephanie Plum'u ve çevresini birden başlayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeniden bir başka cinayet masasında birlikte olmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla, hepinize heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
1: Spor haberleri başlıyor.
6: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazlıların Eyüpspor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
7: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Žalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11'iyle çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat'la başlayacak Eyüpspor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
6: Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Sidiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak. Sarı lacivertliler Şerif'i geçen sezon Angers'den 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Sidiki Şerif Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe son olarak Freddy 2 milyon euroya Atletico Minerio'ya göndermişti. UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Alman, Trabzonspor'a ise Hırvat hakem atandı. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u konuk edeceği maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı salı akşamı saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'le karşılaşacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajak görev yapacak. İki karşılaşma da Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Suudi Arabistan Ligi'nde yeni sezon başladı. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta El Nasr El Fatih'i 3 puanı 3 golle aldı. Suudi Arabistan Ligi'nde El Nasr'ın konuğu El Fateh. Ev sahibi ekibin vuruşuyla maça başlandı. Postekoğlu yeni takımıyla şampiyonluk hedefleyecek ve Cristiano Ronaldo ile eşi. Yeni evlendiler ve bugün izinli. 37. dakikada ortağı Angelo düzgün bir vuruş 1-0 öne geçti El Nasr. El Naidi ortaladı, Angelo tamamladı. Dikkatle izliyoruz. 40. dakika. Joao Felix 1-1 geçti rakiplerini, mükemmel vurdu. 2-0. Bir Portekizli yıldız tribünde ama diğeri sahada resital sunuyor. İşte Joao Felix. İlk yarı 2-0'la geçildi. İkinci yarıdayız. Burada top direkten geri geldi. El Fateh'in maçtaki en tehlikeli pozisyonlarından biriydi. 73. dakika, fark 3'e çıkıyor. Costa, Samu Costa takımı adına golünü attı ve skoru belirledi. Ronaldo mutlu, El Nasr 3, El Fateh 0 maçın sonucu. Lionel Messi babasının kaybının ardından çıktığı ilk MLS maçından yenilgiyle ayrıldı. Inter Miami, Arjantinli süper yıldızın penaltı kaçırdığı maçta Nashville'e 4-1 mağlup oldu. Over the ball. Amerika Futbol Ligi MLS'te Nashville'in konuğu Messi'li Inter Miami. Dakika 17, sol kanattan gelişiyor atak. Saat ortaladı, Nahar topu ağlara gitti. 1-0 öne geçiyor ev sahibi ekip. İşte yerde seken topu Nahar iyi takip etti, golü attı. Messi burada penaltıdan faydalanamadı. Dönüşünde tamamlanan toptaysa gol geçersiz çünkü ceza sahası ihlali var. 45+2. Güzel hareketler topu ağlara gidiyor. Asist Lionel Messi, gol Segovia. Şık bir vuruş. İkinci yarıdayız. Nashville bir kez daha öne geçiyor. Muhtar'ın golü. Inter Miami baskıyı atlatamadı bir türlü. Bu golden 10 dakika sonra yerden bir pas bir kez daha ağlarda. Surridge bu sefer topu ağlara gönderen isim oluyor. Kaleciden uzun bir degaş. Dikkatli izliyoruz. Büyük bir hata Rios'tan ve Muhtar kariyerinin en kolay gollerinden birini atıyor. Burada Messi'nin topu ağlarda ama offside gerekçesiyle gol sayılmıyor. Nashville Inter Miami'yi 4-1 ile geçiyor. Şimdilik noktaladık. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmelerle 17 bültenine başlıyoruz. Önce günü özetleyeceğiz. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Arama yapılan tek bir adreste ise 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Operasyonun ayrıntılarını aktaracağız. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Feci kazanın ayrıntıları da 17 haberlerinde olacak. Diyarbakır bugün 16.

0: tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuruş da var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkul olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Masak raporlarıyla 100 milyarların üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayların yankıları sürüyor. Fenerbahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iki kulüpten de açıklama var.
0: Fenerbahçe formasıyla gittiği tribünde bir Gençler Birliği taraftarından böyle tepki görmüş, korku dolu gözlerle tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti. Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı. Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasında Çobani Stadında ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
1: İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Uzkumruköy'de ilerleyen bir nakliye kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı, önündeki araca çarptı. İhbar üzerine çevreye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yapılan incelemelerde araçta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazanın ardından Edirne yönünde araç kuyruğu oluştu. Trafik kontrollü olarak emniyet şeridinden verildi. Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri.

0: ise sürüyor ifadesini kullandı. Tabii Ağustos sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangının çıkma riski de arttı. Özellikle bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı dikkatli olunması da isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarılar paylaşıyor ve yangın çıkarma ihtimali bulunan durumlara dikkat çekiliyor.
1: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
2: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
3: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
1: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
4: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın. Öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
1: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
0: İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü. Depodan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa süre içinde büyüdü. Geniş bir alan dumanla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın çevredeki alanlara yayılmadan söndürüldü. Tahliye gerektirecek bir durum meydana gelmedi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Tedbir olarak bir süre daha bekleyişini sürdürdü. Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere bakalım. Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
5: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üsse roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nizhny Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş bant uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Whiteberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Moldova üzerinden Romanya hava sahasına giren drone, güneydoğudaki Galati kentine 24 kilometre uzaklıkta fark edildi. Savaş uçağıyla vurularak imha edilen drone'un enkazı iki köyün arasına, yerleşim bulunmayan bir alana düştü. NATO komutanlığı olaydan birkaç saat sonra drone'un Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. NATO'nun Ukrayna ile 614 kilometrelik ortak sınırı var. Romanya hava sahasında bu yıl dördüncü kez insansız hava aracı vurularak düşürüldü.
0: Ukrayna'nın enerji tesislerine hedef alan saldırılarının ardından Rusya'da yeniden akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Moskova sıkıntıyı kabul etti. Ayrıntıları Moskova'da bulunan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi Hazır'la konuştuk.
6: Rusya'da şu anda büyük bir akaryakıt sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'nın rafinerilerine saldırmasıyla beraber bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş durumda. 6'dan fazla bölgede de bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalar getirildi. Petrol sorunu aynı zamanda Rusya'nın ihracatına da yansımış durumda. Çünkü petrol ihracatı son yılların en düşük seviyesine gerilmiş durumda. Son birkaç gündür yapılan saldırıların da önemli bir etkisi var Ukrayna tarafı. Geçen hafta Orsk rafinerisine bir saldırı gerçekleştirildi ve bu rafinere 6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 13 Ağustos'ta da bir saldırı vardı, önemli bir saldırı ve burada da Salavat rafinerisine bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı ve bu rafinere özellikle Rusya'nın en önemli petrokimya komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Normalde Rusya bu krizle başa çıkabilmek için başka ülkelerden ithal ediyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan önemli miktarlarda benzin ve akaryakıt ithal ediyor. Hatta Temmuz ayında Belarus'tan ithal ettiği dizel özellikle bir rekor kırmıştı. Fakat bu iki ülkeden yaptığı ithalat da yeterli olmamaya başladı. Çünkü Ağustos ayının başında Hindistan'dan da yakıt almaya başladı. Bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi birçok tank, jeneratör, uçak bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
0: İran savaşta düşen iki uçağın 4 pilotundan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
7: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail'le yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi. İletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
0: İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri hedef almaya devam ediyor. Bazıları akraba veya komşularının evinde mahsur kaldı. İsrail askerleri evden çıkmamaları için aileleri korkutuyor.
8: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
9: Filistinli aileler evlerinde mahsur çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
8: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
9: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrailli yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
0: İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de dün yeniden sınırı geçmeye çalışan kalabalıklar görüldü. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala biber gazıyla dağıttı. 111 kişi gözaltına alındı. Bugün ise 2 hafta önce sınırı geçmeyi başaranlar sahilde sığınma talebi için gösteri yaptı.
10: Görüntüler İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de. Kumsalda toplanan yüzlerce kişi iltica sloganları atıyor. İspanya hükümetinden Fas'tan Septe'ye geçmeyi başaranlara sığınma hakkı tanınmasını istiyorlar. Septe 31 Temmuz'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı yollardan Fas'tan İspanya'ya geçenlerin sayısı birkaç gün içinde 72 binin üzerine çıktı. 96 kişi sınırı geçmeye çalışırken öldü. Kaçakların büyük bölümü Fas'a geri gönderildi. Ancak 5 bin kadarı Septe'de kaldı. Sloganlarda sığınma talep edenler o 5 bin kişi arasında yer alıyor. Septe'de kalanlar 2 haftadır sahilde yaşam mücadelesi veriyor. Yakıcı güneşin altında sazlardan yaptıkları barakalarda, dağıtılan yardımlarla ve ateş yakıp yemek pişirerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. 31 Temmuz'daki göçmen akınından 2 hafta sonra sınırda yeni bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayılan mesajlarda 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Fas İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin Septe'de kalmasına ya da İspanya ana karasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
0: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremde sarsılan Flores Adası'nda arama kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
10: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
0: Evet, Diyarbakır'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşanıyor demiştik. Şimdi biz de Diyarbakır'a döneceğiz. Ahmet Sportif Faaliyetler'in rakibi Erzurumspor olacak ve maç öncesinde kentte nasıl bir hava ve hazırlık var? Nizamettin Kaplan bize aktaracak.
11: Canan, evet, 16 yıl sonra Süper Lig'de bir Diyarbakır takımı var, Ahmetspor, ve tabii bu da sadece Diyarbakır'da değil, bölge genelinde önemli bir heyecana neden olmuş durumda ve birçok kişi, yani Diyarbakır dışından da birçok kişi bugün bu karşılaşmayı izlemek üzere Diyarbakır'a geldi ve gelmeye devam ediyor. Maçın başlamasına da artık 4 saat gibi bir zaman kaldı ve stadın etrafı da artık hareketlenmeye başladı. Biraz sıcak hava şehirde, ancak ilerleyen saatlerde bu ısının biraz daha düşmesi bekleniyor. 21.30'da başlayacak karşılaşma. Her iki takım geçen sezon Trendyol 1. Lig'inde ilk 2 sırayı paylaşmıştı ve Süper Lig'de de ilk maçlarını oynayacaklar karşılıklı olarak ve böyle de bir tesadüf olduğunu söyleyelim. Tabii Diyarbakır'da 33 bin kişilik stadyumda oynanacak karşılaşma ve maç biletleri satışa sunulur sunulmaz kısa bir sürede tükendi. Yani bugün tribünlerin tamamı dolu olacak. Erzurum'dan da bir grup taraftarın takımlarını desteklemek için Diyarbakır'a gelmesi bekleniyor. Tabii bu hareketlilik aynı zamanda kentte spor turizminin de canlılık kazanması anlamına geliyor. Diyarbakır uzun süreden bu yana özellikle yerli turist açısından hareketli bir kenti. Şimdi spor turizmiyle birlikte hafta sonları özellikle Diyarbakır yine bir hayli hareketlenecek. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları sıcak olduğu için yerli turist açısından sıkıntılı bir dönem. Yani turistin az geldiği bir dönem olarak bilinir bu aylar, ama Eylül'den itibaren burası daha da hareketlenecek. Onu da belirtelim. Tabii oteller, restoranlar, kafeler ve ulaşım gibi birçok sektörün bu süreçte etkilenmesi bekleniyor. Buraya gelecek taraftarlar ve hareketlilikten ötürü. Maça yoğun ilgi var. Şu anda stadın etrafı bir hayli hareketlenmiş durumda. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Diyarbakır'daki maçı izlemek üzere stadyuma gelecekler. İçişleri Bakanı kente geldi. Spor Bakanlığı'nın da şu anda kente gelmek üzere olduğu belirtiliyor. Yine Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de bu akşam Diyarbakır'da olacaklar. Onlar da Ahmet Spor, Erzurum Spor karşılaşmasını izleyecekler. Evet, artık maça sayılı saatler kaldı. Heyecan doruk noktada. Biz de maçın başlama saatini bekliyoruz Canan.
0: Teşekkür edelim. Nizamettin Kaplan'a Diyarbakır'dan aktardı bize bilgileri. Adana'da sağanak ve fırtına etkili olduğu cadde ve sokaklar suyla doldu. Bir evin çatısı uçtu. Öğle saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini arttırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Sarıçam ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı sokaktaki elektrik tellerinin üzerine düştü. Herhangi bir yaralanma olmadı. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
10: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çıvaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturması ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Yazıda olayın organize bir yapı içerisinde işlendiğine dikkat çekildi.
10: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Soner, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vadi ile ilgili hazırlanan sevk yazısında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
1: Şüpheli Tuncay Soner'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan, karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
10: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
1: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
10: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Soner, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
0: Sivas'ta bir kişi daha keneden hayatını kaybetti. Bu sene kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi'nin vücuduna arazide kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Bekir Selvi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 2020 yılında kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor. İstanbul Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genç halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin de ön otopsi raporuna göre kalp krizi olduğu belirtildi. Kalp krizindeki bu artışın sebeplerine ve belirtilerine bakalım şimdiki haberimizde.
10: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
12: Gençlerde büyük bir tehlikedir. Yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir kırıklık olur olmaz ölüme yol açıyor.
10: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
12: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar. Geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
10: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
0: Giresun'da dere taşkını sonucu sele kapılan araçta 2 kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar 3. gününde de sürüyor. Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapıldı. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğen için aramalar sürüyor. Çalışmalarda drone, termal drone ve hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. 2025 yılında aşılama programına alınacağı duyurulan rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı sorulardan biriydi. Bakan Memişoğlu karşıt görüşler var, bilim komisyonunun kararı bekleniyor yanıtını verdi.
13: HPV aşısı Türkiye'de yapılsın mı yapılmasın bilim insanları halen tartışıyor. Bir karar verilmiş değil. Bunun doğrusunu komisyonumuz karar verdiği zaman uygulayacağız.
14: Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı sonunda 13 yaşından itibaren tüm çocuklara ücretsiz uygulanacağı duyurulmuştu. Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı kararı beklemedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konunun bilim komisyonunda tartışıldığını söyledi.
13: Ben onu açıkladıktan sonra bazı bilim alanlar arkadaşlar, bilim insanları geldi. Hocam dediler, bunu açıkladınız ama bunun biz karşı görüşüyüz. Çünkü dediler buna gerek yok dediler. Çünkü bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bir yararı olacaksa eğer biz bu programı almamız lazım. Eğer bir yararı olmayacaksa ben niye alayım bu programı? Faydası olmayacak bir şeyi devletin, milletin parasını niye boşu boşuna vereceğim?
14: Kemal Memişoğlu İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Sorulardan biri de genetik kas hastalıkları SMA ve DMD'nin yurt dışındaki çok yüksek maliyetli gen tedavilerine ilişkindi.
13: Çok yakında bunu da ilan edeceğiz. Bu SMA ile bağış toplayan, yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunda sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz. DMD ile de ilgili. O firmayla da görüştük biz. EMA onayını niye alamadı o ilaç? Çünkü çocuğa bir faydası yok diye bilimsel olarak kurul EMA'da bunu değerlendirdi ve yok dedi. İhtiyacı yok bu çocukların. Sorun şu, ticari kaygıyla sağlık kaygısını ayırmamız lazım.
14: Bakan Memişoğlu 6 yerli aşının üretimine yakın zamanda başlanacağını da duyurdu.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ittifak yeni üretim ve tedarik düzeni için düğmeye bastı. Ankara Sanayi Odası da kentteki firmaların NATO tedarik süreçlerine daha etkin bir yer alması için çalışma başlattı.
10: Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Ankara sanayisi için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bu tespit Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda. ASO tarafından hazırlanan raporda sanayicilerin NATO tedarik süreçlerine hazırlanmasına yönelik yol haritasıyla Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik yürüteceği çalışmalar yer aldı. Rapora göre Ankara Sanayi Odası, NATO'nun yeni üretim ve tedarik düzeni çerçevesinde 6 başlıkta çalışma yürütecek. Bu çalışmayla üyelerin hazırlık düzeyi ölçülecek, Ankara sanayisinin üretim kabiliyeti, belgelendirme ve tedarikçi kayıt envanteri çıkarılacak. Ankara merkezli firmaların üretim kabiliyetlerinin uluslararası standartlarda tanımlanması için kodlama ve teknik dosya hazırlama alanlarında eğitim programları düzenlenecek. 2026 NATO Ankara Zirvesi ve Ankara Sanayisi'nin yeni konumu başlıklı raporun ön sözünü ASO Başkanı Seyit Ardıç kaleme aldı. Ardıç, Ankara'mız güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Şimdi bu gücü ölçme, belgeleme ve uluslararası sistemin vazgeçilmez bir parçasına dönüştürme zamanıdır ifadesini kullandı.
0: Antalya'da turistlerin yoğun olduğu bölgelerde atlı birlikler görev yapıyor. Ancak aşırı sıcaklardan dolayı atlı birliklerin mesai saati de değişti. Atların sıcaktan etkilenmemesi için ekipler saat 18'den sonra devreye çıkıyor.
10: Sıcak hava atlı birlikleri de etkiledi. Atların sağlığını korumak için devriye saatleri akşama alındı.
15: İnsanlar bu saatlerde daha çok buralara geliyorlar. Aynı zamanlarda öğlen saatlerinde atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. O sıcaklarda da bunları burada yormuyoruz. Biz de devrelerimizi o yüzden bu saatleri alıyoruz. Atlarımız da bizim için değerli, vatandaşlarımız da değerli. İkisi için de uygun olan saatleri değerlendirip ortak buluşturuyoruz yani.
10: Antalya'da Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 20 yıl önce kuruldu. Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Turist sayısının arttığı yaz aylarında atlı birlikler sahilde devriye atıyor. Ancak sıcak hava atlı polislerin çalışma düzenine de yansıdı.
15: Atlı polis olarak spor müsabakaları, törenler, kortejler, ondan sonra araçların girmediği sahil bantları, bu tür yerlerde görev yapıyoruz.
10: Atları kavurucu sıcaklarda zorlamamak için ekipler gündüz saatlerinde devriyeye çıkmıyor. Havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde görev yapıyorlar. Ekipler yaz ayları boyunca saat 18'den sonra Konyaaltı sahilinde devriyeye çıkıyor. Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezip güvenliği sağlayan atlı polisler, çocuklar ve turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
0: Malatya Kültür Yolu Festivali kentin yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Ünlü şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi. Yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
10: Kiraz yaprağı sarması, kağıt kebabı, Arap gir dolması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali bu kez Malatya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
16: Malatya iklim, fauna, insan, çevre ve mevsim faktörüyle müthiş çeşitlenmiş bir mutfak yapmış kendisine.
10: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 31 özel durak belirlendi. Ünlü şefler festival kapsamında Malatya'da buluştu. Kentin yöresel lezzetlerini yerinde tattılar.
17: Malatya mutfağının diğer mutfaklardan en önemli noktalardan birisi bulgur, ikincisi de fırın yemekleri. 86 çeşit bulgur yemeği bulunuyor. Bunların 48'i etli, geri kalan da etsiz olarak servis ediliyor.
10: Lezzet Noktaları projesi Malatya gastronomisinin tanıtımına ve yerel esnafa da önemli katkı sağladı.
18: Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projeyle yörelerimizin gerçekten mutfak kültürleri ön plana çıkıyor, görücüye çıkıyor. Ayrıca bakanlığımızın yapmış olduğu uygulamayla ilimize gelen onlarca gurme, lezzet yazarı ve araştırmacı ve şeflere bu yemeklerimizi tanıtım imkanı sunmuş olduk.
0: Çanakkale Savaşları Gallipoli oyunuyla dijital dünyaya taşındı. 20 Ağustos'ta piyasaya sürülecek oyunla Çanakkale Savaşları'nın ve Gelibolu Cephesi'nin dijital oyun dünyası aracılığıyla da geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
19: Çanakkale'nin tarihi zaferleri dijital dünyaya taşındı. Çanakkale Savaşları'nı konu alan Gallipoli adlı oyun, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası'nın simge noktalarından Seddülbahir Kalesi'nde özel bir etkinlikle kullanıcılara tanıtıldı. Etkinlik kapsamında oluşturulan özel deneyim alanında katılımcılar dijital ortamda yeniden oluşturulan tarihi atmosferi deneyimleme şansı yakaladı. Gallipoli oyunu 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve İngiliz İmparatorluğu kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Çanakkale ve Mezopotamya cephelerini konu alıyor. Kullanıcılar oyunda sahil çıkarmalarından çöl seferlerine kadar farklı atmosferleri deneyimleyebiliyor. 20 Ağustos'ta piyasaya sürülecek oyunla birlikte Çanakkale Savaşları'nın ve Gelibolu Cephesi'nin dijital oyun dünyası aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
0: Eurovision şarkı yarışması sadece bir yarışma değil. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl organizasyondan tam 5 ülke İsrail'in katılımı nedeniyle desteğini çekmişti. Yarışma protestoların gölgesinde geçmişti. Şimdi Eurovision yarışmasına yeni kurallar getirildi.

Eurovision şarkı yarışmasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle yarışmayı kazanan ülke savaştaysa, ertesi yıl o ülkede yarışma düzenlenmeyecek. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi. Yarışmanın yayıncı kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre değişiklikler yarışmanın ruhunu ve bütünlüğünü muhafaza ederken şeffaflığı, sanatçıyı korumayı ve güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğindeki yarışmada İsrail ikinci oldu. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Yani İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda önümüzdeki yılda yarışmaya katılmayabilir. Eurovision yönetimi yarışmacılar için uygulanan yaş sınırını da değiştirdi. Daha önce 16 olan asgari katılım yaşı 2027'den itibaren 18'e yükseltilecek. Yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgas kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacağı da belli oldu. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük finalse 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

0: Dünya ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım'ın yıllar önce bir film için bir araya geldiğini de hatırlayacaksınız. Heyecanla beklenen o film The Trees yapımından ilk fragman yayınlandı.
1: Bazı kapılar açılmamalıdır. Bazı sırlar ortaya çıkmamalıdır. Ve bazı ağaçlar asla uyanmamalıdır. Eva Green ve Murat Yıldırım'ı buluşturan The Trees filminden ilk fragman yayınlandı. İranlı usta yönetmen Bahman Gobadi imzasını taşıyan film, yönetmenin ilk korku gerilim denemesi olma özelliğini taşıyor. Unutulup gitmiş bir kasabada yavaş yavaş ortaya çıkmaya ve şiddetini artırmaya başlayan lanetin merkeze alındığı filmin çekimleri de Türkiye'de yapıldı. Filmin vizyon tarihine ya da yayınlanacağı platforma dair bir açıklama henüz gelmedi.

Evet, tarihler 17 Ağustos'a yaklaşıyor ve Büyük İstanbul depremi öncesinde gündem yine elbette olası bir Marmara depremi oluyor. Bazı uzmanlar adım adım yaklaştığını söylüyor elbette bu depremin ve hatta tahmini büyüklüğünde 7'nin üzerinde olacağı yönünde görüşler de var. İstanbul için bahsedilen o deprem senaryosu elbette korkutucu ama zamanda bir şekilde işliyor ve de daralıyor. Peki İstanbul bir sonraki depreme hazır mı? En önemli soru bu. Bu sorunun yanıtını NTV'den Osman Terkan uzmanlarından aldı. Biz de izleyelim ve saat başında tekrar burada olalım.

0: Marmara'da bir deprem olması kaçınılmaz. Bizim hazırlanmamız gereken büyüklük 7,5. 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
1: Yerini, büyüklüğünü, tarihini tam olarak ne zaman olacağını, ne kadarlık bir alanı etkileyeceğini bilmek elbette imkansız. Ama bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri var. Tahminler büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı yönünde. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da doğrusunu söylemek gerekirse korkunç. Ve ne yazık ki İstanbul için zaman daralıyor. Peki deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul bir sonraki depreme hazır mı?
0: Değil. İstanbul hazır değil. 1 milyon 160 bin bina var İstanbul'da. Bunun aşağı yukarı %70'i depreme dayanıklı değil. Bunların içerisinden 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
2: Allah! İstanbul için bahsedilen bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.
3: Ben İstanbul'un kurtuluşunu kentsel dönüşümün bir milli dava olarak sahiplenilmesinde, herkesin buna sahip çıkmasında ve mutlaka sürecin çok hızlı bir şekilde akmasında buluyorum.
2: Deprem bekleyen İstanbul ve çevresi için önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm. Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrıları bina bazında değil, ada bazında dönüşüme gidilmeli.
0: Dönüşümün bina bazında olmaması gerekir. Çünkü İstanbul'un bugün dahi deprem olmadan ya da herhangi bir afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası vardır. Bu fırsat o karmaşayı da bir şekilde gidermek gerekir.
2: Uzmanlara göre dönüşüm uzman eller tarafından yapılmalı. Müteahhitlik hakkı sınırlandırılmalı.
4: Bilen bilmeyen bakkalı da çakkalı da tekstilcisi de biraz para sahibi olanı da hemen müteahhit oluyor. Yap satışına ayır bu işe bir son vermeyi. 490 bin tane müteahhit karnesi hemen gözden geçirilmelidir. Almanya'da 5000'miş. 3000'i 5000'i geçmeyecek şekilde yeniden düzenlemelidir.
2: Uzmanlar için denetim de tartışmasız en hayati konu. Sıkılaştırılmalı ve kesinlikle taviz verilmemeli.
0: İnşaat işi istismara çok uygun bir iştir. Bunları ortadan kaldıracak sağlam bir denetim mekanizmasının mutlaka kurulması gerektiğine inanıyorum.
3: Yapmamız gereken imar aflarını hayatımızdan tamamen çıkarmaktır. Hiçbir şekilde imar affına müsaade etmemektir.
2: Dönüşüm İstanbul'la da sınırlı kalmamalı. Tüm Marmara bölgesini kapsamalı. 2000 yılı öncesi tüm binalar dönüştürülmeli.
0: İstanbul, Tekirdağ, belki kısmen ilçeleriyle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, bu tarafa geldiğimizde Yalova, Bursa, Kocaeli. Bunlar hepsi bu depremden etkilenecek iller. Eğer deprem 7'nin üzerine çıkarsa bu illerin hepsinde önemli oranda hasar gelişeceğini bekliyoruz.
2: Tabii kentsel dönüşüm kurtuluşun reçetesi olarak görülse de dönüşüm yolu engellerle dolu.
3: Kentsel dönüşümde karşımıza çıkan iki tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi süreç yönetimindeki tıkanıklıklar, iki yargılama süreçleri. Örneğin 60-30 günlük tahliye süreleri veriyoruz riskli yapılarda. Biz binayı yıkacağız ama Amerika'da yaşayan kişiye tebligat yapmak istiyoruz. Bunların gibi böyle aslında çok gereksiz, çok daha hızlandırılabilir süreçleri sağlamamız gerekiyor.
2: Şehrin kuzeye taşınması tartışılan öneriler arasında.
4: İstanbul'u acilen deplase etmek lazım. Özellikle yoğun mahalle. Çünkü İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. Bunun bütün yoğunluğu Marmara kıyısında olmuş. Marmara kıyısında işte Gebze'den yaptılar Marmara. Gebze'den daha Halkalı'ya kadar deniz kenarından gidiyor. Biraz kuzeye yayılabilir.
0: Kuzeye taşınalım dediğiniz zaman İstanbul'un akciğerlerini yok edersiniz. O nedenle benim fikrim kuzeydeki orman alanlarının ve su havzalarının olduğu gibi korunmasıdır. O nedenle kuzeye taşınmanın olsa olsa çok sınırlı olarak yapılması gerekir.
2: Uzmanlar nüfusun azaltılmasını da kurtuluşun ana formülü olarak görüyor.
0: İstanbul'un en riskli bölgeleri güneyde Marmara Denizi'ne bakan ilçeleridir. Aşağı yukarı 1. Boğaz Köprüsü'nden itibaren bir doğu batı hat çekerseniz bunun güneyi depremde en çok sarsılacak yeri gösterir. Buna karşılık nüfusun da en yoğun olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla öncelik nüfusun azaltılmasında buralar olmalıdır.
1: Sesimi duyan var mı? Beton yığınları arasında ölümle yaşam arasına sıkışanları hayata bağlayan bu ses 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan birçok kentin sokaklarında yankılanmıştı. Ve ne yazık ki bu sese yanıt veremeyenlerin sayısı yaklaşık 18 bini bulmuştu. 18 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 bin kişinin yaralandığı, 100 binden fazla bina ve iş yerinin yıkıldığı depremde bölge ağır bir bedel ödedi. Ve bir daha aynı acının yaşanmaması için hem İstanbulluların hem de deprem korkusuyla yaşayan tüm bölge halkının en büyük beklentisi kentsel dönüşümden binaların güçlendirilmesine, denetimden tahliye planlarına, deprem hazırlıklarının hızla tamamlanması. Çünkü milyonlarca insanın kaderi buna bağlı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 10-11. Kilometrelerinde ve Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
8: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister. Kadar güzeldim ki güzeldim.
8: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Pazartesi batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor, sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık, Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
8: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
13: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
14: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
16: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
17: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Saat 18 haberlerle karşınızdayız. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor.

0: Bahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iki kulüpten de açıklamalar var.
1: Fenerbahçe formasıyla gittiği tribünde bir Gençler Birliği taraftarından böyle tepki görmüş, korku dolu gözlerle tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti. Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı. Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasında Çobani Stadında ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
0: 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kaşıkçı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cansız bedeninden alınan örnekler üzerindeki ilk incelemeler tamamlandı. Bulgular kalp krizine işaret etti. Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı 2021 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu olarak tanınıyordu. Yarışmanın ardından çeşitli televizyon programlarında yer alan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Kaşıkçı 37 yaşındaydı. Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açağan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açağan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açağan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisi sürüyor, durumu ağır. İtalyan profesör Ruggero D'Angerio yıllarca İstanbul'da öğretmenlik yaptı ve şehre olan sevgisiyle Beyoğlu'nda bir ev satın alıp zamanını burada geçirmeye başladı. Hatta ülkesinde kanser tedavisi gördükten sonra yeniden İstanbul'a geldi. Ancak 55 yaşındaki öğretmen o evde ölü bulundu.
2: Telefonlara yanıt vermedi, çalan kapıyı açmadı. Yedek anahtarla içeri girilince İtalyan profesörün cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio yıllardır İstanbul'da yaşıyor, İtalyanca eğitim veren liselerde öğretmenlik yapıyordu. Evini kiraya vermesi için anlaştığı emlakçı kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla daireye girdi. Emlakçı, İtalyan öğretmeni Beyoğlu'ndaki evinin yatağında hareketsiz bulunca yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu öğretmenin öldüğü anlaşıldı.
3: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu ama...
2: İtalyan öğretmenin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Savcılık da şüpheli ölüm soruşturması başlattı.
4: Tek başına yaşıyordu. Ara ara gelir giderdi yani. Son zamanlarda biraz kilo kaybı falan yaşamıştı.
2: İtalyan öğretmenin ölümüyle ilgili polisin araştırması da sürüyor.
0: İnşaatta, tarımda, sanayide neredeyse her gün en az bir iş kazası, işçi ölümü haberi duyuruyoruz. Temmuz ayında da 214 işçi hayatını kaybetti.

0: kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 12'si çocuktu.
1: Yüksekten düşerek, ezilerek trafikte. Geçen ay 214 işçi çalışırken öldü. 12'si çocuktu.
2: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
1: Temmuz ayında en çok işçi ölümü İstanbul'da kayıtlara geçti. 26 işçi İstanbul'da hayatını kaybetti.
3: Özellikle yüksekten düşmeler inşaatlarda dikkat ederseniz çok basit önlemlerle, yani uygun bir iskele, uygun korkuluklar, uygun güvenlik önlemleriyle, asansör boşluklarının çevrilmesiyle önlenebilecek birçok ölüm varken maliyet olarak görüldüğü için ne yazık ki bu önlemler alınmıyor.
1: Yılın ilk 7 ayında 42'si çocuk, 1279 işçi hayatını kaybetti.
0: Doğuştan kronik böbrek rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç gökyüzü tutkunu. Ayı gözlemlemek ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile tanışmak da onun hayallerinden biriydi. Fatma Zehra'nın hayali gerçeğe dönüştü.
4: Şu aradaki geçişleri görebilirim.
5: 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç'ın gökyüzü hayali gerçek oldu. Fatma Zehra teleskopla Ay'ı gözlemledi ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi.
6: En büyük hayalim Ay'ı gözlemlemek ve Alper Gezer Avcı komutanımızla tanışmaktı. Şükür burada hayalim gerçeğe dönüştü.
5: Doğuştan kronik böbrek yetmezliği olan Fatma Zehra 10 yıldır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastanede okuduğu astronomi kitaplarından sonra uzaya ilgi duymaya başlayan Zehra için Ankara Üniversitesi harekete geçti. Fatma Zehra'nın ayı ve yıldızları gözleme hayali üniversitenin rasathanesinde gerçeğe döndü.
7: Fatma Zehra'nın uzay gözlemi yapma hayali olduğunu öğrenince biz bu hayali gerçekleştirebileceğimizi düşündük ve 2 gün önce onu gerçekleştirdik. Bugün de Alper Gezer Avcı Tuğ Generalimizle beraber birlikte Fatma Zehra'yı misafir ediyoruz. Onun heyecanını yaşıyoruz.
5: Fatma Zehra ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile de rasathanede bir araya geldi. Birlikte teleskopla güneşi gözlemlediler, rasathaneyi gezdiler.
8: Onca probleme rağmen hiçbir mazeret dile getirmeksizin hala hayallerinin peşinden gitme azmini ve gücünü ortaya koyarak hepimize ilham kaynağı olarak bir örnek sergilemesinden son derece mutlu olduk.
0: Türkiye Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 2 yeni deniz koruma alanı daha belirledi. Koruma alanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. 2 ayrı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararlarından biri uyarınca Muğla ve Antalya açıklarında toplam 21 bin kilometre karelik bölge Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Ege'de ise Çanakkale ve Tekirdağ açıklarıyla Gökçeada çevresindeki 1742 kilometre karelik bölge Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Her iki bölgenin koordinatları da resmi gazetede yayımlandı. Deniz Milli Parkları, deniz ve kıyı ekosistemlerini, biyolojik çeşitliliği ve su altı zenginliklerini koruma altına alan özel statülü koruma alanları olarak tanımlanıyor. Balıkçılık, turizm gibi faaliyetler belli sınırlamalarla yapılabiliyor. Avrupa bu yazı kavurucu sıcaklık ve kuraklıkla geçiriyor. Belçika'nın yemyeşil olan çayırları otların kurumasıyla kahverengiye büründü. Nehirlerde de su çekildi. Önceki yıllarla yapılan karşılaştırma kuraklığın boyutunu da gözler önüne seriyor.
5: Kavurucu sıcak ve kuraklık Belçika'daki yeşil alanları da vurdu. Görüntülerin kaydedildiği yer ülkenin güneyi. Bu anlar Ekim 2025'te kaydedilen görüntülerle karşılaştırılınca kuraklığın boyutu gözler önüne seriliyor. Yemyeşil çayırlar otların kurumasıyla birlikte kahverengiye büründü. Nehirlerde suyun büyük ölçüde azalması da dikkat çekiyor. Bölgedeki ekolojik sistem ve tarım için nehirler kritik öneme sahip. Bölge aylardır ortalamanın çok altında yağış alıyor. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü kuraklığın 10 gün boyunca etkili olmaya devam edeceği uyarısı yapıyor. Avrupa'nın büyük bölümünde kuraklığın Eylül'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Batı Avrupa'daki ülkelerin kuraklıktan etkileneceğine dikkat çekiliyor. Bilim insanları Avrupa'da sıcak hava dalgalarının artmasını ve kuraklığın yoğunlaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.
0: Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
5: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
4: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
5: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
4: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
0: ABD Başkanı Donald Trump gemilerde eski tasarımın geri dönmesini istedi. Tasarım değişikliği milyarlarca dolarlık maliyet anlamına geliyor.
9: ABD Başkanı Donald Trump donanma gemilerinin yeniden düzenlenmesini istiyor. İddianın sahibi Washington Post gazetesi. Gazeteye göre Trump donanmaya 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan gemilere benzeyen uçak gemileri üretimi istedi. Washington Post gazetesine konuşan 7 ABD yetkilisi kaynak Trump'ın böyle bir isteği olduğunu doğruladı. Yetkililere göre Kaptan Köşkü eski gemilerde ortadayken yeni gemilerde daha geride bulunuyor. Trump'ın estetik açıdan eleştirdiği bu gemiler eski hallerine yakın olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ancak sorun zaten İran Savaşı nedeniyle maliyetlere yenik düşmüş Savunma Bakanlığı'nın bu yenilikleri nasıl yapacağıyla ilgili. Trump'ın önerdiği değişiklikler Ford sınıfı gemilerde uygulanacak. Bunların en önemlisi amiral gemi USS Gerald Ford. USS Gerald Ford'un yapımı ise 17 yıl sürdü. Tasarımlar yenilendikten sonra 10 gemi üretilecek ancak tasarım maliyeti 22 milyar dolar edecek. Öte yandan Trump kendi adını taşıyan yeni bir gemi sınıfı da inşa edeceğini belirtmişti. Trump sınıfı gemiler altın filo olarak duyurulmuştu. Ancak bu sınıfın üretilmesi için de 275 milyar dolar ek bütçe gerekiyor.
0: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
10: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan sınır güvenlik gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
0: Dünya pehlivanları Ankara Keçiören'de Er Meydanı'na çıktı. 31 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla Keçiören Büyükler Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlendi.
11: Davullar zurnalar çaldı, 31 ülkeden 145 sporcu Er Meydanı'nda buluştu. Keçiören Büyükler Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.
12: Seneye de Allah izin verirse Dünya Şampiyonası'nı 3.sünü de burada icra edelim. Yağlı güreşi de uluslararası alanda mücadele eden ve merkezi Türkiye olan bir çatı oluşturmaya da mücadelesi ve mücadelemiz devam edecek.
11: Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan da kürsüdeydi.
13: Bu Er Meydanı ata mirasıdır. Onlarca farklı ülkeden gelerek çayırımıza ayak basan pehlivanlar kültürlerin, dostlukların, kucaklaşmanın en büyük örneğidir.
11: Şampiyonaya Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Hamza Çimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razanbek Jamalov da katıldı. Sporcular müsabakalar öncesinde Keçiören Belediyesi'ni ziyaret etti.
0: Özgün yorumuyla ve sahnedeki ustalığıyla hafızalara kazınan Ferdi Özbeğen ölümünden yıllar sonra şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Unutulmaz sanatçının mirasını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı Ferdi Özbeğen'in doğum günü anısına özel bir video hazırladı. Vakfın Ferdi Özbeğen bursuyla eğitim gören iki genç sanatçısı da onun şarkılarını seslendirdi.
10: Sahnede bir beyaz piyano, kulaklarda ise yıllara meydan okuyan sözler ve müzikler.
14: Beyhude geçti bu.
10: Şarkıları ve özgün yorumuyla Türkiye'nin unutulmazları arasına giren Ferdi Özbeğen, 85. doğum gününde özel bir sahne çalışmasıyla anıldı. 2013'te vefat eden Özbeğen'in mirasını ve sahnesinde kullandığı o meşhur beyaz piyanosunu bıraktığı Türk Eğitim Vakfı, sanatçı için özel bir video hazırladı. Türk Eğitim Vakfı çatısında Ferdi Özbeğen sanat bursuyla eğitim gören iki genç müzisyen, sanatçının unutulmaz şarkılarını beyaz piyanosuyla seslendirdi.
15: Beyhu

0: Ferdi Özbey'in seslendirdiği şarkıları kendisiyle özdeşleşmiş olan beyaz piyanosunda çalmak benim için büyük bir onurdu. Genç yeteneklerin eğitimine destek olmak amacıyla başladığı piyanosuyla hatırası yaşamaya devam ediyor.
1: Ferdi Özbeğen, yorumculuğunun yanı sıra eğitime bıraktığı desteklerle sonsuza kadar yaşayacaktır. Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.
2: Al halime. 1941'de İzmir'de doğan Ferdi Özbeğen, 1965'te katıldığı bir müzik yarışmasını kazanarak dikkatleri çekti ve ardından sahnedeki samimi tarzıyla tanındı. 1977'de ilk albüm Ferdi Özbeğen'le 45 dakika çıktı ve satış rekorları kırarak sanatçının tüm Türkiye'de dinlenmesini sağladı.
3: İlk albüm 2-3 ay rafta durdu, kimse fark etmedi. Sonra bir gün baktım ki bir yerde çalmaya başladı. Benim albümüm.
4: Kıyamet koptu. O yılı ben o kadar iyi hatırlıyorum ki kıyamet
3: ve
4: koptu.
3: Ve 80 bin tane mi ne satmış o zaman?
5: Ne zaman gelirsen gel, başıma taç olursun.
2: Türkiye'de taverna kültürünün ve piyanist şanter ekolünün en önemli ismi olarak anılan Ferdi Özbeğen, yaşamı boyunca da bir eğitim gönüllüsü oldu.
6: Ferdi Özbeğen'in adı ve bıraktığı değer, öğrencilerimizin eğitimine yaptığı katkıyla hep yaşamaya devam edecek.
7: Geceleri.
8: Kültür sanat haberlerinden derlediğimiz haber turuyla veda ediyoruz. Yayınımız spor haberleriyle sürecek.
9: It was the best of times. It was the worst.
10: Game of Thrones dizisinin yıldızının başrolünde yer aldığı yapımdan fragman geldi.
11: Bring in the prisoner.
10: Identify. Charles Dickens'ın romanından uyarlanan A Tale of Two Cities isimli dizide İngiliz aktör Kit Harington rol alıyor.
12: They use. No one else's.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Etfal Gülbudak, 66 yaşında hayatını kaybetti.
13: Tiyatroyu bir okul gibi düşünebiliriz. Yani çocuğun yaşı.
10: 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan sanatçı, Kuşlar, Kırmızı Papuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuf, Barış'a Şans Verin, Lüküs Hayat gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Taylor Swift'in Temmuz ayında gerçekleşen düğününde giydiği ancak dünyadan sır gibi saklanan gelinliği için moda markaları harekete geçti. Swift'in olası gelinlik stilinin yaratacağı trend dalgasına şimdiden hazırlanan Amerikalı bir şirketin Swift'ten ilham alan yaklaşık iki düzine tasarım hazırladığı söyleniyor. Gökçen Kaynatan ve arkadaşları şov orkestrasının şefi olan gitarist Gökçen Kaynatan, 87 yaşında hayatını kaybetti.
14: Yine yeşillendi fındık dalları.
10: Birçok müzik aletini ustalıkla çalan sanatçı, televizyon sunuculuğu, mimarlık ve resim alanında da üretim yaptı. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan ve Kerim Çaplı gibi isimler de Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. ...2023'ün gişe rekortmeni filmi Barbie'nin devam macerası hala risk altında. Ryan Gosling'den sonra yönetmen Greta Gerwig'in de sunulan tekliflerin hepsini reddettiği öne sürülüyor. Stüdyonun Aralık ayına kadar sanatçılarla anlaşmaya varamaması halinde hakların oyuncak üreticisi Mattel'a geri döneceği bildiriliyor.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
16: Doğa takvimi. Bugün 16 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Çocuklar okula gidemiyorsa okulu çocuklara götürelim. Her yıl
7: topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş'te iklim değişikliğiyle mücadele yolunda her şey bu cümleyle başladı. Çoklu doğa olayları nedeniyle meydana gelen sel felaketleri insanları öldürüyor, evleri yıkıyor, tarlaları sulara gömüyor, geçim kaynaklarını yok ediyordu ve çocuklar okula gidemiyordu. Felaketlere karşı çare amacıyla düşünülen projelerden birincisi 2002 yılında çocuklar için geliştirildi. Çocuklar okula gidemiyorsa okul çocuklara gitmeli dediler. Güneş enerjisiyle çalışan yüzen okullar geliştirdiler. Okul otobüsü gibi çalışan tekneler nehir kenarındaki köylerden çocukları toplayıp okul gemisine götürmeye başladı. 30 öğrenci kapasiteli gemi okullar, kitaplara, internet bağlantılı bilgisayarlara ve diğer elektronik olanaklara sahip. Öğrenciler teknolojik gelişmeleri takip ediyor, eğitici programları izliyorlar. Klasik müfredat dışında iklim değişikliği, doğayla uyumlu hayat, çevre koruma, su tasarrufu gibi yaşadıkları yöreye özgü nehir tabanlı bir çevre müfredatı da var. Bugün 56 gemiden oluşan yüzen okul, kütüphane, sağlık kliniği, güneş enerjisi atölyesinden oluşan yüzen eğitim filosu kesintisiz göreve devam ediyor. Güneş enerjisi atölyesinden evlere çocukların karanlıkta ders çalışabilmesi için temiz yakıtlı lambalar da dağıtılıyor. 6-9 yaş arası 1657 çocuk, 12-25 yaş arası 8858 genç yüzen okullarda eğitim gördü. Bangladeş'te diğer projeler nasıl ilerledi? Yarın devam edelim.
16: Doğa takvimi.
15: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
19: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Merhaba, spor haberlerini aktaracağız. Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah beyazlıların Eyüp Spor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Beşiktaş yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah beyazlılar ligdeki ilk maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla Mitülen ve Hradec Kralove'yi eleyerek playoff'ta Kauno Žalgiris'in rakibi oldu. Avrupa'da yakaladığı başarılı ilerleyişi Süper Lig'e de yansıtma hedefindeki Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih, Černi, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11'iyle çıkması bekleniyor. Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat'la başlayacak Eyüp Spor'sa Dolmabahçe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde. Tüpraş stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
0: Beşiktaş Eyüp Spor maçı öncesi duygusal bir tören yapılacak. Siyah beyazlılar 22 yıl Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'a veda edecek. 22 yıllık kariyerinde Beşiktaş dışında hiçbir takımda forma giymeyen Necip, siyah beyazlı formayla 466 maça çıktı. Kariyerinin ilk maçına 2009'da Eskişehir Spor karşısında çıkan futbolcu, bugün oynanacak Eyüp Spor maçı öncesi kramponlarını asacak. Necip Uysal, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve bir kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı. 35 yaşındaki Necip, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakmıştı. Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Sidiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak. Sarı lacivertliler Şerif'i geçen sezon Angers'den 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı. Sidiki Şerif Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe son olarak Fred'i 2 milyon euroya Atletico Mineiro'ya göndermişti. Suudi Arabistan Ligi'nde yeni sezon başladı. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta El Nasr'ı El Fateh'ten 3 puanı 3 golle aldı. Suudi Arabistan Ligi'nde El Nasr'ın konuğu El Fateh. Ev sahibi ekibinin vuruşuyla maça başlandı. Postekoğlu yeni takımıyla şampiyonluk hedefleyecek ve Cristiano Ronaldo ile eşi yeni evlendiler ve bugün izinli. 37. dakikada ortağı Angelo düzgün bir vuruş 1-0 öne geçti El Nasr. El Naidi ortaladı, Angelo tamamladı. Dikkatle izliyoruz. 40. dakika Joao Felix 1-1 geçti rakiplerini mükemmel vurdu. 2-0. Bir Portekizli yıldız tribünde ama diğeri sahada resital sunuyor. İşte Joao Felix. İlk yarı 2-0'la geçildi. İkinci yarıdayız. Burada top direkten geri geldi. El Fateh'in maçtaki en tehlikeli pozisyonlarından biriydi. 73. dakika fark 3'e çıkıyor. Costa. Samu Costa takımı adına golünü attı ve skoru belirledi. Ronaldo mutlu. El Nasr 3, El Fateh 0. Maçın sonucu. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Partneri Georgina Rodriguez'le evliliğinin ardından Vogue'a konuşan Ronaldo sezon sonunu işaret ederek "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım." dedi. Portekizli süper yıldız emekliliğinin ardından futbolun içinde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise cevap vermedi. 1000 gol hedefine ilerleyişini sürdüren Ronaldo ihtişamlı kariyerinde 976 kez gol sevinci yaşadı. 41 yaşındaki futbolcunun emekli olduğu senaryoda bu hedefe ulaşması için sezon içerisinde 24 kez daha fileleri sarsması gerekiyor. Arjantin Ligi'nde Boca Juniors üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Sarı lacivertliler Platense ile 1-1 berabere kaldı. Arjantin Ligi'nde Platense'nin konuğu Boca Juniors. Yine alışıldık bir atmosfer Arjantin Ligi'nde. Ev sahibi hücumu izliyoruz. 25. dakika Lagos kaleye Montero. İlk yarıdaki nadir pozisyonlardan biriydi. İkinci yarıdayız. İlk yarı 0-0 bitti. Ev sahibi hücumu topağlara gidiyor. Retamar. 1-0 öne geçiyor. Platense işte bakın savunmanın büyük hatası. Ev sahibi önde. İkinci yarıda 80. dakika ve Boca Juniors'ın beraberlik golü. Ascasibar'ın kafayla yumuşattığı top. Merentiel topu ağlara gönderdi ve mücadele bir birlik eşitlikle tamamlandı. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve NTV Spor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Mutlu akşamlar.
2: NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
4: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Ese Zaman.
1: Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi. Anlatan Barış Kıbrıs. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu.
2: Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi bizim resim tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. 1842 yılında doğmuş. Tabii ondan önce biraz babasından bahsetmek lazım. İbrahim Ethem Paşa, Paris'te maden okulunu birincilikle bitiriyor ve Türkiye'nin ilk jeologlarından ve bu konuda bilimsel makaleler yazıyor. Maden mühendisi, sadrazamlığa kadar yükseliyor ve o ilk oğlu da Osman Hamdi Bey. Fatma Hanım'la evleniyor. 1842'de Osman Hamdi Bey dünyaya geliyor. Ve daha Osman Hamdi Bey ilkokulda giderken Beşiktaş'ta Mektebi Marifi Adliye adlı hukuk okuluna yazılıyor. Ve bu dönemde hazır bir defteri var. Birinci resim defterim yazmış üzerine. Ve resme olan ilgisini daha o dönemde başlamış. Babasıyla birlikte işte Belgrad'da bulunduğu sırada Viyana'ya gitme fırsatı olmuş. Daha o dönemde işte eğitim için ve aslında Osman Hamdi Bey'in kafasındaki işte bence işte sanat eğitimi için daha o dönemde başladığını düşünüyorum. Avrupa'ya gitmek isteği. Babası ısrar ediyor bu konuda. Paris'te öğrenim görmek için. Tabii Paris 19. yüzyılda pek çok kendisini yetiştirmek isteyen, geliştirmek isteyen entelektüellerin, sanatçıların gitmek istedikleri bir merkez, önemli bir şehir. Osman Hamdi Bey Paris'te daha önce babasının da okuduğu bir hazırlık okuluna önce başlıyor. Barbe isminde bir hocası var, Monsieur Barbe, fen eğitimi için Ethem Paşa'nın oğlunu bizzat okutmak istiyor. Tabii Fransızca öğreniyor bir yandan. Dupre isminde bir hocasıyla birlikte kalıyor. O sırada Fransızca öğreniyor ondan. 64'te hukuk fakültesine başladıysa da hukuk eğitimi giderek aksamaya başlıyor. Çünkü bence daha bu dönemlerde ressamlık meselesi kafasında. Babasına yazdığı mektupta biraz resim yaparsam lütfen kızmayın, artık yapmadan duramam demiş. Daha sonra salon sergilerinin kataloglarında Gustave Boulanger'in öğrencisi olarak isminin geçtiğini görüyoruz. Muhtemelen özel dersler alıyordu Boulanger'den. 60'lı yılların ikinci yarısında eserlerini salon sergilerinde sergilemeye başlıyor. 1867'de bizim tarihimiz açısından da önemli bir olay var. İlk defa bir Osmanlı padişahı Avrupa'yı ziyaret ediyor. Sultan Abdülaziz ve bu sırada gerçekleşen bir dünya sergisi var. Osmanlı seksiyonunda işte 27 yağlı boya eser sergilenmiş. Bunlardan 3'ü Osman Hamdi Bey'e ait. Ve bu komisyonda da görev almış, serginin hazırlık komisyonunda. Bu dönemlerde yaptığı eserler arasında gene işte hocasından bahsetmiştik Boulanger'in. Boulanger'in Arap yazıcılar resminin kompozisyonunu kullanan mesela Pusuda Zeybek isminde bir resmi var. Bu dönemlerde oryantalizm çok önemli bir mesele haline gelmeye başlıyor. Herkes bu öteki kültürü merak ediyor ve bununla ilgili eserler üretiyor. Ama bunu aslında uygunluk ve doğrulukla yapan insan sayısı çok az. Osman Hamdi Bey, evet, hocasının kompozisyonu, Arap izcilerin kompozisyonu kullanıyor ama gerçek bir zeybek kıyafeti içinde bir figür görüyoruz orada. Ve Osman Hamdi Bey'in oryantalizmi, kendine özgü oryantalizmi ortaya çıkmaya başlıyor. Ne anlamda işte aslında sadık, gerçeğe sadık, çarpıtılmamış bir şey, bir doğu görüntüsü var Osman Hamdi Bey'in resimlerinde. Ve başka birkaç şey daha ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönemde sergilediği eserler içinde Yahudi Hokkabaz, Madame Hay portresi falan gibi eserler var. Bu eserler günümüze çoğu ulaşmamış durumda maalesef. Fakat çıkan bir eleştiri yazısında işte dekor ve giysi detaylarındaki özenli çalışmanın övüldüğünü görüyoruz. Ama diğer yandan figürün eli ve başının resmedilişindeki bazı zayıflıklar da, zayıflıklarında altı çizilmiş bu yazıda. Bu eleştiriyi Osman Hamdi Bey'in daha sonra da aldığını göreceğiz. Türkiye'ye geldikten sonra da başka eleştirmenler tarafından. ...60'lı yılların sonları Osman Hamdi Bey'in Avrupa'da kalmak istediğini ama babasının hukuk eğitiminin yolunda gitmediğinin farkında olan İbrahim Ethem Paşa'nın Osman Hamdi Bey'i artık geri dönmeye, ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey ressamlık yaparak tablo kopyası siparişleriyle geçinebileceğini düşünüyor. Fakat en de sonunda tabii ki babasının isteğine boyun eğmek zorunda kalıyor. Ve 68'de döndükten kısa bir süre sonra Mithat Paşa'nın mahiyetinde Bağdat'a gitmek üzere görevlendiriliyor. Bağdat'ta Umur-u Ecnebiye yani yabancı işleri müdürü olarak görev yapıyor. Vakit buldukça tabii ki resim yapmaya çalışıyor. İşte Mithat Paşa'nın emrindeki Çeçen savaşçıların portrelerini desen olarak çiziyor. Buradaki tutumun tam olarak oryantalist gezgin bir ressamın tutumu olduğunu görüyoruz. Yaptığı çalışmalar bir atölyede üretilen yağlı boya tablolar değil ama daha sonra bu tablolara kaynaklık edecek bazı ön çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. 71'de İstanbul'a dönüyor. Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavini olarak görevlendirilmiş. Bağdat'tan döndükten sonra 3 tiyatro oyunu yayınlamış. Bunlardan bazıları da sahnelenmiş. Genelde komedi türünde oyunlar bunlar ve değişen toplumun, modernleşen toplumun o dönem için ürettiği komedi sahneleri bunlar.
0: Herkese sanat. Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraş Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi'ni anlatıyor.

0: tarih resmi, yani biraz bizim resim tarihimiz açısından bakmak gerekiyor. Bizde ilk ressamlar çoğu asker kökenlidir. Çünkü perspektifli çizim dersleri ilk olarak askeri okullarda verilmeye başlanır. Ve o zaman işte mühendis olmak, asker olmak, bunların hepsi aslında resim eğitiminde gerektiren şeyler. Ayrı şeyler değil birbirinden. Osman Hamdi Bey abi asker kökenli bir ressam değil. O kökenden gelmediği için de öykündüğü şeyler başka. İşte o dönemde popüler olan Avrupalı ressamların konuları, işte oryantalizm, doğu konuları. Şunu da söylemek lazım. Osman Hamdi Bey daha Paris'te öğrenciyken hocası Ulanje ona bir model olarak da kullanıyor bir resminde. Yani Osman Hamdi Bey portresi olarak bir resmi var. Osman Hamdi Bey hem bir ressam olarak kendini yetiştiriyor hem de doğulu bir figür olduğu için oryantalist ressamlarının elinin altında diyebilirim. Kendisini de daha sonra Osman Hamdi Bey'in bir model olarak kendi fotoğraflarını kullandığını göreceğiz. Kaplumbağa Terbiyesi de böyle bir resim. Osman Hamdi Bey'in bizim resim tarihimiz açısından önemi figürde yatıyor. Asker ressamların çoğu manzara resmine ya da natürmortlara yöneliyorlar. Figür başka bir konu. Figür için bir ressamın atölyede örneğin işte modellerden desen çalışması lazım yıllarca. O askeri okulların eğitiminde biraz eksik kalan bir taraf. Perspektifi vesaireyi biliyorlar ama anatomi ve figür çizme konusunda biraz zayıf kalıyorlar. Hepsi değil tabii ki. Osman Hamdi Bey o açıdan biraz farklılaşıyor. Çünkü yani o dönemde salon sergilerinin en önemli ressamlarının da yaptığı şey temelde figür, tarih resmi. En çok değer verilen resim türü tarih resmi denilen şey. Sadece tarihi konular değil. Örneğin oryantalist resimlerin çoğu da tarih o dönemde biz tabii oryantalizm gibi bir kavram yok. Tarih resmi olarak geçiyor. Şimdi hayat hikayesine kısaca geri dönecek olursak İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra babası 1873'te açılan Viyana Dünya Sergisi'nin hazırlık komisyonunun başında yer alıyor. Ve oğlum da Osman Hamdi'yi sergi komiseri olarak görevlendiriyor. Bu sergi için de iki tane kitap hazırlanmasına karar veriliyor. Bu kitaplardan biri Usulü Mimari Osmani, yani Osmanlı mimarisi üzerine bir kitap. Diğeri de Elbise-i Osmaniye. Osmanlı'da farklı halkların, farklı milletlerin giydiği elbiseleri sergileyen bir kitap. Bu sergi Osman Hamdi Bey için bence çok önemli bir süreç. Bu iki kitap da çok önemli. Çünkü Osman Hamdi Bey'in resimlerinde daha sonra tüm oryantalist resimlerinde iki unsuru görüyoruz. O biri Osmanlı mimarisi, diğeri de Osmanlı giysileri. Şimdi memuriyeti bıraktığından bahsetmiştik. O döneme kadar genelde Harici Nezareti yani Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışıyor. Fakat 80'lerde Müze-i Hümayun müdürü olarak 81'de atanıyor. En uzun süren memuriyeti bu. Osman Hamdi Bey ile ilgili bütün işte eski belgelerde falan karşınıza işte Osman Hamdi Bey Müze-i Hümayun müdürü olarak çıkar. Müze-i Hümayun bir Fransızcası Müze Imperial yani İmparatorluk Müzesi. Daha önce başka müze müdürleri var. Hep yabancı müze müdürleri. Müzeyi belli bir yere kadar getirmişler. Fakat Osman Hamdi Bey döneminde ilk defa eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için gerçek anlamda bir kanunun çıkarıldığını görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in baskılarıyla ya da yönlendirmesiyle diyeyim. Arkeolog olarak pek çok kazıda bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Nemrut Dağı, Sayda, Lagina ve arkeolog olmayı öğreniyor aslında bu dönemde. Çok önemli bir hocası var Rayna isminde. Öğreniyor ve yayınlar yapıyor. Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı bir resim ve Paris'te bir salon sergisine göndermek için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü 1 Mayıs'ta bu sergi açılıyor ve kataloğunda Kaplumbağa Terbiyesi'ni de görüyoruz. Dolayısıyla bu yılın ilk döneminde 1906'da muhtemelen bu resim üzerine çalışıyordu. Elbise-i Osmaniye'de demin bahsettiğim kitapta Mardinli Kürt tipinin başlığına benzer bir serpuş görüyoruz figürde. Dolayısıyla bütün o kaynakları kullanıyor Osman Hamdi Bey. Yani şunu anlatmak lazım. Bu figürü bir süredir farklı kompozisyonlar için kullanmayı denediğini biliyoruz. Çünkü bir eskizi var. Silah taciri olarak bilinen ya da işte keskin kılıç olarak bilinen ünlü resminde yer alan iki figür vardır. İşte bir kılıcı incelemektedirler. Bir merdiven sahanlığında vesaire. O figürlerle birleştirmeyi denemiş Kaplumbağa Terbiyesi figürünü. Fakat bu çok çalışmamış belli ki. İkisini ayrı resim olarak yapmış. Kaplumbağa Terbiyesi çünkü bir derviş figürü. Önüne bakan, daha içe dönük bir figür. Diğer iki figürle ilişkilendirememiş onu. Onun için herhalde ayrı yapmayı düşündü. Bu fikir nereden gelmiş olabilir sorusuna aslında Etemel'den bir önerisi var. Diyor ki işte bulduğu bir babasıyla yazıştığı mektubunda babasına ondan aldığı bir dergi için, Tour de Monde dergisi için teşekkür ediyor. Bu dergide de bir yazı var. Bu yazıda İsviçreli bir diplomat işte Japonya'yı ziyaret ettiğinde orada gördüğü kaplumbağa terbiyecilerini anlatıyor. Ve bir gravür de bu yazıya eşlik etmiş. Bir Japon gravüründen kaynak alınarak yapılmış bir gravür. Ve bu gravürde ne görüyoruz? İşte bir adam küçük bir davul çalıyor. Kaplumbağalarda bir alçak bir masanın üzerine tırmanıyorlar yavaş yavaş. Dolayısıyla burada gerçekten bir kaplumbağayı terbiye etme eylemi görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in resminde aslında böyle bir şey yok. Kaplumbağalar yerdeki yeşillikleri yiyorlar. Fakat bu resim neredeyse 19. yüzyıldan beri böyle adlandırıldığı için ve böyle tanındığı için biz bu ismi değiştirmedik. Fakat açıklamalarımızda her zaman şeyi de belirtiyoruz. Bu sergilendiği salon sergisinin kataloğunda kaplumbağalı adam olarak yer alıyor bu eser. Fransızca ismi kaplumbağalı adam, İngilizce ismi ise kaplumbağalar sadece. Aslında çok açık değil ne anlatmaya çalıştığı. Örneğin bir müzecilik tarihi açısından ya da buna baktığınızda, Osman Hamdi Bey'in rolüne baktığınızda, bir de bu resme baktığınızda işte Osman Hamdi Bey çünkü ne kadar bürokrasiyle uğraştığını biliyoruz bu konularda. Değişime karşı direnen Osmanlı bürokratlarını işte eğitmeye çalışan bir figür falan görülmüş daha önce. Ama yani bunlar tamamen şey, akla gelenler, resmin çağrıştırdıkları diyebilirim. Osman Hamdi Bey'in kastı neydi? Ne anlatmayı amaçladı? Bu konuda net bir şey yok. Ancak bildiklerimizi söyleyebiliyoruz. O da işte yani resmin mekanı, Bursa Yeşil Camii'nin üst kat odası, bunu biliyoruz. Üstünde bir panel var ve pencerenin üzerinde. Orada şifael kulüp, likael mahbub, kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır. Sevgili burada Hazreti Muhammed oluyor gibi bir şey var, bir yazı var. Bir yıl sonra bu ikinci bir versiyonunu daha yapıyor resmin, daha küçük boyutlu. Orada gene Hazreti Muhammed'i içeren bir küçük bir tabela daha eklemiş. Bu ikinci resim dünürü Ahmet Münir Paşa'ya ithaf edilmiş. Üzerinde bir yazı var. Demin anlattığım gibi farklı kompozisyonlar için kullanmayı denemiş. Mesela silah tacirindeki şeylerle yani bu figürün ne ilgisi var? Bir derviş figürü. Onları uyduramamış birbirine ve böyle bir ayrıca bir resim yapmış. Bu bir derviş figürü. Yeşillikleri yiyen kaplumbağaları izliyor. Elinde de neyi tutuyor? Sırtında da bir burmalı bir derviş çalgısı olan nakkare ya da kudüm türünden bu burmalı çalgı var. Derviş kıyafetleri giymiş. Ama belli bir tarikata da mensup olduğunu söyleyemiyoruz dervişin. Osman Hamdi Bey'in resimlerinde ben çoğu zaman işte çeşitli unsurları bir araya getirirken Osmanlı mimarisi ve işte giyim kuşamına dair unsurlar bunlar çoğu zaman. Ve tabii ki işte figür ya da figürlerin içinde bulunduğu durumlar ya da eylemler neyse kitap okumak vesaire. Bunları bir araya getirirken bir küratör gibi düşünüyorum ve o şekilde tasarladığımı düşünüyorum açıkçası.
1: Pera Müzesi'nin Suna ve İnan Kıraş Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu Barış Kıbrıs, bizi Osman Hamdi Bey ve Kaplumbağa Terbiyecisi adlı ünlü tablosuyla tanıştırdı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkese sana. Çeşit çeşit spor.
1: Disk atma, tarih öncesi çağlarda kahramanların güç ve becerilerini sınadıkları, derecelendirdikleri bir alan olarak ortaya çıkmış. Günümüzde ise olimpik bir branş olarak yapılan bu sporu, milli takım antrenörü ve disk atma Türkiye rekortmeni Özkan Kaya anlatıyor.
2: Disk atma branşı bir alıştırma ve yarışma gereği olarak icadı ve uygulanışı ilk defa Yunanlılarda görülmüştü. Bu uygarlıkta eskiliği mitolojik devre kadar gitmektedir. Disk atma kahramanların güç ve becerilerini ölçmek için yarıştıkları bilinmektedir. Bulunan disklerin üzerinde vazolar, hayvan şekilleri, disk atan atlet heykelleri ve figürleri bu spor branşının Yunanlılarda sanatsal ve sportif olan önemini de göstermektedir. Disk atma milattan önce 708 yılında yapılan antik olimpiyatlarda pentatlonun bir parçasıydı. 1896 yılında Atina'da yapılan olimpiyat oyunlarında atletizmin bir dalı olarak yer aldı. 1928 yılında Amsterdam'da yapılan olimpiyat oyunlarında bayanlar da disk atma branşında yer almaya başladılar. Disk atma, sporların anası olarak tanımlanan atletizm sporunun atmalar branşından birisidir. Yapısal şeklinden dolayı disk adını almıştır. Diskin gövdesi ağaçtan veya diğer uygun materyallerden yapılır. Kenarı metaldendir. Bir diskin bir daire içerisinden belli bir açı ile saha boyunca atılmasına göre yapılan bir spordur. Disk dairesi görevlilerin, yarışmacıların, seyircilerin emniyetini temin etmek için kafesle çevrilir. Erkeklerdeki ağırlığı 2 kilogram, bayanlardaki 1 kilogram disk yarışma gereci olarak kullanılır. Sporcular 2,5 metrelik çapı olan daireden dönerek atışı tamamlarlar. Belli bir açı içerisine düşen diskin daireye en yakın iz bıraktığı yerden ölçülür. Diski en uzağa atan sporcudan en yakın atan sporcuya göre sıralama yapılır. Merkez kaç kuvvetinin önemi nedeniyle uzun boylu, uzun kollu, kuvvetli ve hızlı fiziksel özelliği taşıyan sporcular bu branşta seçilir. Çocuklarda atletizmde temel spor eğitiminden sonra fiziksel özelliklerine göre branşlara ayrılır. Merkez kaç kuvvetinin önemi nedeniyle uzun boylu, uzun kollu, kuvvetli ve hızlı fiziksel özelliği taşıyan sporcular disk branşına seçilir. Başlangıçtaki eğitim disk ile teknik ve koordinasyon eğilimlidir. Yıldızlar düzeyinde disk ağırlıkları daha hafiftir. Gençler düzeyinde bu ağırlık normal değerlerine yakın, büyüklerde ise standarttır. Yıldız ve gençlerde atış tekniği eğitimi öncelikli olup koordinasyon, spesyal kuvvet gelişimi önemlidir. Doğru antrenman edilmiş bir sporcu sonraki sporculuk hayatında branş tekniği açısından sorun yaşamaz.
0: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Pazartesi batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. Saat 19.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saat 19 haberlerle karşınızdayız. İran savaşta düşen iki uçağın 4 pilotundan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail ile yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi, iletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verir.

0: Artmış durumda çünkü petrol ihracatı son yılların en düşük seviyesine gelinmiş durumda. Son birkaç gündür yapılan saldırıların da önemli bir etkisi var Ukrayna tarafı. Geçen hafta Orsk rafinerisine bir saldırı gerçekleştirildi ve bu rafinere 6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 13 Ağustos'ta da bir saldırı vardı, önemli bir saldırı ve burada da Salavat rafinerisine bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı ve bu rafinere özellikle Rusya'nın en önemli petrokimya komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Normalde Rusya bu krizle başa çıkabilmek için başka ülkelerden ithal ediyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan önemli miktarlarda benzin ve akaryakıt ithal ediyor. Hatta Temmuz ayında Belarus'tan ithal ettiği dizel özellikle bir rekor kırmıştı. Fakat bu iki ülkeden yaptığı ithalat da yeterli olmamaya başladı. Çünkü Ağustos ayının başında Hindistan'dan da yakıt almaya başladı. Bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi birçok tank, jeneratör, uçak bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
1: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores Adası'nda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
2: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip

0: Genel Merkez İnşaatı'nın örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkul olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Masak raporlarıyla 100 milyarların üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayın yankıları sürüyor. Fenerbahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iki kulüpten de açıklama var.
0: Fenerbahçe formasıyla gittiği tribünde bir Gençler Birliği taraftarından böyle tepki görmüş, korku dolu gözlerle tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti. Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı. Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasında Çobani Stadında ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
1: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor ifadesini kullandı. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü'nden de uyarılar var. Ağustos sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangını riski artmış durumda. Bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı dikkatli olunması isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından uyarılar paylaşıyor.
2: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
3: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
4: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
2: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
5: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın. Öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
2: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
1: İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü. Depodan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa süre içinde büyüdü. Geniş bir alan dumanla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın çevredeki alanlara yayılmadan söndürüldü. Tahliye gerektirecek bir durum meydana gelmedi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Tedbir olarak bir süre daha bekleyişini sürdü. İstanbul Arnavutköy'de bir ata şiddet uygulandı. Polis görüntülerdeki kişiyi arıyor. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yanında bulunan ata dakikalarca vurdu. Atın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Adamı engelledi. Şiddet o an sona erdi ancak cep telefonu kayıtlarında görülen kişi atı yanına alarak çevreden uzaklaştı. Konuyla ilgili polise şikayette bulunuldu. ...7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ittifak yeni üretim ve tedarik düzeni için düğmeye bastı. Ankara Sanayi Odası da kentteki firmaların NATO tedarik süreçlerinde daha etkin yer alması için çalışma başlattı.
0: Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Ankara sanayisi için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bu tespit Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda. ASO tarafından hazırlanan raporda sanayicilerin NATO tedarik süreçlerine hazırlanmasına yönelik yol haritasıyla Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik yürütüleceği çalışmalar yer aldı. Rapora göre Ankara Sanayi Odası, NATO'nun yeni üretim ve tedarik düzeni çerçevesinde 6 başlıkta çalışma yürütecek. Bu çalışmayla üyelerin hazırlık düzeyi ölçülecek, Ankara sanayisinin üretim kabiliyeti, belgelendirme ve tedarikçi kayıt envanteri çıkarılacak. Ankara merkezli firmaların üretim kabiliyetlerinin uluslararası standartlarda tanımlanması için kodlama ve teknik dosya hazırlama alanlarında eğitim programları düzenlenecek. 2026 NATO Ankara Zirvesi ve Ankara Sanayisi'nin yeni konumu başlıklı raporun ön sözünü ASO Başkanı Seyit Ardıç kaleme aldı. Ardıç, Ankara'mız güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Şimdi bu gücü ölçme, belgeleme ve uluslararası sistemin vazgeçilmez bir parçasına dönüştürme zamanıdır ifadesini kullandı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
8: Merhaba, ben Gündem İntepe. İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum ve serebral palsy hastasıyım. Serebral palsy halk klasına beyin felci olarak geçiyor ve beynin etkilendiği bölgeye sinyal gönderememesinden dolayı kişinin o bölgeyi rahat kullanamamasından kaynaklı bir hastalık. Ben 7 yaşındayken yüzme sporuyla başladım spor hayatıma ama tam şöyle başladı. Ben suda hidroterapi amacıyla başladım. Hidroterapinin yanında da zamanla yüzmeyi de öğrendim. Çünkü hiperaktif bir yapım var. Ve 2010 yılında da ilk Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Bunu elde ettikten sonra ben kulübe başladım. başladım ve daha sık antrenmanlar yapmaya başladım. 2012 yılında liseye başladığımda hem derslerimde hem de spor hayatımda başarılı olduğum için 81 ilden 81 Yıldız Projesi'nde İstanbul Yıldızı seçildim. 2013 yılında Boğaz'da yüzerek geçen ilk bedensel engelli kadın sporcu oldum ve aynı yıl yılın sporcusu ödülü aldım federasyon ve Rotary Kulübü tarafından. Ardından 2015 yılında üniversite hazırlık sürecim başladı ve bir yıl yüzmeye ara vermek zorunda kaldım. 2015'te bıraktığım yüzmeyi 2016 yılında üniversiteler arası Avrupa oyunlarıyla geri döndüm. Üniversiteler arası Avrupa oyunlarında Türkiye'yi paralimpik sporcu olarak üniversitemi ilk temsil eden sporcuyum ve bu oyunlarda 2 bronz ve 1 gümüş madalya elde ettim. 2017 yılında yaşadığım bir kulak rahatsızlığı nedeniyle yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım ve eskrim hayatım böyle başladı aslında. Yoğun bir araştırmalar sonucunda eskrim yapmaya karar verdim ve Türkiye Eskrim Federasyonu ile geçtiğim kontaklar sonucunda da kendime şu anki çalıştığım Marmara Eskrim Akademisi'nde başladım. İlk zamanlarım hobi olarak başlamaktı. Yani sporu daha iyi tanımak, sevebilecek miyim, yapabilecek miyim anlamında. Daha sonra antrenörlerin bu işi yürütebileceğimi ve iyi ilerlediğimi söylediler ve profesyonel olarak yapmaya karar verdim ve bunun üzerine çalışmalara başladım. Benim çocukluğum, yani okula başlayana kadar ben engelli olarak yaşamadım. Çünkü hiç engelli olduğum bana yansıtılmadı. Hani bana göre ayarlandı. Benim engellime göre ayarlanıyordu her şey. Bana ona göre bir ilgi vardı. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikayem de var. Ben daha birinci sınıftaydım. Daha okulumun ilk günleriydi. İnsanlar bana tuhaf bir şekilde bakıyorlardı. Hani hatta şunu hatırlıyorum ben. İşte çocuklar anne, bacağındaki ne anne diye sorduklarını hatırlıyorum. Ve hep böyle bir fısır fısır konuşmalar vardı. Bir gün bir çocuk yanıma geldi ve şöyle dedi: sen sakatsın, sen gerizekalısın ve bu yüzden bunu takıyorsun, seni aramızda istemiyoruz gibi bir cümle kurmuştu bana. Ben de o zaman bu cihazı akıllı çocukların giyebileceğini ve bu yüzden onda olmadığını söylemiştim. Bunun üzerine bir hafta sonra annemi ailesi aradı ve dediler ki: bu çocuğunuza aldığınız ayakkabıyı nereden aldınız? Benim çocuğum bu ayakkabı olmadan okula gelmek istemiyor demişlerdi. Tabii durumu annem anlatınca işin rengi değişti ve hani insanlar biraz daha bana anlayışlı davranmaya başladılar diyeyim. Sosyal hayatta bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü insanlar bana bakıyor ve bana engelimle ilgili bir soru sorduklarında, onlara engelimin anlattığımda ve nasıl bir şey olduğunu anlattığım zaman insanlar aslında anlayışla karşılıyorlar. Hani ön yargılarını bir şekilde kırıyorum. Yani insanlarda şöyle bir şey de var aslında. Ya çekindikleri için bizim yanımıza gelmiyorlar ya da ön yargılı oldukları için. Ön yargılıların ön yargısını kırıyorum. Çekinenlere de durumu anlatıp aslında normal bir durum olduğunu anlattığım sürece bir sıkıntı yaşamıyorum. Aslında ilk madalya alma mücadelem değil de benim hayatımda önemli bir yeri olan Boğaz'ı geçme sürecimden bahsetmek istiyorum. Ben 16 yaşındayken Boğaz'ı geçmek istediğimde insanların kafasında şöyle bir gündem vardı. Gündem daha küçük ve yeterli değil. Boğaz'ı geçemez gibi bir algı vardı. Ve bu algı hani sürekli şu şekilde beni korkutuyordu. Ya gerçekten geçemezsem acaba emekliliğin boşa mı çıkıyor bir korkusu vardı. Ama üzerine de gitmeye devam etti. En azından denemek istedim. Hani ne, hani gündem neredeyi görmek istedim. Buna göre antrenmanlarıma başladım. Elemeleri geçtim. Ondan sonra ertesi gün hazırlanıyoruz yarışa. İşte vazelin sürüyoruz soğuktan etkilenmememiz adına. Suya atladım. Su gerçekten çok soğuktu ve hani ilk başta bir nefes alamadım. Böyle zorlandım. Hani kulaç atamıyorum. Böyle sanki her yerim donmuş gibiydi. Ve korkum biraz daha arttı. Devam edeceğim dedim. Hani başka çıkmayacağım buradan dedim. Neyse yüzüyorum. Yanıma bir bot yanaştı. Dedi ki seni alacağız dedi. Neden dedim? Çünkü dedi sen çok morardın dedi. Zaten akıntıya kapıldın. Sen dedi bu yaşı hayatta bitiremezsin dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki bana bir şans verin. Ben geçeceğim. Sadece bana bu akıntıdan nasıl çıkacağımı gösterin. Neyse yönlendirmeler falan var. Bu arada konuşurken yüzüyorum bir arada. Neyse yönlendirmeler falan, çıktım ben o akıntıdan ve devam ettim. Hatta yüzüyorum. Bazen Boğaz'da yüzerken kurbağalama stilinde yüzmeniz gerekiyor önünüzü görebilmeniz için. Tam böyle kafamı çıkardım. Martı kafama çarptı. O esnada böyle bir komik bir anım da vardı. Ve kurbağalama yüzerken ilk kulaçlarımı atmaya başladığımda o eşsiz manzara hayran kaldım. Yani o Rumeli Kulesi, o köprü, hani halın üstünde karıncaymışsınız gibi düşünün. Ve dedim ki ben bu boğazı geçeceğim. Ne olursa olsun geçeceğim dedim. Ve yüzmeye devam ettim. Ardından balonları gördüm. Yarışı bitirdim. Çok sevindim hani yarışı bitirdiğimi ve herkes de çok şok oldu hani nasıl bitirebildi diye. Hani biz hani çok fazla inemeyeceğini düşünüyorduk demişlerdi ve o gün anladım ki aslında biz kendimize engel oluruz. Yani çevremizdeki insanlar hani bir şeyler söylüyorlar ama asıl engel aslında biz kendimiz olduğumuzu fark ettim. O gün kafamdaki engelleri kırmaya başladım teker teker ve hani önüme hiçbir şey koymadım. Dedim ki eğer böyle bir şey varsa bunun bir yolu da vardır dedim ve o yolu bulmaya çalıştım her zaman.
6: Gündem İntepe sıra dışı hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya radyolarında zaten.
9: La pantangal, don Rauho sa mga pulis.
10: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un...
11: فقط فدراسیون، فقط وزیر، فقط فلان.
12: وا، هاو سیجی او، میجی دو هاو لی های او.
13: تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے.
14: Burası Caracas Radyosu.

0: Ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 13. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehzuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Başgarson İhsan, Sinan Divrik. Otel müdürü Reşit, İlham Erdoğan. Leon dayı, Selçuk Kıpçak. Madam Melina, Füsun Kokucu. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Çavuş, Volkan Ünal. Başçavuş, Vural Buldu. Ester, Neslihan Arslan. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Ogün Gül. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul. Pera Palas Oteli. 5. gün akşam.
2: İyi akşamlar Ester. Nihayet şans perisi insafa gelmeye başladı. Evet, yarın Cezmi Kenan'a gideceğiz. Akşam yemeğinde konuştuk Reşit'le. Aslında onunla yemek yemeyi düşünmüyordum. Dışarı çıkmayı, Taksim bahçesine kadar uzanmayı tasarlamıştım. Yeni bir orkestra gelmiş diyordu başgarson İhsan.
3: Siz seversiniz Şehzuvar Bey. Faust'tan, Traviata'dan şarkılar söyleyen bir de Alman tenor varmış.
2: Karnımı doyururken bir yandan da ruhunu şeytana satan Faust'un kaderini anlatan şarkılar dinlemeyi planlamışken lobide Reşit'e yakalandım.
4: Hayatta olmaz Şehzuvar abi. Bu akşam benim misafirimsin.
2: Yahu Reşit, daha bu sabah senin misafirindik. Ne desem dinlemedi. Zaten de isyancıların derin ağrı çekenliği gördük. Fakat öyle zaman onun vaziyeti değişti. Yeni olan bir grup meydan akmı başladı. Emanın önerliğinde dres renkleri ve pastellerden oluşan bu kalabalık büyük bir moral kahve meydanında tutmanara. Ayasının tek bir sesleriyle indi. Bu kendi görüntüsü misliyle sarhoş olma kalabalığı izlerken çok iyi. Kuzenince senlikle hürriyet, eşit, kardeşlik ve adalet nalarını toplanan insanları düşünüyorum. Setim büyük bir hayal kırıklığıydı. Büyük bir ümitsizlik. Ama Buffer, ne Asif Bey, ne de Vak Karatarcı'ndı. İkisi de kendilerini vazifelerine kaptırmış etrafı izliyorlardı. Asif Bey, Asofya'nın önündeki durağına yeterince malumat topladığımızı düşünüyordu.

0: çevrimi film çekicilerden birkaç hatırlayalım. Dizi altında 20 pers. Hayal oluşu. 80 gün devralen, Captain Grant'ın çocukluğu. İki tane mektep tatili, Esra, azın erkeğine seyahat.
1: Hem yeni kanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın. Yarlar hikayesini dinleyin.
0: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğu. Çalışmak için küçük yaşta okul bırak kısımda kalır. Gazete satıcılığı, hayfa, alıkçılık, mabirlik, sahil koruma devriyeli gibi çeşitli işler gir çık.
1: Anam Bozancıoğlu'yu da köşedeki kitapçı her NTV radyoda.
0: Arslik'sin kısarını Noel şarkısı iyi bir baskı yaptı. Nikon 1812 yılında Portsmouth'da doğdu. Edeb tarihinin unutulmaz sorgusal kriterlerinde bazılarının yaratısının yanı sıra birçoklarca Victoria devrinin en iyi manisi olarak kabul edilir. Yaradığı dönemde Nehemiah kendi eserleri çok büyük ilgi gördü. Ve dünya çapında bir şüretleri.
1: Radyo kaçıranlar ve ekran dinlemek isteyenler için kayıtlar ntv.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Bilmesi. Hırlayan ve sunan Kent Dönmez.
2: Türkçemdeki ünsüzle siz harf yana yemezliyorsunuz. Peki böyle sözcükler yok mu? Zor mu? Dolu. Doğalı. Hepsi yabancı söz. İşte kevel seslerin indi ve kılın raksilerisine bir gibesi daha. Bu kesin arada gibi sözcükler ekliyor. Yine ne geldim yalanı. Tüm devirciyiz örtleri hepsi Fransızca andırmış dilimize. Ve değilin hepsi ince halleri söyleniyor. Klakson ya da kor. Daha motorlu kaşıtlar kullanılan. Daha içi yamadan klakson çalıyorlar. Klarnet. Halk ağzında gırnata den üfleme çıkı. Ustası çalınmayan şu klarnetin tadına doyulmaz. Klas. Üstü yetekli. Birinci sınıf. Usta. Takımın en klas oyuncusu. Klasik. Türünden bir örnek kabul edilen, üzerinin çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen eski. Shakespeare, yüksek İngiliz tatlı yazılarının en ünsü. Kısa. Yazılı kağıtla düzenli bir birbirine vurmak için kullanılan telli. Doğru olmadığını kontrol etmek için ilgili klasa arttı. Klavye, piano, org ve belirli algılar ya da batilo bilgisayar gibi aile cihazlarında tuşların bulunduğu kısım. Derin ödülün klavyeyi değişmek zorunda kaldı. Klipton. Kliptomaniye yakalanmış ise hırsızlık hastası. Adam Klipton. Her ihtimalde bilir çalacak diye rey ağzından geliyor. Klima. Kapalı yerlere istenen iklim şartlarını sağlayan gaz. Klima atmaz. Bu yazı çıkarmayı sen söyleyeyim. Klik. Hastaların bakıldığı muayene ediliği. Klik belirler hastalığın işçisi için her zaman yerli olmayabilir. Klosofobi. Kapalı yer kokusu. Ben burada bir sahaya akırsam klotrofobi nasıl hastaneye yatırlar? Başında H ses olmasına karşın ardından gelen H sesin yükselttiği sözcükleri bir anımsayalım mı? Klakson, klarnet, klas, klasik, klatör, klavye, kıtman, klima, klinik, klotrofob. Klaksonların yerli H ses sınırlığı bir yaşak değil.
1: Diyasi Tüfçü Gül, NTV Radyo'da.
3: Pazartesi batıda rüzgar hızını azaltır. İstanbul'da poyraz artık şiddetli ama sert edecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakinliyor, sıcaklık 30 derece. Antalya'nın kesiminde hala sağ geçişleri var, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara rüzgar sert, hava açık, Edirne 13, Kuzey 30 derece. Anadolu'da Konya'nın de şehir kayıt boyunca sağ geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 8 derece. Ege'de rüzgar hızı azaltır. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 30 derece. Akdeniz'in iç kesimli Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hisseden sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geri parçalı bulutlu az nokta yağış var. Bolu yırtı, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu bulut güneş, Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.

0: tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlar. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti. Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı. Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasında Çobani Stadında ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
1: Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına 3 koldan müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı.
0: Çıkarma gemileri arazöz ve iş makinelerini taşıdı. Gece görüşte helikopterler sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak sarp arazi nedeniyle karadan ulaşım mümkün değildi. Bunun üzerine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı harekete geçti. Arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye götürüldü.
2: Sahil güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına infial ettiriyor. Ayrıca büyük su top atan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
0: Yangına 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçları devre dışı kaldı. Bunun üzerine bölgeye gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sevk edildi. Yaklaşık 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip T-70 helikopterleri sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Alevler kara, hava ve denizden yapılan yoğun uğraşlar sonucu yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
1: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor ifadesini kullandı. Ağustos sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangını riski de arttı. Özellikle bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı dikkatli olunması isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarılar paylaşarak yangın çıkarma ihtimali bulunan durumları hatırlatıyor.
3: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
4: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor.

0: %10'un altı demek fırın kurusu demek. Yani barut fıçısı demek.
1: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
2: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
3: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın, öyle uzun bir sürede değil, 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
2: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
4: Sınırlarımız ötesinde yaşanan gelişmelere de bakalım. İran'a gideceğiz. İran savaşta düşen iki uçağının 4 pilotundan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia ediyor. Doha'dansa bu iddiaya yalanlama var. Şimdi ayrıntılar için Tahran muhabirimiz Ali Çabuk'a bağlanalım ve hemen soralım bu olayın ayrıntılarını. Ali, İran Katar'dan ne istiyor, Katar ne diyor ve bu durum nereye evrilir?
5: Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldiği açıklama ve bu açıklamada Genelkurmay Başkanlığı ABD ve İsrail ile yürütülen savaş sırasında 2 Mart tarihinde bir operasyonun gerçekleştiği ve bu hava operasyonunun dönüşünde iki savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisini öncelikle paylaşıyor ve ardından bir pilotun hayatını kaybettiğini ve bu 4 pilottan 3'ünün ise Katar tarafından esir alındığı şeklinde bir açıklama geldi. Tabii bu açıklamayı biz yeni kamuoyu ile paylaşıldığını görüyoruz. Çünkü olay 2 Mart'ta gerçekleşmiş ve Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu ve İranlı askeri heyetlerin, uzmanların Katar'a girişine Doha yönetiminden izin talep ediliyor. Yine Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne bir mektup gönderdi İran tarafı ve bu mektubunda da Katar yönetiminden bu esirlerin akıbeti, durumu için bilgi talep ediliyor. Yine iletişim talebi var Tahran yönetiminin. Katar Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamalara şaşırdık şeklinde bir tepki gösterdi ve elimizde herhangi bir şekilde pilot bulunmuyor ifadesi geldi. Yalanladı söz konusu bu açıklamayı, ancak söz konusu bu açıklamada bir İranlı pilotun da hayatını kaybettiği bilgisi Katar tarafından teyit ediliyor. Bu pilotun durumuna ilişkin, kalıntılarına ilişkin de İran tarafıyla iletişime geçildiği şeklinde bir bilgi geldi. Bununla yetinmedi İran tarafı. Bir açıklama daha geldi. General Bakırzade, Genelkurmay Başkanlığı Arama ve Kurtarma Biriminin başındaki General Bakırzade Katar'a bir yanıt verdi ve Katar hükümetini söz konusu pilotlarla iletişimi engellemekle suçladı ve İranlı yetkililerin, uzman isimlerin Katar'a giriş yapmasına izin verilmesi noktasında Katar'a bir çağrısı oldu. Bu belirsizlik devam ediyor. Ancak olay 2 Mart tarihinde yaşandı. İki savaş uçağı düştü. Bir pilot hayatını kaybederken 3 pilotun da Katar tarafından esir tutulduğu şeklinde İran tarafının bir iddiası var Canan.
4: Peki Ali, aslında bölgeyle ilgili bir gelişmeyi de yine sormak isterim sana. Hamas'ın yeni lideri Halil Hayya bugün bir heyetle birlikte Kahire'ye gidiyor. Bu ziyaretin hem önemini hem de içeriğinin ne olduğunu da merak ediyoruz.
5: Canan, Trump'ın damadı Kushner'da an itibariyle Kahire'de ve burada arabulucu ülkelerden temsilcilerin de bulunduğu, Katar, Mısır, Türkiye'den de yine bazı yetkililerin olduğu Arap basınında yer almıştı. Burada Hamaslı yetkililerle görüşme yapılıyor. Bu görüşmenin içeriği tabii Gazze'nin geleceği ne olacak? Burada imzalanan bir barış vardı, bir ateşkes vardı. Ancak bu yol haritasının, belirlenen yol haritası ve barış konseyinin kalıcı bir ateşkes için rotadan sapmaması. Hamas sözcüleri bu ifadeyi kullanıyorlar. Filistin haber ajansına, Şehab haber ajansına konuşan Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada Hazım Kasım bir anlamda yol haritasından sapmama vurgusu yapıyor. Oluşmuş bir ateşkes var, barış konseyi var ve arabulucu ülkeler üzerinden de bu diplomasi trafiğinin devam edeceği ve Katar'daki Kahire'de yapılacak görüşmenin de bu diplomasinin bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi ve Jared Kushner da Kahire'de Sisi ile bir araya geldi. Yine Mısır İstihbarat Genel Başkanı da bu toplantıdaydı. Öncesinde Hamaslı yetkililerle görüştü Mısır İstihbarat Başkanı. Ardından da Kushner'la bir görüşme oldu. Bu görüşme trafiğinin devam etmesi de bekleniyor. Bölge ülkelerinin daha aktif bir şekilde rol alması ve özellikle İsrail'in sınırlandırılması. Ana konu başlığı bu. İran Savaşı'nda da aslında bu çok dile getirilmişti. İsrail'in bir şekilde bölgede sınırlandırılması ve bu konuda da bir anlamda Washington'a bir baskı yapılması, İsrail'in sınırlandırılması noktasında. Bölge ülkelerinin bu arabuluculuk girişimini Hamas önemli buluyor. Kahire'de yapılacak görüşme de bu diplomatik çözüm arayışlarının, bu müzakerelerin bir devamı niteliğinde görüyor Hamas sözcüsü ve bu kapsamda da Suudi Arabistan merkezli El Hat televizyon kanalı da yine ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner, yine Mısır, Türkiye ve Katar arabulucularının katılımıyla Hamas temsilcileriyle bir görüşmenin yapılacağı bilgisini paylaşacağına.
4: Teşekkür edelim. Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Hem İran'ın gündemindeki hem de bölgenin gündemindeki konulara ilişkin detayları verdi. Şimdi bir başka sıcak bölgeye geçelim. Rusya-Ukrayna hattında da saldırılar devam ediyor. Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
6: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üsse roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nizhny Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş bant uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Whiteberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Moldova üzerinden Romanya hava sahasına giren drone, güneydoğudaki Galati kentine 24 kilometre uzaklıkta fark edildi. Savaş uçağıyla vurularak imha edilen drone'un enkazı iki köyün arasına, yerleşim bulunmayan bir alana düştü. NATO komutanlığı olaydan birkaç saat sonra drone'un Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. NATO'nun Ukrayna ile 614 kilometrelik ortak sınırı var. Romanya hava sahasında bu yıl dördüncü kez insansız hava aracı vurularak düşürüldü.
4: Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef alan saldırılarının ardından Rusya'da yeniden bir akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Moskova bu sıkıntıyı kabul etti. Şimdi ayrıntılar için Moskova'ya dönelim. Siyaset bilimci doktor Ümit Nazmi hazır karşımızda. Ümit, nedir son durum? Benzin istasyonlarında kuyruklar devam ediyor mu diye soralım. Dünden beri yaşanan ciddi bir sıkıntıydı bu.
7: Evet, şu anda Rusya'da büyük bir akaryakıt problemi var. Akaryakıt tedarikinde bir sorun var ve bu özellikle bu sorun benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş durumda ve 6 bölgede de bir takım sınırlamalar getirilmiş durumda. Tabii bununla ilgili olarak çeşitli açıklamalar da var. Örneğin Lipetsk bölgesi valisi sorunun 1-2 hafta içinde çözülmesinin mümkün olmadığını söyledi ve özellikle halktan dayanışma göstermesini istedi. Bazı bölgelerde de örneğin Soçi bölgesinde halkın özellikle toplu taşıma araçlarını tercih etmesi istenmekte ve seyahatleri daha fazla gerçekleştirmesi istenmekte. Tabii bu Rusya'nın üretimine de yansıdı çünkü Rusya petrol üreten, özellikle ham petrol üreten bir ülke, fakat şu anda petrol ürünleri ihracatında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Tabii bunun olmasındaki neden, Ukrayna'nın özellikle son aylarda stratejisini daha çok Rusya'nın petrol rafinelerini, petrokimya tesislerini vurmaya yönlendirmesinden kaynaklanmakta ve bu saldırılar özellikle son haftalarda daha fazla şiddetlenmiş durumda. Geçen hafta örneğin 11 Ağustos'ta Orsk rafinerisinde bir saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırıda özellikle bu tesis yıllık 10 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip bir tesis. Fakat bu tesislere saldırı gerçekleştikten sonra hemen bu tesisleri tekrar onarmak mümkün olmuyor. Örneğin Orsk rafinerisinin onarılması için yaklaşık 6 aylık bir süre gerekiyor. Bunun dışında Salavat rafinerisine de bir saldırı gerçekleşti. Bu da en önemli petrokimya tesislerinden bir tanesi. Ve bu saldırılardan dolayı da Rusya'da benzin sıkıntısı oluşmaya başladı. Tabii Rusya benzin sıkıntısı ve akaryakıt konusunda bazı ülkelerden tedarik etmeye başladı. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan tedarik ediyor. Hatta Belarus'tan dizel yakıt alımında Temmuz ayında rekor seviyeye ulaşıldı. Fakat bu da yeterli olmamaya başladı. Bundan dolayı Ağustos başında Hindistan'dan da akaryakıt ithal etmeye başladı. Tabii Hindistan boyutu biraz ilginç çünkü Rusya'nın en çok ham petrol ihraç ettiği ülkelerden bir tanesi Hindistan. Fakat şu anda oradan akaryakıt, işlenmiş akaryakıt ve benzin ithal etmek zorunda kalıyor. Tabii burada Ukrayna'nın saldırılarından kaynaklı bir kriz olduğunu söyleyebilirim. Ve Ukrayna neden böyle bir stratejiye başvuruyor? Çünkü bunun birinci nedeni lojistik durumu, özellikle Rus ordusunun akaryakıt tedarikini aksatmak istiyor. Çünkü birçok araç, tank, uçak, bunlar petrolle ve akaryakıtla çalışmakta. Diğer bir neden ise Rusya'nın ekonomisine zarar vermek. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı, ham petrol ihracatı Rusya ekonomisine çok büyük bir öneme sahip. Ve bir bakıma da savaşın sürdürülebilmesini de sağlıyor. Ve Ukrayna'nın amacı ise burada Rusya'nın petrol ihraç edemez hale gelmesini sağlamak ve bu şekilde Rusya'nın savaş ekonomisinde aksaklık yaratmak. Diğer bir amacı ise özellikle Rus toplumunun etkilenmesini istemek. Çünkü Rus toplumuna da bu savaşın bir maliyetinin olduğunu, zorluğunun olduğunu göstermeye çalışıyor. Tabii son bir nokta, önemli bir nokta ise özellikle Ukrayna bu saldırıları sürdürerek sadece ekonomik anlamda Rusya'ya zarar vermek değil, Putin'e siyasi bir baskı yaratmak istiyor ve Rusya'yı müzakere masasına çekmek istiyor. Fakat şu anki Rusya'nın pozisyonuna bakacak olursak, Rusya hala şartlarında diretiyor ve müzakere masasına kendi şartları olmadan oturmayacağını gösteriyor. İlerleyen günlerde ve aylarda bu saldırıların artmasının hem Rusya'daki benzin sıkıntısına nasıl etki edeceği hem de Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki müzakere pozisyonunu değiştirip değiştirmeyeceğini de göreceğiz.
4: Doktor Ümit Nazmi hazır, teşekkür edelim. Ayrıntılı bir şekilde paylaştı bizimle Rusya'daki akaryakıt krizini. Bir başka haberde İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evlere dönük ablukası. Bu evleri hedef almaya devam ediyor İsrail askerleri. Bazıları akraba veya komşularının evlerinde mahsur kaldı Filistinlilerin. İsrail askerleri evden çıkmamaları için aileleri korkutuyor.
8: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
9: Filistinli aileler evlerinde mahsur çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
8: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
9: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrailli yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
4: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores Adası'nda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
6: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
4: 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde bir anket yapıldı. Yanıtlar İstanbul'da yaşayanların pek de olası bir afete hazır olmadığı yönünde. Her iki kişiden biri herhangi bir hazırlık yapmadığını söylüyor. Toplanma alanlarını, tahliye yollarını bilen veya deprem sigortası yaptıranların oranı da %10'u geçmiyor.
10: Ben Hatay depremini yaşadım, en son depremi. Çok kötü anlar yaşadık. Mesela eşim evde olduğu zaman, kapıyı kapattığım zaman mutfak kapısını, kadın hemen ürküyor, deprem olduğunu zannediyor.
11: Türkiye defalarca acı bir gerçekle depremle yüzleşti. On binlerce kişi hayatını kaybetti. En son ve en çarpıcı örnek 6 Şubat 2023'te yaşandı. Değerlendirmeler ve tahminler 1999'dan sonra bir başka Büyük Marmara depremine karşı da hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde yapılan bir araştırma, buna rağmen İstanbul'da her iki kişiden birinin herhangi bir önlem almadığını ortaya koyuyor.
12: Benim önlemim var, evet. Deprem olduğu zaman dua ediyorum.
13: Şu an herhangi bir önlemim yok. Endişelendiriyor ama işte ekonomik problemler yüzünden bu şehirde kalmak zorundayız.
11: Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı ankete katılanların ancak %18'i evinin risk durumunu kontrol ettirdiğini söyledi. Acil durum çantası hazırlayanların oranı ise %28.
14: Deprem çantamızı hazırladık. İçinde işte kişisel olarak suyumuzu koyuyoruz, bisküvi vesaire. Toplanma bölgelerini de biliyorum bizim oralarda.
15: Evdeki mobilyaları biraz sabitledim. Deprem çantası hazırlamadım açıkçası.
16: Herhangi bir önlemim yok. Toplanma bölgesi nerede bilmiyorum.
11: Ortalama 10 kişiden sadece biri toplanma yerine biliyor. Deprem sigortası yaptıranların oranı %9.
17: Hiçbir tedbir alacak durumumuz yok. Toplanma alanları hepsi meşgul. Her tarafı kapamışlar.
18: Şehirden nasıl şey yapılır, çıkılır gibi önlemler, düşünceler hep kafamda vardı.
19: Ne, her an korkuyorum. Binamızı kontrol ettirdik. Başka da bir tedbir olarak çantalarımız var.
11: Bina içindeki güvenli alanları belirlediğini söyleyenlerin oranı ise %6'da kalıyor.
4: 17 Ağustos Gölcük depreminde sahilin bir kısmı deniz seyelanıyla denize sürüklendi. Denize sürüklenenler arasında binalar, restoranlar ve otel de bulunuyor. NTV muhabiri Ali Ablah depremin 27. yılında batık şehre daldı ve enkazın görüntülerine tanıklık etti.

0: 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem sırasında Değirmendere'deki sahil şeridinin bir kısmı deniz heyelanıyla derinlere sürüklendi.
1: Kıyıdan aslında 180 metre gitti ama şu anda kıyıdan 700 metre, 800 metrelik bir alanda hala enkazlar var.
2: ...17 Ağustos Gölcük depremi olmadan hemen önce bulunduğumuz bu noktada birçok restoran, kafe ve binalar yer alıyordu. Depremde yaşanan deniz heyelanıyla işte birçok bina denize sürüklendi ve artık Marmara Denizi'nde bir batık şehir var. Bu batık şehirde depremden hemen önce birçok çocuk oyunlar oynuyor. Birçok insan da akşamları bu noktaya çay içmeye geliyorlardı. Şimdi burada bir batık şehir var ve şimdi biz de bu batık şehire dalacağız ve 27 yıl sonra son halini görüntüleyeceğiz.
1: Şu anda en uç noktada olan Avcılar Kulübü 55 metre, yanındaki vapur iskelesi 37 metre, Koruk Otel ve Koruk Restoran ise 22 metrede duruyor. Tüm ihtişamıyla çınarlar, evler, arabalar gerçek bir deprem müzesi şeklinde suyun altında şu anda.
0: Denizin 18 metre derinliğinde kopan kıyı parçasıyla beraber duran ağaçlar var. Yarı yarıya azalan Çınarlık Meydanı ise halen onlarca ağaca ev sahipliği yapıyor.
1: Çınar ağaçlarının uçları kesilmiş ama hala ihtişamıyla dipten yeraltı sularıyla besleniyor. Odun su yapısı hala sağlam. Şu anda görüyorsun kıyıdaki Çınarlık Parkı olduğu gibi duruyor. Bu parkın yarısı burada, yarısı suyun altında. İki tanesi hala kökü dipten tatlı suyla besleniyor.
0: Denizin derinliklerinde bir otelde binalar ve restoranlar da yer alıyor.
1: Üç katlı bina, yumuşak zemin olduğu için iki katı blok halinde gömülüyor. Son katı duruyor. Biz balkondan içine girip dolaşabiliyoruz onu. Hemen yanında Koruk Restoran var bina olarak. Koruk Otel var. İçinden insanlar vardı. Onları çıkarttık. Biz deprem sonrası destek için gelmiştik. Küçük irili ufaklı yaklaşık 10'a yakın büfe, kafe, lokanta ve kokoreççilerimiz, dondurmacılar vardı yan yana dondurmacılar. Hepsi aşağıda. İki tane de vapur iskelesi var. Büyük vapurun bağlı olduğu iskele. Vapur direniyor. Vapur halatlarını kopartınca iskele ok gibi 37 metreye gidiyor. Vapur da karaya çıkıyor.
0: Batık şehirdeki binalardan bazıları ilk günkü yapılarını koruyor. Bazıları ise enkaz haline geldi. Sebebi ise insan.
1: Aslında binalar dışarıdaki yapının aynısı olmuş ama daha sonra sanayi dalgıçları gelip kiminin kuyumcunun kasası var, kimisi benim özel eşyam var deyip bilinçsizce binaları yıkarak en alt katlarına ulaşıp o değerli malzemeleri almak için binaları parçalamışlar. İyi durumda olan birkaç yapı var. Bunlardan bir tanesi Avcılar Kulübü. Sebebi de 55 metre gibi bir derinlikte olması.
0: Deniz heyelanının karadan sürüklediği yapılar şimdilerde birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
1: Depremin gerçekten ilk haliyle göreceğimiz tek yer burası. Bir sualtı müzesi. Karaya deprem müzeleri yapıldı. Ama gerçek deprem müzesi. Ama tabii deniz, doğa kendi şartlarına sizin yapılarınızı uyduruyor. Balıkların yuvası oldu, yapay resif oldu. Üzücü ama depremin gerçek görüntüleri tıpkı olduğu gibi duruyor değil mi? Çınar ağaçları, evler net bir şekilde gördük. Koruk Restorant'ın fayans avludaki havuz da, süs havuzu. Ama artık balıklar orada yuva yapmışlar, yumurtalarını bırakmışlar. Müthiş bir görüntü deprem için. Gerçek görüntüleri bunları yansıtmak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor.
2: Suyun altında birçok araç, yapı hala ilk günkü halini koruyorlar. Denize daldığınızda bu batık şehirde 27 yıl önce yaşanan depreme ilk günkü gibi şahitlik edebiliyorsunuz.

0: Diyarbakır'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşanıyor. Ahmet Sportif faaliyetlerin rakibi Erzurumspor olacak ve Diyarbakır'a döneceğiz biz de şimdi. Maç öncesinde statta, kentte hava nasıl, atmosfer nasıl? Nizamettin Kaplan bize aktaracak Diyarbakır'dan. Nizamettin.
1: Canan, evet, Diyarbakır bugün oldukça hareketliydi ve o hareket akşam saatlerinde artık maçın oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'na taşındı. Ve şu anda Diyarbakır Stadyumu neredeyse dolmak üzere. Maçın başlamasına bir saatten az bir zaman kaldı ve her iki takım da yaklaşık yarım saat önce stadyuma geldi ve şu anda saha içerisinde ısınma çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii her iki takım da Süper Lig'e bu yıl çıktı ve dolayısıyla yeni kadrolar kurdular. Ahmet Spor 16 transfer yaptı ve takımın başına da teknik direktör olarak Besnik Hasi'yi getirdi. Kosova asıllı Arnavut teknik direktör ve eski milli futbolcu. Teknik direktörlük kariyerinde Anderlecht ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı. Dolayısıyla Ahmet Spor'a da iddialı bir şekilde geldi ve takımının başında ilk maçına çıkacak. Erzurumspor da transferler yaptı, takımını güçlendirdi. Onlar da bu sezon ligde kalıcı olmak istiyorlar tıpkı Ahmet Spor gibi. Ve geçen yıl Trendyol 1. Liginde ilk iki sırayı paylaşarak Süper Lig'e çıkmıştı iki takım. Bugün de Süper Lig'in ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Heyecan doruk noktaya ulaşmış durumda. Stadyumun içindeki sesler buraya kadar ulaşıyor. Şu anda sizler de duyuyorsunuz. Gün içerisinde dediğim gibi çevre illerden Diyarbakır'a çok sayıda kişi geldi. Sporsever geldi ve bugün maçı izlemek için buradalar. Dolayısıyla Diyarbakır uzun süreden bu yana oldukça hareketlenen şehirlerden biri yerli turist açısından. Şimdi de futbol, maç ve spor turizmi de artık kentin önemli meselelerinden biri olacak. Önemli artılarından biri olacak ve tabii bu doğal olarak sokağı, esnafı ve diğer sektörleri de etkileyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik Spor ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta Diyarbakır'da maç öncesinde İçişleri Bakanı'nın çeşitli programları vardı ve o ziyaretlerinden birinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederken Erzurum ile oynanacak maçla ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve bu maçın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını diledi. Ahmet Spor ile Erzurum arasında oynanacak karşılaşmanın. Ayrıca inanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek bu maç burada güzel başlar. Ve bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde katkı sunacağına inanıyoruz dedi İçişleri Bakanı Çiftçi. Yine devamında bazı çağrılarda da bulundu bakan. Ve bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor, sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Yine üniversitelere ve vatandaşlarımıza da görev düşüyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da verdiği mesajlarda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bugünün barış, birlik ve beraberlik olmasını dilediğini söyledi. Ve barış şehri olan Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Tribünlerde herkesi barışa, dostluğa, güzel bir müsabakaya bekliyoruz. Her şey güzel olsun, yeni sezon başarılı olsun dedi Gençlik ve Spor Bakanı. Evet, Diyarbakır'da Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Tribündeki heyecan, sahadaki heyecan devam ediyor. Saatler 21.30'u gösterdiğinde karşılaşma başlayacak ve her iki takım da kazanmak için sahaya çıkıyor. Canan.
0: Nizamettin Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan aktardım. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar var. Yazıda olayın organize bir yapı içinde işlendiğine dikkat çekiliyor.
2: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Sonel, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç birini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vadiyle ilgili hazırlanan sevk yazısından. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
3: Şüpheli Tuncay Sonel'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
2: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
3: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
2: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
0: Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın da durumu kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisi sürüyor, durumu ağır. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
2: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Sivas'ta bir kişi daha keneden hayatını kaybetti. Bu sene kentte keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Servi'nin vücuduna arazide kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Servi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Bekir Servi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor İstanbul Avcılar'da. Henüz 20 yaşındaki bir genç halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ölüm nedeni ön otopsi raporunda kalp krizi olarak belirlendi. Peki bu artışın sebebi ne ve belirtiler neler? Detaylarına haberimizde bakalım.
2: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
4: Gençlerde büyük bir tehlike de yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
2: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
4: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar. Geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
2: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
0: İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio yıllarca İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Şehre olan sevgisiyle Beyoğlu'nda bir ev satın alıp zamanının çoğunu da burada geçirmeye başladı. Hatta ülkesinde kanser tedavisi gördükten sonra yeniden İstanbul'a döndü. Ancak 55 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu.
3: Telefonlara yanıt vermedi, çalan kapıyı açmadı. Yedek anahtarla içeri girilince İtalyan profesörün cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio yıllardır İstanbul'da yaşıyor, İtalyanca eğitim veren liselerde öğretmenlik yapıyordu. Evini kiraya vermesi için anlaştığı emlakçı kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla daireye girdi. Emlakçı, İtalyan öğretmeni Beyoğlu'ndaki evinin yatağında hareketsiz bulunca yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu öğretmenin öldüğü anlaşıldı.
5: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu ama...
3: İtalyan öğretmenin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Savcılık da şüpheli ölüm soruşturması başlattı.
6: Tek başına yaşıyordu. Ara ara gelir giderdi yani. Son zamanlarda biraz kilo kaybı falan yaşamıştı.
3: İtalyan öğretmenin ölümüyle ilgili polisin araştırması da sürüyor.
0: İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de yeniden sınırı geçmeye çalışan kalabalıklar görüldü. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala biber gazıyla dağıttı. 111 kişi gözaltına alındı. Bugün ise 2 hafta önce sınırı geçmeyi başarıp geri gönderilmeyenler sahilde sığınma gösterisi yaptı. Asilo! Asilo! Asilo!
2: Asilo! Asilo! Görüntüler İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de. Kumsalda toplanan yüzlerce kişi itica sloganları atıyor. İspanya hükümetinden Fas'tan Septe'ye geçmeyi başaranlara sığınma hakkı tanınmasını istiyorlar. Septe 31 Temmuz'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı yollardan Fas'tan İspanya'ya geçenlerin sayısı birkaç gün içinde 72 binin üzerine çıktı. 96 kişi sınırı geçmeye çalışırken öldü. Kaçakların büyük bölümü Fas'a geri gönderildi. Ancak 5 bin kadarı Septe'de kaldı. Sloganlarda sığınma talep edenler o 5 bin kişi arasında yer alıyor. Septe'de kalanlar 2 haftadır sahilde yaşam mücadelesi veriyor. Yakıcı güneşin altında sazlardan yaptıkları barakalarda dağıtılan yardımlarla ve ateş yakıp yemek pişirerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. 31 Temmuz'daki göçmen akınından 2 hafta sonra sınırda yeni bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayılan mesajlarda 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Has İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin Septe'de kalmasına ya da İspanya anakarasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
0: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
3: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
0: Çin'de robot teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Sokaklarda yapay zeka destekli insansı robot, trafik polisleri var ve görevlerini yapmaya başladılar.
7: Kural ihlallerine ceza kesiyor. İhlal yapanlara sözlü uyarıda da bulunuyor. Çin'de insansı robot trafik polisi işbaşı yaptı. Görüntüler Anhui eyaletinden. Wuhu kentinde robot polis trafiğin yönetilmesine ve kurallara uyulmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robot, park yasağına uymayan araçları tespit ederek fotoğraflarını çekiyor. Yapay zeka destekli robot, kural ihlali yapanlara sesli uyarılarda da bulunabiliyor. Kurallara uymaları için yayalara da uyarılarda bulunuyor. Çinli yetkililer robotun günün her saatinde çalışabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun saatlerde veya zorlu hava koşullarında polislerin yükünü hafifleteceği belirtiliyor. Robot, yerel idari binalarda ziyaretçilere kamu hizmetlerine dair bilgiler sunarak rehberlik de yapabiliyor.
0: Malatya Kültür Yolu Festivali kentin yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Ünlü şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi. Yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
2: Kiraz yaprağı sarması, kağıt kebabı, Arap gir dolması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali bu kez Malatya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
8: Malatya iklim, fauna, insan, çevre ve mevsim faktörüyle müthiş çeşitlenmiş bir mutfak yapmış kendisine.
2: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 31 özel durak belirlendi. Ünlü şefler festival kapsamında Malatya'da buluştu. Kentin yöresel lezzetlerini yerinde tattılar.
9: Malatya mutfağının diğer mutfaklardan en önemli noktalardan birisi bulgur, ikincisi de fırın yemekleri. 86 çeşit bulgur yemeği bulunuyor. Bunların 48'i etli, geri kalan da etsiz olarak servis ediliyor.
2: Lezzet Noktaları projesi Malatya gastronomisinin tanıtımına ve yerel esnafa da önemli katkı sağladı.
10: Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projeyle yörelerimizin gerçekten mutfak kültürleri ön plana çıkıyor, görücüye çıkıyor. Ayrıca bakanlığımızın yapmış olduğu uygulamayla ilimize gelen onlarca gurme, lezzet yazarı ve araştırmacı ve şeflere bu yemeklerimizi tanıtım imkanı sunmuş olduk.
0: Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz biz de ama gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
13: mutluluk. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşleriniz

0: Lisboa, tudo bom?
1: Pazartesi batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Saat 21 haberlerle karşınızdayız. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasının İsrail hükümeti tarafından reddedilmesini ortak bir açıklamayla kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Mısır, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına geldiği, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı belirtildi. Açıklamada yol haritasının reddedilmesinin ABD Başkanı Trump'ın kalıcı barış için şartların tesisine yönelik gösterdiği yoğun çabaları doğrudan sekteye uğratma tehdidi oluşturduğu vurgulandı. 8 ülkenin ortak açıklamasında İsrail'in engellemelerine karşı ABD'nin kesintisiz ve aktif angajmanına devam etmesi gerektiği de belirtildi. İran, savaşta düşen iki uçağın 4 pilotundan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail ile yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi. İletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
1: Ukrayna'nın enerji tesislerine hedef alan saldırılarının ardından Rusya'da yeniden akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Moskova sıkıntıyı kabul etti. Ayrıntıları Moskova'da bulunan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır anlattı.
3: Rusya'da şu anda büyük bir akaryakıt sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'nın rafinerilerine saldırmasıyla beraber bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş.

0: almaya başladı. Bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi birçok tank, jeneratör, uçak, bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
1: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlamasıyla toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda aralarında iş insanı Abdülkadir Özcan'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdülkadir Özcan'ın evinde gerçekleştirilen aramada esrar olduğu değerlendirilen 175 gram ağırlığında madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 eğlence mekanı sahibi ve yöneticilerine yönelik adli işlem de gerçekleşti. 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. 2025 yılında aşılama programına alınacağı duyurulan rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı sorulardan biriydi. Bakan Memişoğlu, karşıt görüşler var, bilim komisyonunun kararı bekleniyor dedi.
2: HPV aşısı Türkiye'de yapılsın mı yapılmasın bilim insanları halen tartışıyor. Bir karar verilmiş değil. Bunun doğrusunu komisyonumuz karar verdiği zaman uygulayacağız.
3: Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı sonunda 13 yaşından itibaren tüm çocuklara ücretsiz uygulanacağı duyurulmuştu. Rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı kararı beklemedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konunun bilim komisyonunda tartışıldığını söyledi.
2: Ben onu açıkladıktan sonra bazı bilim alanları arkadaşlar, bilim insanları geldi. Hocam dediler, bunu açıkladınız ama bunun biz karşı görüşüyüz. Çünkü dediler buna gerek yok dediler. Çünkü bizim HPV oranlarımız, kanser oranlarımız, kanser yapma oranlarımız farklı. Bizim HPV profilimiz de farklı versiyon anlamında. Onun için bunu tartışalım, ondan sonra yapalım dediler. Bir yararı olacaksa eğer biz bu programı almamız lazım. Eğer bir yararı olmayacaksa ben niye alayım bu programı? Faydası olmayacak bir şeyi, devletin, milletin parasını niye boşu boşuna vereceğim?
3: Kemal Memişoğlu İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. Sorulardan biri de genetik kas hastalıkları SMA ve DMD'nin yurt dışındaki çok yüksek maliyetli gen tedavilerine ilişkindi.
2: Çok yakında bunu da ilan edeceğiz. Bu SMA ile bağış toplayan, yurt dışında iyi olacağını deyip de insanlara vaat edip de bu vaadinin sonucunda sonucunun ne olduğunu hepsini açıklayacağız. SMA ilacını bağış alıp da bu ilaç sonucunda o hastalar iyileşti mi, iyileştirmedi mi, ne oldu sonucunu bilimsel olarak çalışıyoruz. DMD ile de ilgili. O firmayla da görüştük biz. EMA onayını niye alamadı o ilaç? Çünkü çocuğa bir faydası yok diye bilimsel olarak kurul EMA'da bunu değerlendirdi ve yok dedi. İhtiyacı yok bu çocukların. Sorun şu, ticari kaygıyla sağlık kaygısını ayırmamız lazım.
3: Bakan Memişoğlu 6 yerli aşının üretimine yakın zamanda başlanacağını da duyurdu.
1: Dünya pehlivanları Ankara Keçiören'de er meydanına çıktı. 31 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla Keçiören Büyükler Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlendi.
4: Davullar zurnalar çaldı, 31 ülkeden 145 sporcu er meydanında buluştu. Keçiören Büyükler Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.
5: Seneye de Allah izin verirse Dünya Şampiyonası'nı 3.sünü de burada icra edelim. Yağlı güreşi de uluslararası alanda mücadele eden ve merkezi Türkiye olan bir çatı oluşmaya da, oluşturmaya da mücadelesi ve mücadelemiz devam edecek.
4: Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan da kürsüdeydi.
6: Bu er meydanı

0: onlarca farklı ülkeden gelerek çayırımıza ayak basan pehlivanlar, kültürlerin, dostlukların, kucaklaşmanın en büyük örneğidir.
1: Şampiyonaya Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Hamzat Şimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razanbek Jamalov da katıldı. Sporcular müsabakalar öncesinde Keçiören Belediyesi'ni ziyaret etti.
2: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
5: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
3: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradyo@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradyo.com.tr adresinde podcast sayfasında.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Nükleer silahlar, uzay araştırmaları ve her evin mutfağında yer alan buluş hangisi?
6: Bu buluş Amerikalı araştırmacı kimyager Roy Plunkett'in tesadüfen bulduğu teflon. Aslında Plunkett, toksik olmayan, soğutucu bir gaz üretmeye çalışıyordu. Tüpün kapağını açtığında içinde gazdan eser olmadığını gördü. Ancak kutu ağırlaşmıştı. Tüpü testereyle ikiye ayırınca tabanında yağlı, beyaz bir toz buldu. Bu toz, ısı ya da elektrikten etkilenmiyor, en güçlü asit ve çözücülerle bile aşınmıyordu. Plunkett'in buluşu ilk kez 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere tarafından nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi'nde uranyumun zararlı etkilerinden korunmak için kullanıldı. Teflon bu nedenle 1946 yılına kadar askeri bir sır olarak saklandı. Fransız mühendis Marc Gregory ve eşi Colette 1954 yılında teflona alüminyum sabitlemeyi başardı. Colette Gregory bunu mutfak eşyalarına uygulamayı önerdi ve 2 yıl sonra da ilk yapışmaz tavayı ürettiler. Teflon, giysilerde, elektronikte, tıpta ve uzay çalışmalarında da kullanılıyor. Hatta New York'taki Özgürlük Heykeli ve Londra'daki Millennium Kubbesi'nin kaplamasında da bu malzeme var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın lakabı Teflon Başkan'dı. Çünkü kendisine ya da izlediği siyasete yapılan hiçbir suçlama ya da eleştiriyi üzerine almıyordu. Kim buldu, nasıl buldu?

Sevgili cazseverler, açış parçası piyanist Herbie Hancock'ın 1963 yılına ait Inventions and Dimensions albümünden Mimosa adlı bolerosuydu. Bass'ta Paul Chambers, davulda Willie Bobo, vurma çalgılarda Osvaldo Martinez yer alıyordu. Brezilya'dayız. Joyce'nin Be There Big Band. Batı Alman Radyosu Büyük Orkestrası ile 2009 yılında yayınladığı Celebrating Jobim albümünden Antonio Carlos Jobim'in lirik sambasını dinliyoruz. Gilson Perenzetta'nın düzenlemesiyle Ritratto in Bianco e Preto. Sololar, violoncelde Jacques Morellenbaum, piyanoda Gilson Perenzetta, klarnette Nailo Probetta, gitar ve vokalde Joyce.

Joyce'nin Celebrating Jobim albümünden Retrato en Branco e Preto ve ardından Jorge Rossi Vibes Quintet'in Beyond Sunday albümünden aynı adlı Rossi bestesini dinledik. Soloları vibrafonda Jorge Rossi, gitarda Jaime John Barr, tenor saksafonda Mark Turner yapıyordu. 23 Şubat 2018 New York'ta Dizzy's Club'dayız. Sahnede bas klarnette Jay Rodriguez, tenor saksafonda Billy Harper, piyanoda Larry Willis, basta Eric Wheeler, davulda J.T. Lewis, vurma çalgılarda Billy Martin, Julio Gutierrez'in Tango Bolero'sunu seslendiriyor. Inolvidable, Jay Rodriguez'in Your Sound konser albümünden. Ardından Brezilyalı şarkıcı Luciana Souza'nın 2015 yılına ait Speaking in Tongue albümünden Leonard Cohen'in Split adlı parçası geliyor. Ağız harmonikasında Gregoire Mare, gitar ve vokalde Lionel Lauke, basta Massimo Biolcati, davulda Kendrick Scott eşlik ediyor.

0: NTV Radyo.
1: Gece ve cazın son dakikalarını ise Brezilyalı piyanist Antonio Adolfo ile paylaşıyoruz. 2024 yılında yayınladığı Love Call Porter albümünden Hırçın Kız Müzikali'nin Gözde şarkısını Adolfo'nun düzenlemesiyle dinliyoruz. So In Love. Sololarda piyanoda Adolfo, trompette Jesse Sadock,

0: Hülya Tunçağ'la Gece Bir Caz sona erdi.
1: Pazartesi batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: saat 22 haberlerle karşınızdayız. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkulü olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Masak raporlarıyla 100 milyarların üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
0: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor ifadesini kullandı. İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri hedef almaya devam ediyor. Bazıları akraba veya komşularının evinde mahsur kaldı. İsrail askerleri evden çıkmamaları için aileleri korkutuyor.
2: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
3: Filistinli aileler evlerinde mahsur. Çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
2: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
3: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrail'i yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
0: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores Adası'nda arama kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısı 51'e yükseldiği kentte depremzedeler yardım bekliyor.
1: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böldü.

0: depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
1: ...17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde bir anket yapıldı. Yanıtlar İstanbul'da yaşayanların pek de olası bir afete hazır olmadığı yönünde. Her iki kişiden biri herhangi bir hazırlık yapmadığını söylüyor. Toplanma alanlarını, tahliye yollarını bilen veya deprem sigortası yaptıranların oranı ise %10'u geçmiyor.
2: Ben Hatay depremini yaşadım, en son depremi. Çok kötü anlar yaşadık. Mesela eşim evde olduğu zaman, kapıyı kapattığım zaman mutfak kapısını, kadın hemen ürküyor, deprem olduğunu zannediyor.
3: Türkiye defalarca acı bir gerçekle depremle yüzleşti. On binlerce kişi hayatını kaybetti. En son ve en çarpıcı örnek 6 Şubat 2023'te yaşandı. Değerlendirmeler ve tahminler 1999'dan sonra bir başka Büyük Marmara depremine karşı da hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde yapılan bir araştırma, buna rağmen İstanbul'da her iki kişiden birinin herhangi bir önlem almadığını ortaya koyuyor.
4: Benim önlemim var, evet, deprem olduğu zaman dua ediyorum.
5: Şu an herhangi bir önlemim yok. Endişelendiriyor ama işte ekonomik problemler yüzünden bu şehirde kalmak zorundayız.
3: Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı ankete katılanların ancak %18'i evinin risk durumunu kontrol ettirdiğini söyledi. Acil durum çantası hazırlayanların oranı ise %28.
6: Deprem çantamızı hazırladık. İçinde işte kişisel olarak suyumuzu koyuyoruz, bisküvi vesaire. Toplanma bölgelerini de biliyorum bizim oralarda.
7: Evdeki mobilyaları biraz sabitledim. Deprem çantası hazırlamadım açıkçası.
8: Herhangi bir önlemim yok. Toplanma bölgesi nerede bilmiyorum.
3: Ortalama 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Deprem sigortası yaptıranların oranı %9.
9: Hiçbir tedbir alacak durumumuz yok. Toplanma alanları hepsi meşgul. Her tarafı kapamışlar.
10: Şehirden nasıl şey yapılır, çıkılır gibi önlemler, düşünceler hep kafamda vardı.
11: Ne her an korkuyorum. Binamızı kontrol ettirdik. Başka da bir tedbir olarak çantalarımız var.
3: Bina içindeki güvenli alanları belirlediğini söyleyenlerin oranı ise %6'da kalıyor.
1: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Yazıda olayın organize bir yapı içinde işlendiğine dikkat çekildi.
0: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Soner, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç birini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vadi ile ilgili hazırlanan sevk yazısında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
12: Şüpheli Tuncay Soner'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
0: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
12: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
0: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Soner, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
1: Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocuk

0: Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş de bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisi sürüyor, durumu ağır. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
1: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Sivas'ta bir kişi daha keneden hayatını kaybetti. Bu sene kentte keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi'nin vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Bekir Selvi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 2020 yılında kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 55 yaşındaki İtalyan profesör Ruggero D'Angerio İstanbul Beyoğlu'nda yaşadığı evde ölü bulundu. Savcılık profesörün ölümüyle ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. İtalyan lisesinde öğretmenlik yapan profesörden haber alınamayınca emlakçıda bulunan yedek anahtarla eve girildi. 55 yaşındaki profesör yatağında hareketsiz bulundu. Eve çağrılan sağlık ekipleri D'Angerio'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. İtalyan öğretmenin cesedi kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlattı. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor. İstanbul Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genç halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin de ön otopsi raporuna göre kalp krizi olduğu belirtildi. Peki bu artışın sebebi ne? Belirtiler neler? Ayrıntılarını haberimizde bakalım.
1: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
2: Gençlerde büyük bir tehlikedir. Yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
1: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
2: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar. Geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
1: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: yüzü şarkıları.
1: NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kabukluoğlu.
2: Ben Ömer Vatan Artıran. Merhaba.
1: Evet, ve prodüktörümüz Atilla Özdal yeni bir B100'ü şarkıları bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Ömer birçok kez başımıza geldiği gibi bir şarkı bizi evet öyle bir yolculuğa çıkardı ki önce şarkı nasıl hayatımıza geldi onu ben bir kısacık anlatayım. Evdeydim böyle bir akşam, işte bir yandan da romanımı yazıyorum. Bunu da böyle tarihe not düşeyim. Yazılıyor sevgili seyirciler. Son Güzel İstanbul. Tabii çok sıcak biliyorsun. Yani gündüzler acayip nemli de oluyor. İşte İstanbul'da klasik o şeyi yaşıyoruz. Böyle akşam çok tatlı bir esinti başladı. Ben de camdan işte böyle şehre bakıyorum filan. Sonra bir fotoğraf çektim hani evimin camından. Bir şarkıyla koyayım dedim ama o sırada gerçekten bir şarkı aklıma gelmedi. Bana Instagram'ın önerdiği şeylerde bir İlhan İrem şarkısı gördüm. Esinti. Daha önce dinlememiştim. Daha da dinlediysem çok eskide kalmış olabilir, unutmuş olabilirim. O şarkıyı açtım ve gerçekten o kadar etkilendim ki hani bir rüzgar esintisi ve keşfetmediğim, unuttuğum belki de hiç bilmediğim bir İlhan İrem şarkısı. İlhan İrem her zaman çok severiz biliyorsun. Gerçekten gece o rüzgar bana bu şarkıyı hediye olarak getirdi. Tam da o sıralarda sen de başka bir ruh halinde.
2: Ben
1: bir
2: de başka, ne yaşamaktaymışım ve sabah nasıl bir mesaj aldın telefonuna.
1: Evet.
2: İnanamıyorum dedim. Esinti mi dedim. Yani seçtiğin şarkı bu ve benim ağzımdan dökülen kelime hani dünün bir anahtar kelimesi olsaydı bir başlıkla anlat deselerdi esinti derdim. Onun sebebi de daha sonra hakkını vererek B yüzünde anmak isteyeceğim benim değerli ustam Halit Kakınç.
1: Evet.
2: Sizlere ömür oldu. Çok büyük bir değerdi. Kültür hayatımız için kaybettik. Onu sonsuzluğa uğurladık. Ondan çok şey öğrendim ve büyük de bir müzik insanıydı kendisi. Ve Halit Bey demek benim için Burgazada demek, Almanca özdeyişler demek, Anadolu rock demek, Çerkes tavuğu neler neler yani hı-hı, sıralayabilirim. Hı-hı. Zaten böyle bir paylaşım yaptım. Sonra şöyle bitirdim onu hani bunlardan ne eserse gelen bütün esintilerde sen varsın gibi. Şimdi tam cümlemi hatırlamıyorum ama esintiydi aklımdaki kavram.
1: Hı-hı.
2: İhtiyaç duyduğum böyle tutunacağım dal oydu. Bir baktım sen esinti
1: evet,
2: şarkısını
1: bir de ben
2: seçmiş.
1: O mesajını sabah okudum evet. O paylaşımını. Ya galiba Halit Bey belki de hem öyle belki de bize bu şarkıyı o gönderdi. Böyle bir esinti yarattı ruhumuzda. Çünkü hakikaten hani tesadüf diyemeyeceğimiz hani başka bir şey bu artık. Hani bunu hep çok yaşıyoruz biz bu telepatik öyle. Yolculuğu. O zaman onun için gelsin. Hadi esintiyle başlayalım bakalım ama sonra nerelere eseceğiz. Onu da hep beraber şimdi paylaşacağız.
2: Sadece gülümsüyorum ve aynen kendimi esintiye bıraktım.
0: B yüzü şarkıları.

0: Şimdi esinti, esmek, esin, esinti güzel Türkçemizin işte bir kelimede buluşmuş farklı kavramları. İlhan İrem o esintide, esinde ilhamın çok tabii ki büyük bir temsilcisiydi. Halit Bey de benim hayatımda, Halit Kakınç, öğrenme ve öğretme zevkinin temsilcisiydi. Yani bir şeylerin esi vermesi çok güzeldir hayatta ve o esi veren güzellikleri emek vererek, ter dökerek, mesai harcayarak, karşındakinin bunu anlamaya değer bir insan olduğunu düşünerek ona aktarmaya çalışmak ustalık budur değil mi? Hı hı. O yüzden ustam diyorum kendisine. Eminim onun da bir parçası olduğu bir aleti ruhiyede bir şarkıyı keşfetmiş olmamıza bizden çok o sevinirdi.
1: Evet yani ne güzel anlatıyorsun. Böyle ne kadar o hayatı, bildiklerini, tecrübelerini böyle çok tatlı tatlı ruhunuza damlatmış gibi hissediyorum. Tabii bu şarkı İlhan İrem esinti. Şimdi İlhan Bey o kadar tabii zarif ve o kadar böyle yumuşacık söylüyor ki.
0: Evet.
1: Ben de onun peşine hemen ona çok yakın Şebnem Ferah'tan bir şarkıya gittim. Bugün şarkısını çok severim. Aslında o da bir aşk şarkısı değildir. Şarkının hiç sözünde de zaten bunu ifade eder. Ablası için yazdığı bir şarkıdır.
0: Ne büyük bir acı.
1: Evet, erken bir kayıp. Zaten çok uzun yıllarda hep hasta olarak yaşamış. Şebnem'in hayatında çok önemli bir kırılma noktasıydı. O şarkıya gittim. O şarkıyla hüzünlendim. Hiç unutmuyorum o yaz o şarkıyı o kadar çok dinlemiştim ki ben de tabii o sırada İstanbul için hazırlıklarımı yapıyordum. Yeni genç oluyorduk işte buraya çalışıyorduk. Bir nevi böyle tabii o sıkışmış hissediyordum. Küçük bir kasaba diyelim, ilçe diyelim, oradan buraya gelme hayallerim vardı. Oralara gittim. Bir tarafa tabii şeyi de hatırladım. Onu da söylememiz lazım. Şebnem Ferah geri döndü artık. Çok büyük bir mutluluk oldu bizim için. Yaz başında konserlerini yeniden başladı. O ilk konserdeydim.
0: Evet, sen
1: orada da
0: de.
1: Evet, orada da bu şarkıyı söyledi.
0: Sensiz olamazdı zaten o dönüş konseri.
1: Ya valla Ömer o kadar güzel bir gece oldu ki aslında nasıl bir şeydi biliyor musun? Biz seninle o Beyoğlu için iki özel program yapmıştık ve hep o yılları anlatıyoruz ya 2000'ler. Oradaki bütün güzel insanların buluştuğu bir aile fotoğrafı gibiydi. Bir bayram gecesi günü gibiydi.
0: Tabii.
1: Hepimiz oradaydık. Herkes yani gerçekten birbirimizi gördüğümüzde böyle gözlerimiz doluyordu öyle söyleyeyim. İşte Hayal Kahvesi'nin işletmecisi Tuncay'ı bilirsin. Tuncay'la karşılaştık, Çiler'le karşılaştık. Birçok dostumuzla.
0: Çilersiz
1: yani,
0: olur mu?
1: Tabii ya müzisyen dostlarımız yani Aslı yani akına kim gelirse hepimiz sanki Hayal Kahvesi'ne gitmiş gibi oradaydık. Gözümüz yaşlı o günleri andık. Tuncay dedi ki o kadar dedi özlüyorum ki ben de orayı. Çünkü dedi böyle konserler olduğu zaman dedi herkes hepimiz hayalde buluşuyorduk dedi.
0: Tabii.
1: Ve onu yad ettik. Hem o günlere gelsin hem o ilk gençlik yıllarıma gelsin. Şebnem Ferah'a gelsin onun güzel sesiyle bugün.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Nehrim ol, gel yine, kelebek ol, uç yine işte.
1: Rüzgar ol.
0: Şimdi ya işte. Esintiden yola çıktık ya. Çorap söküğü gibi gerisi geliyor. Çok büyük kayıplar yaşıyoruz hayatta. Esip geri verebiliyor kaybettiklerimiz. Onu bize getiren bazen işte böyle sevdiğimiz bir sanatçının sesi oluyor. Çok küçük şeyler oluyor. Aslında hiç böyle filmlerdeki gibi çok görsel şöleni olan ya da işte iddialı bir mizansen içinde olmuyor. Çok basit.
1: Değil mi? Küçücük bir detay.
0: Küçücük bir yani söz, böyle arada derede öyle bir esinti geliyor ki oldum olası rüzgarı çok sevmişimdir ama bu esinti tadındaki rüzgar böyle saç dağıtan Başak Burcu olarak cinsten
1: evet,
0: rüzgar
1: o beni de
0: değil.
1: Ya, ben de.
0: Daha esinti tatlı tatlı usul usul estiği zaman Şebnem Ferah'ın sesi de burada. Şarkısı da bunu yaşattığı için gerçekten bunun yeri ayrı. İyi ki bunu önerdin Suat.
1: Valla ben de çok seviyorum. Bir de bu albümünü ben ayrı seviyorum ya. Çok sakin bir albümdür ya, artık kısa cümleler kuruyorum. Oradaki o sakinlik bana çok iyi gelir.
0: Bir türlü çalamadık. Buradan en sevdiğim şarkı B100'ü şarkısı Yorgun.
1: Tamam, onu da
0: bayılırım.
1: En kısa zamanda çalacağız.
0: Not ettik mi?
1: Ettik
0: tamam.
1: Aynen. Şimdi yine bir rüzgar, yine bir esinti. Sakin es rüzgar bugün diye bir
0: uslu ol deniz.
1: Ya işte tabii ki Nilüfer.
0: Ve tabii ki Mete Özgencin.
1: Evet, Mete Özgencin.
0: Ve Fahir Atakoğlu.
1: Fahir Atakoğlu bestesi. Hakikaten Nilüfer'in de bu albümde işte mesela Nilüfer dedi galiba en sevdiğim, onu olgunluk zirvesi diye hep söylüyorum. Ya o kadar güzel şarkılar var ki hani tam o yaşa, o enerji, o ruha, çok onun fotoğrafı gibi çok şarkılarını çaldık o albümden ama bu hepsi bu da bir başka güzel bir şarkıydı. Çok sakin başlıyor ama böyle bir yandan da ona karatta deniz gibi böyle taşıyor, tekrar sakinleşiyor. Ya sözleri de çok iyi, ruhuma çok çarpıyor, çok dokunuyor. Yakışır dedik peşine.
0: Öyle ve çıktığı dönemde çok ezber bozan bir şarkıydı. Nilüfer'in her zaman baş köşede olduğu o skalayı düşünürsek orası için çok beklenmeyecek arayışları olan bir şarkıydı. Nilüfer de onun hakkını verip bizi ikna etmişti. Biz de lise sonda Ankara, Kızılay'da bir dershanenin bahçesinde benim yine Nilüfer'den iyi olmasın ama billur sesli bir arkadaşım Burcu'yla bu şarkıyı dinleyip söylerdik. Hatta bu şarkı bunu zamanında dinleyenlere ve o esintiye kapılanlara gelsin.
1: Evet, bir de hakikaten o söz çok hoş ya. Hani gönderdim kavgalarımı dağlara verdim. İşte yaktığın yangını zar zor söndürdüm. En sona diyor ki yalnızım. Hepsi bu.
0: Hepsi
1: i̇şte,
0: bu.
1: İşte evet, aynen öyle.
0: Evet.
1: Hadi gel dinleyelim.
0: Haydi.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. B100'lü şarkıları devam ediyor.
2: Şimdi uslu ol Deniz dedi Nilüfer, o güzel sesiyle, o dönem o kapılıp gidişlerimiz o sese, o şarkılara. Ya Rabbim, ne dönemdi o, 90'ların sonu.
3: Evet.
2: Sadece ülkemiz değil, bütün dünya bir viraj almakta ve fonumuz olan şarkılar bize neler neler anlatıyor şimdi. Bir o yaşımızı hatırlıyoruz, bir şimdiye bakıyoruz. Yine de sakin ol Deniz dediğimiz duygularımız çok şükür ki devam ediyor.
3: Evet, aynen.
2: Bazen kavga etsek de, hı-hı, yine de kavgalar değerli. Bizi, hı-hı, hakikaten yaşam direnci veriyor. Ama o kavgalar gittikten sonra, dalgalar kıyıdan çekildikten sonra geride kalan manzara yine tatlı bir esintiyle insana muhasebeler yaptırıyor. Hı-hı. Kârlarımız, zararlarımız, iyi ki dediklerimiz, keşkelerimiz, oh be dediklerimiz ya da ah be dediklerimiz arasında, hı-hı, biz genelde helak oluyoruz. Bazen de tamam hepsi bu diyoruz. Şimdi öyle bir şarkı.
3: Evet, sahilde o tek başına hesaplaşmalar. Evet. Biraz o sahilde.
2: Hani kıyıda o yosunlar vardır. Evet, evet, bir soğukluk, aynen, hissi verir o. Ayağını denize, hı-hı, sokmak istersin ama deniz davetkar değildir yeterince. Bir de o insan sesi yoktur. Her ne kadar denizdeki o yalnız imgemiz bize çok cazip gelse de aslında sağımızda solumuzda insan da görmek isteriz. Çünkü denize kapılıp gitme an meselesidir. Kimse de kalmamıştır etrafta. Bir de artık gözden çıkarılmış, karaya vurmuş, oraya terk edilmiş sandallar vardır. Ve burada kimin sesi devreye girer?
3: Evet, Yavuz Çetin. Yavuz Çetin o sahil şarkısında tam da bu şeyi o kadar güzel resmetmiş ki. Ya o da işte yani çok yetenekli ve çok özel bir ruhtu.
2: Çok.
3: Ama esip geçmeyi seçti bu dünyadan.
2: Öyle.
3: Yani bir rüzgar oldu, bir yağmur oldu, esti ve geçti. Ama iyi ki bu şarkıları, bu kayıtları bize bıraktı. Onu da bir kez daha almış olalım.
4: Sağ

0: Tabii biz bu esinti, bu rüzgarlar bizi başka bir rüzgara götürecek şimdi. Yine çok sevdiğimiz bir grup. Yani gerçekten iyi ki bu yeni türküyü bize armağan ettiler. Yani adları evet, gibi olan ya. O hakikaten o sözler Murat Anmungan, Meral Özbek, Derya Bey'in de yazdığı o şairler, Can Yücel, o kadar güzel şiirleri, sözleri, o kadar güzel melodilerle, müziklerle buluşturdular ki yani iyi ki dedirten, hani o yılları iyi ki yaşamışız dedirten böyle çok güçlü bir şey yeni türkü bende. Onların bir rüzgarına da uğramadan, kapılmadan olmaz dedik.
1: Elbette olmaz ve yeni türküsüz bir Ömer diskografisi düşünemiyorum ve ben hangi de şarkıyı koyacağıma şaşırabilirim. Karar vermekte çok zorlanırım. Öyle bir müzik koridoru ki o ve oradaki esinti diyelim bize kendimizi her zaman iyi hissettirmiş. Şefkatli ama bazen sarsan o saç dağıtan cinsten.
0: Ya.
1: Ama bunu yaparken de asla hoyrat bir şekilde değil. Sadece gerçekçi bir şekilde yapıyor. Fakat hayal kurmaya, yüreklendirmeyi de hiçbir zaman ihmal etmiyor. Yeni türkünün bütün şarkılarında bu gücü, bu şifayı bulurum. Rüzgar şarkısının melodisi beni bazen böyle nasıl diyeyim?
0: Çok üzünlü değil mi bir yandan? Hüzünlü,
1: daha biraz karamsar. Hani tabii, evet, evet. Beklemeyeceğim kadar karamsar. Bazı şarkılarında vardır o. Melankoli vardır ama karamsarlık başka bir şey ya.
0: Doğru.
1: Burada bir böyle bir birden ışıklar kararır yani.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri dinlediğimde. Ama sonra birden yine o yeni türkü yüreklendiriciliği devreye
0: giriyor. Umudu bir yine de geliyor. Hadi gel dinleyelim.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Ve şimdi bu programa, hani bu rüzgara, bu esintiye, bu kadar güzel atmosfere çok da güzel bugünden bir hediye geldi. Çok sevdiğimiz, çok şarkılarını çaldığımız, hep gönlümüze ayrı bir yere koyduğumuz Oya Bora yıllar yıllar sonra yeni bir şarkıyla da onlar esip geldi bu hafta açık mikrofon.
1: İşte esinti budur. Aranan esinti bulundu. Beklediğimiz buydu. Elbette ben bu şarkıyı çok seven halimle söylüyorum. Bora Ebeoğlu'na ama ayrı bir şapka çıkarmak istiyorum. Çünkü biz onun üretimlerine çok tabii ki ayrı bir sadakatimiz var. Onun hakkını vererek ama bu yeni açılımada bravo diyerek, çünkü çok yakışmış. Ve Oya Bora'sız bir Beyyüzü topluluğu düşünemiyorum. Yani biz işte orada bir sinerji oluşturduk epeydir. Bilenler biliyor, birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Kah sosyal medyada, kah sokakta karşılaştığımızda. Ve ben Oya Bora'yı o listeye, yani Beyyüzü insanıyım ben bu hayatta. Ve bu da benim Beyyüzü listem diyenlerin listesini Oya Bora'sız düşünemiyorum.
0: Ben de. Böyle Oya Bora'nın gerçekten de bu anlamda şey gibi, hani bir tarif etmek için mesela onu koyduğun anda, eğer onu da seviyorsa hani daha bize yakındır gibi hissediyorum ben. Yani hani şimdi birçok sanatçının da Beyyüzü var ama Oya Bora'yı sevmek demek, hani o özgünlüğü hayatında özel bir yere koymuş olmak demek, hani ruh olarak bize daha yakın hissettiriyor bana onu duymak, o listede görmek.
1: Gerçekten öyle ki bu şarkıda Oya Küçümen'in o sihirli sesinin de, ki biz
0: evet,
1: o sese sadece şarkı kayıtlarında değil
0: elbette.
1: Tabii ki ben de bir onun seslendirme çırağının çırağının çırağı olarak diyeyim ki ayrı bir hayranlığım vardır. Bizi izlediğimiz hayal dünyalarına inandıran o muhteşem sesi her zaman olduğu gibi bu kayıtta da devreye girmiş, ipek gibi, tül gibi.
0: Aynen öyle. Sözleri de beni çok etkiledi. Söz müzik Saadettin Dayıoğlu'nu da söylemiş olalım. Hakan Eren Ossi Müzik'ten çıktı.
1: Evet.
0: Hakan'a da selam olsun. Hakan biliyorsun müzik tarihimizde o sevdiğimiz ve özlediğimiz isimlerin yeni çalışmalar için onların çok peşinden koşuyor. Biraz ısrar da ediyor tat tat ama iyi ki de yapıyor bunu. Çok güzel bir armağan oldu bu bize.
1: Çok.
0: O zaman bu programı da bu yeni hediyemizle güzel yeni Oya Bora şarkımıza kapatalım. Açık mikrofon.
1: Neredeyse şarkıya giremeyeceğiz. Açık mikrofon şarkının isminden de cesaret aldık.
0: Ama tabii mikrofonlarımız açık. Yani biliyorsun biz mikrofon görünce bir de anlat müzik tarihi Oya Bora deyince hep bir şeyler anlatmak
1: Beyyüzü
0: isteriz.
1: Beyyüzü söz konusu tabii olunca doğru. Bu esintilerle bize uğrayı veren duygular söz konusu olunca, hele bir de Oya Bora söz konusu olunca, biz de açık mikrofonun hakkını veririz böyle.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: yüzü şarkıları. Hava durumu.
1: Pazartesi batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Müzik arası.

0: İyi geceler, saat 23 haberlerle karşınızdayız. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasının İsrail hükümeti tarafından reddedilmesini ortak bir açıklamayla kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına geldiği, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı belirtildi. Açıklamada yol haritasının reddedilmesinin ABD Başkanı Trump'ın kalıcı barış için şartların tesisine yönelik gösterdiği yoğun çabaları doğrudan sekteye uğratma tehdidi oluşturduğu vurgulandı. 8 ülkenin ortak açıklamasında İsrail'in engellemelerine karşı ABD'nin kesintisiz ve aktif angajmanına devam etmesi gerektiği de belirtildi. İran savaşta düşen iki uçağın 4 pilotundan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye girişine izin verilmesini istedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail ile yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi. İletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
0: Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef alan saldırılarının ardından Rusya'da yeniden akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Moskova sıkıntıyı kabul etti. Ayrıntıları Moskova'da bulunan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır anlattı.
2: Rusya'da şu anda büyük bir akaryakıt sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'nın rafinerilerine saldırmasıyla beraber bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş durumda. 6'dan fazla bölgede de bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalar getirildi. Petrol sorunu aynı zamanda Rusya'nın ihracatına da yansımış durumda. Çünkü petrol ihracatı son yılların en düşük seviyesine gerilmiş durumda. Son birkaç gündür yapılan saldırıların da önemli bir etkisi var Ukrayna tarafı. Geçen hafta Orsk rafinerisine bir saldırı gerçekleştirildi ve bu rafinere 6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 13 Ağustos'ta da bir saldırı vardı, önemli bir saldırı ve burada da Salavat rafinerisine bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı ve bu rafinere özellikle Rusya'nın en önemli petrokimya komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Normalde Rusya bu krizle başa çıkabilmek için başka ülkelerden ithal ediyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan önemli miktarlarda benzin ve akaryakıt ithal ediyor. Hatta Temmuz ayında Belarus'tan ithal ettiği dizel özellikle bir rekor kırmıştı. Fakat Bu iki ülkeden yaptığı ithalat da yeterli olmamaya başladı. Çünkü Ağustos ayının başında Hindistan'dan da yakıt almaya başladı. Bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi birçok tank, jeneratör, uçak, bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
0: İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de dün yeniden

0: 1990'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı yollardan Fas'tan İspanya'ya geçenlerin sayısı birkaç gün içinde 72 binin üzerine çıktı. 96 kişi sınırı geçmeye çalışırken öldü. Kaçakların büyük bölümü Fas'a geri gönderildi. Ancak 5 bin kadarı Septe'de kaldı. Sloganlarda sığınma talep edenler o 5 bin kişi arasında yer alıyor. Septe'de kalanlar 2 haftadır sahilde yaşam mücadelesi veriyor. Yakıcı güneşin altında sazlardan yaptıkları barakalarda dağıtılan yardımlarla ve ateş yakıp yemek pişirerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. 31 Temmuz'daki göçmen akınından 2 hafta sonra sınırda yeni bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayılan mesajlarla 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Fas İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin Septe'de kalmasına ya da İspanya anakarasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkul olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Masak raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
1: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayın yankıları sürüyor. Fenerbahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iki kulüpten açıklamalar var.
0: Fenerbahçe formasıyla gittiği tribünde bir Gençler Birliği taraftarından böyle tepki görmüş, korku dolu gözlerle tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya

0: hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti. Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı. Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olympic Lyon karşılaşmasında Çobani Stadı'nda ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
1: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı ve toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor ifadesini kullandı. Ağustos sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangını riski de artmış durumda. Özellikle bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı dikkatli olunması isteniyor.
2: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
3: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek, fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
4: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
2: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
5: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada, bakın öyle uzun bir süre de değil, 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
2: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
1: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu madde, uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlamasıyla toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda aralarında iş insanı Abdülkadir Özcan'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdülkadir Özcan'ın evinde gerçekleştirilen aramada esrar olduğu değerlendirilen 175 gram ağırlığında madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 eğlence mekanı sahibi ve yöneticilerine yönelik adli işlem de gerçekleşti. 7 kişi gözaltına alındı. Ya Yargıtay, Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın kararındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de erkeğin açtığı boşanma davasıyla ilgili. Erkeğin boşanma davasının reddedilmesini doğru bulmayan Yargıtay kararı bozdu.
6: Yargıtay kadının evde yemek yapmamasını kusur olarak gördü ve bunu boşanma sebebi saydı.
7: Ya o kadar boşanma o kadar basit olmaması lazım. Bence sayılmaz ya. Yani bir yemek yapamakla eş boşanır mı ya?
6: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
8: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
9: Görev değil. Evet. Görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
8: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
9: Yani.
8: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
9: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
6: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasını evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
10: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
11: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber demekliyiz. Yeter mi?
8: Efendim yetmez.
11: Onun için katılıyorum.
6: Dava şimdi yeniden görülecek.
1: Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Depozito tutarına da sınır getirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Ocak 2027 itibariyle araç kiralama şartları değişecek.
12: Araç kiraladınız mı?
13: Kiralıyoruz devamlı, evet.
12: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
6: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar da kiraya verilemeyecek.
14: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
6: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
13: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
6: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gemilerde eski tasarımın geri dönmesini istedi. Tasarım değişikliği ise milyarlarca dolarlık maliyet anlamına geliyor.
15: ABD Başkanı Donald Trump donanma gemilerinin yeniden düzenlenmesini istiyor. İddianın sahibi Washington Post gazetesi. Gazeteye göre Trump donanmaya 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan gemilere benzeyen uçak gemileri üretimi istedi. Washington Post gazetesine konuşan 7 ABD yetkilisi kaynak, Trump'ın böyle bir isteği olduğunu doğruladı. Yetkililere göre kaptan köşkü eski gemilerde ortadayken yeni gemilerde daha geride bulunuyor. Trump'ın estetik açıdan eleştirdiği bu gemiler eski hallerine yakın olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ancak sorun zaten İran Savaşı nedeniyle maliyetlere yenik düşmüş Savunma Bakanlığı'nın bu yenilikleri nasıl yapacağıyla ilgili. Trump'ın önerdiği değişiklikler Ford sınıfı gemilerde uygulanacak. Bunların en önemlisi amiral gemi USS Gerald Ford. USS Gerald Ford'un yapımı ise 17 yıl sürdü. Tasarımlar yenilendikten sonra 10 gemi üretilecek, ancak tasarım maliyeti 22 milyar dolar edecek. Öte yandan Trump, kendi adını taşıyan yeni bir gemi sınıfı da inşa edeceğini belirtmişti. Trump sınıfı gemiler altın filo olarak duyurulmuştu. Ancak bu sınıfın üretilmesi için de 275 milyar dolar ek bütçe gerekiyor.
1: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki var.
16: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adres ise Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektar daha fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri Adası'nda orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
1: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemli ve renkliydi.
17: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vagah sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan sınır güvenlik gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vagah sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
1: Çin'de robot teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Sokaklarda yapay zeka destekli insansı robot trafik polisleri görev yapmaya başladı.
18: Kural ihlallerine ceza kesiyor. İhlal yapanlara sözlü uyarıda da bulunuyor. Çin'de insansı robot trafik polisi işbaşı yaptı. Görüntüler Anhui eyaletinden. Wuhu kentinde robot polis trafiğin yönetilmesine ve kurallara uyulmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robot, park yasağına uymayan araçları tespit ederek fotoğraflarını çekiyor. Yapay zeka destekli robot, kural ihlali yapanlara sesli uyarılarda da bulunabiliyor. Kurallara uymaları için yayalara da uyarılarda bulunuyor. Çinli yetkililer robotun günün her saatinde çalışabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yoğun saatlerde veya zorlu hava koşullarında polislerin yükünü hafifleteceği belirtiliyor. Robot, yerel idari binalarda ziyaretçilere kamu hizmetlerine dair bilgiler sunarak rehberlik de yapabiliyor.
1: Antalya'da turistlerin yoğun olduğu bölgelerde atlı birlikler görev yapıyor, ancak aşırı sıcaklardan dolayı atlı birliklerin mesai saati de değişti. Atların sıcaktan etkilenmemesi için ekipler saat 18'den sonra devreye çıkıyor.
0: Sıcak hava atlı birlikleri de etkiledi. Atların sağlığını korumak için devriye saatleri akşama alındı.
19: İnsanlar bu saatlerde daha çok buralara geliyorlar. Aynı zamanlarda öğlen saatlerinde atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. O sıcaklarda da bunları burada yormuyoruz. Biz de devrelerimizi o yüzden bu saatleri alıyoruz. Atlarımız da bizim için değerli, vatandaşlarımız da değerli. İkisi için de uygun olan saatleri değerlendirip ortak buluşturuyoruz yani.
0: Antalya'da Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 20 yıl önce kuruldu. Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Turist sayısının arttığı yaz aylarında atlı birlikler sahilde devriye atıyor. Ancak sıcak hava atlı polislerin çalışma düzenine de yansıdı.
19: Atlı polis olarak spor müsabakaları, törenler, kortejler, ondan sonra araçların girmediği sahil bantları, bu tür yerlerde görev yapıyoruz.
0: Atları kavurucu sıcaklarda zorlamamak için ekipler gündüz saatlerinde devriyeye çıkmıyor. Havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde görev yapıyorlar. Ekipler yaz ayları boyunca saat 18'den sonra Konyaaltı sahilinde devriyeye çıkıyor. Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezip güvenliği sağlayan atlı polisler, çocuklar ve turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
1: Dünya pehlivanları Ankara Keçiören'de Er Meydanı'na çıktı. 31 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla Keçiören Büyükler Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlendi.
0: Davullar, zurnalar çaldı. 31 ülkeden 145 sporcu Er Meydanı'nda buluştu. Keçiören Büyükler Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.
20: Seneye de Allah izin verirse Dünya Şampiyonası'nı 3. sırada de burada icra edelim. Yağlı güreşi de uluslararası alanda mücadele eden ve merkezi Türkiye olan bir çatı oluşturmaya da mücadelesi ve mücadelemiz devam edecek.
0: Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan da kürsüdeydi.
21: Bu Er Meydanı ata mirasıdır. Onlarca farklı ülkeden gelerek çayırımıza ayak basan pehlivanlar, kültürlerin, dostlukların, kucaklaşmanın en büyük örneğidir.
0: Şampiyonaya olimpiyat ve dünya şampiyonu Adam Saitiev, UFC şampiyonu Hamza Çimaev, dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiev, olimpiyat ve dünya şampiyonu Razanbek Jamalov da katıldı. Sporcular müsabakalar öncesinde Keçiören Belediyesi'ni ziyaret etti.
1: Futbolla devam edelim. Trendyol Süper Ligi'nde futbolda yeni sezon heyecanı başladı ve Beşiktaş hariç büyük takımlar için puan kayıplarıyla başlayan bir lig oldu. Galatasaray ve Trabzonspor rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe mağlup oldu. Beşiktaş ise az önce Eyüpspor karşısında 3 puan aldı. Hem bu maçları hem de genel olarak ligi de değerlendireceğiz. Spor yorumcusu Göktuğ Sevinçli yayınımızda. İyi geceler, teşekkürler katıldığınız için.
22: Kolay gelsin, iyi yayınlar Canan Hanım.
1: Az önceki maçla başlayalım. Teşekkürler. Beşiktaş sezona galibiyetle başladı. Yenilenen bir kadroyla sahaya çıktı. Rakiplerinin de puan kaybettiği bir ilk haftaydı Süper Lig'de. İlk olarak bu maçın değerlendirmesiyle başlayalım. İlk 45 dakikanın temposu her ne kadar ikinci yarıya yayamasa da 10 kişilik bir rakip karşısında yine de kazanmayı bildi.
22: Evet, şimdi hakikaten bu haftaki sonuçlar kimsenin beklemediği sonuçlardı. Özellikle dediğiniz gibi işte 3 büyük takımın kaybetmesi ve son olarak oynayan Beşiktaş'ın da bugün kazanması siyah beyazlar için hakikaten süper bir sonuç oldu. Ama Beşiktaş gelişinden de biraz belli etti. Biliyorsunuz transfer döneminde Beşiktaş iyi geçirdi transfer dönemini. Eksiklerini güzel kapattı. İşte kalecide sorunu vardı. En önemli mevkisi orasıydı. Orayı çok iyi, önemli bir isimle, işte Nübel gibi bir isimle kapattılar. Yine Arsenal'in yıldızlarından Trossard'ı kadroya dahil etmeyi başardılar. Her ne kadar Trossard bugün hani muhteşem bir performans göstermese de yine topu ayağı aldığı zaman ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve ileride daha da yükseleceğinin sinyallerini verdi. Yani bugün ben ligde şunu gördüm. Bu hafta için özellikle Eyüp maçında da aynı şeyi düşündüm. Yani Eyüp kaybetmesine rağmen bu sene kolay maç olmayacak. Yani ben Eyüp'ü beğendim. Çok iyi mücadele etti. Elinden geldiği kadar Beşiktaş'ı kapatmaya çalıştı. Kontratak bulmaya çalıştı ama hakikaten Beşiktaş İtalyano ile beraber bir seviye atlamış. İyi bir takım olmuş. Ve buna rağmen Eyüp'ün mücadelesine rağmen Beşiktaş kazanmayı başardı. Ha, burada eksikleri falan gene gördük. Şimdi Vlahovic gibi gene çok önemli bir transfer yapıldı. Yani taraftar da heyecanla bekliyor. Herhalde birkaç maç içerisinde Vlahovic'i de sahada göreceğiz. Burada Beşiktaş'ın şöyle bir eksikliği ortaya çıktı. Yedek santrforların çok yetersiz olduğu bir kez daha gözüktü. Zaten ben, hani beni takip eden takipçilerim bilir, ben Ohu geldiğinden beri eleştiren bir yorumcuyum. Zaten alınmasın diye de çok ısrar etmiştim, yani bu rakamlar verilmesin diye, ama sonuçta verildi. Bugün yedek kaldı, yedekten girdi, gene sahada yoktu. Genç Semih bir şeyler yapmaya çalıştı ama çok etkisiz kaldı. Ha, bilmiyorum yani, Vlahovic çok önemli transfer, ben çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum Beşiktaş'a, ama Vlahovic'in olmadığı zamanlarda bu isimler ne kadar etkili olacak, onu merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ın önemli bir santrforda hala bir eksiğinin olduğunu, yedek santrforlarında da eksiği olduğunu ben düşünüyorum. Bu hani bir erken uyarı gibi de değerlendirebiliriz. Çünkü zaten kazandıktan sonra herkes övüyor ama önemli olan kazandığı maçta da eksikleri bence söyleyebilmek. Ben Beşiktaş'ın o mevkide şu an için bir eksiği olduğunu düşünüyorum. Yine Olaytan alternatif olacak, hatta onun önünde olacak bir 10 numara da bence Beşiktaş'a lazım. İlk etapta bu iki transferin transfer dönemi bitmeden Beşiktaş adına yapılması lazım diye düşünüyorum. Onun dışında atmosferi iyi, seyirci iyi, moralleri iyi, takım iyi. Sanıyorum 5. resmi maç oldu, Beşiktaş gol yemedi henüz. Yani hani bundan iyisi can sağlığı diyelim Beşiktaş adına. Diğer rakiplerde çünkü çok sallantılar ve çok ciddi krizler var şu anda gözüküyor ve sizler de takip ediyorsunuzdur sosyal medyada da, çok ciddi olarak su yüzüne de çıkmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe'nin yenilgisinden sonra İsmail Kartal eleştirileri, Galatasaray'ın puan kaybından sonra yönetim transfer eleştirileri, yani ilerleyen şu 1-2 hafta diğer takımlar için biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Evet.
1: Halbuki daha sezonun ilk karşılaşmaları bunlar ama dediğiniz gibi lig bu eleştirilerle başladı. Transfer sezonu, kadrolar kuruldu. Şimdi sahada onları görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Oturacaktır muhtemelen teknik ve taktiklerde. Özellikle teknik yöneticilerin de sanıyorum bu noktada yönlendirmeleri biraz daha önümüzdeki haftalarda şekillenecektir. Belirttiğiniz gibi Fenerbahçe'yle devam edelim dilerseniz. Sarı lacivertlilerde de bir kazanma serisi vardı ama bu son buldu. Ve hafta içi oynanacak da bir Lyon maçı var. Bunun için rotasyonlu bir kadroyla sahadaydılar ama bu hatalı bir karar mıydı? O maçı nasıl değerlendirirsiniz? Yoksa işte bahsettiğiniz gibi teknik direktöre yöneltilen eleştiriler bu noktada haklı eleştiriler miydi? Daha ilk maç için çok mu acaba acımasızdır ya da?
22: Evet, şimdi güzel bir konuya değindiniz. Şimdi şöyle, burada eleştirilerin haklı veya sert olmasından ziyade camia içerisinde aslında İsmail Kartal'ın gelişindeki tereddütler vardı. Ben çok yakın çevremdeki Fenerbahçeli dostlarımla ya da herhangi bir atıyorum işte tatillerdeydik, sokakta rastladığımız insanlarla yaptığımız konuşmada dördüncü kez gelmesi, yani hani neye dayanarak dördüncü kez geldi ki gibi eleştiriler var bir kısımda. Şimdi bu işler böyledir. İşler iyi gittiği anda eleştiriler unutulur ama en ufak bir sıkıntıda bu yapılan eleştiriler su yüzüne çıkabilir. Yani burada İsmail Kartal adına benim de kafamda bazı soru işaretleri vardı. Ben yaptığım yorumlarda vurgulamaya çalıştım. Bir kere İsmail Kartal'ın iletişimindeki çok ciddi sorunları ben özellikle gündeme getirmeye çalıştım. Yani daha gelir gelmez kendini bir bazı tartışmaların içinde buldu. Anlamsız yere geçmişteki oyunculara yöneldi. Geçmişteki maçlara yöneldi. İşte biz bir maçta 6 yemiştik ama falan dedi. Ben mesela 6 yediğini hatırlamıyordum. Benim bir anda aklıma 6 yediği geldi. İsmail Kartallı Fenerbahçe'nin. Bunun gibi böyle yine gittikten sonra pek bir başarısı yok. Persepolis'e gitti. Yılların şampiyon takımı İran'ın 3. oldu falan filan. Yani buralarda aslında baktığımızda yani bu tarz eleştirileri yapan ve ben de şöyle bir yorum yapmıştım. İşte bu yüzden İsmail Kartal kriz yönetiminde sorunlar yaşayacağı için en ufak bir sıkıntıda hatta işte bir iç saha beraberliğinde çok ciddi sorunlar yaşar. Bunun altından çıkamayabilir gibi bir kendimce bir eleştirim olmuştu. Bu yüzden de işte yine taraftarda böyle bir soru işaretleri var. Ha şimdi rotasyon derseniz yani Fenerbahçe takımı ligin hani zayıf takımlar olarak gördüğünüz biliyorsunuz Gençler Birliği geçen sene neredeyse son maçta falan kümede kaldı. Gençler Birliği'ni yenmek için dediğiniz gibi çok üst düzey oyunculara da ihtiyacı yok ama rotasyonu yaparken kullandığı oyuncularda işte sıkıntı oluyor. Mesela geldiğinden beri bir İrfan Can Kahveci ısrarı var. İrfan Can önemli bir oyuncu, önemli bir transfer, önemli bir bonservis ödenerek Fenerbahçe'ye transfer edildi. Ama son dönemde düşüşte daha sonra geçen sene Kasımpaşa'ya kiraya verildi. Orada bile oynayamadı. Yani gelip işte ben İrfan Can'ı tekrardan ortaya çıkaracağım gibi bir havayla girdiği zaman işte kötü gidince de bu sefer taraftar tepki gösteriyor. Nasıl geçen sene Sergen Yalçın, Cengiz Ünder de çok ısrar etti anlamsız yere. Taraftar çıldırdı. Burada da biraz aynı şekilde. Yani o rotasyonda atıyorum İsmail İrfan Can Kahveci oynayacağına Nene belki oynasaydı genç futbolcu. Geçen sene 11 gol 10 asist yapmış. Belki taraftar bu kadar tepki göstermezdi. O yüzden burada hani rotasyon yapmasından ziyade rotasyon yaptığı zamanki tercihleri biraz bence taraftarda endişe yarattı. Yine çünkü bunu şöyle de görüyoruz. Gol yer yemez 4 oyuncuyu birden sahaya sürmesi falan. O zaman hakikaten ay ben yanlış yaptığımı biraz da itiraf etmiş oluyor bir yerde de. Biraz bunlar işte bu kriz yönetim başka bir olay Canan Hanım. Yani ben bunu çok söylüyorum. Bizim maalesef yöneticilerimiz, başkanlarımız, teknik adamlarımız bu iletişim konusunda maalesef çok hakim değiller. Yoksa futbol yani hemen hemen bugün Fenerbahçe'nin başına birazcık hani futbol oynamış işte birini getirdiğimiz ya da eski futbolcu getirdiğimiz zaman hemen hemen ayrı kadrolarla çıkacaklar. Ama işlerin iyi gittiği ve gitmediği zamanlarda işte bunlar bence öne çıkıyor. İsmail Kartal bence burada eksik kalıyor. Ben öyle görüyorum. Yani ben bunu geçen sene de söyledim. Yani ben İsmail Kartal'ın çalıştırdığı bir takımın şampiyon olmasını çok zor olarak dile getirdim. Hatta yani bunu ısrarla da söyledim ama dediğim gibi bu göreceğiz ne yapacak, nasıl devam edeceğini ama ben şu anda gidişatı İsmail Kartal adına Fenerbahçe iyi bir kadro kuruyor, iyi oyuncular alıyor ama İsmail Kartal adına iyi görmüyorum.
1: Peki bir de bir başka takımı da sormuş olayım. Tabii ligi değerlendiriyoruz. Son şampiyon Galatasaray da evinde bir puana razı oldu. Tribünler bu maç içinde sessiz kalmadı. Hem maçı hem de Galatasaray'ın aslında içinden geçtiği o süreci de soralım size.
22: Evet, şimdi tabii ki Galatasaray evinde ligin yeni takımlarından Çorum'da oynadığı için herkes otomatik olarak galibiyet bekliyordu. Ama biliyorsunuz Galatasaray da son bir aydır, hadi bir ayda demesek bile en az 15 gündür çok ciddi olarak bir transfer baskısı altında taraftarı tarafından. Haklı tarafları da var, haksız tarafları da var. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Birincisi Galatasaray'ın 11'i iyi bir 11. Yani hakikaten ligin hala bana göre Beşiktaş'ta, Fenerbahçe hatta Trabzon çok iyi transferler yapmalarına rağmen Galatasaray'ın 11'i hala bana göre ligin en iyi 11'i diyebilirim yani. O kadar ben iddialıyım bu konuda. Ama işte yedek kadrosu ve alternatif oyuncularda çok ciddi eksikleri var. Ben şöyle yorumladım bu maçı. Tabii ki futboldur. Hani kaybedebilir. Üstün top oynadı ama kazanamadı. Bence Galatasaray şöyle düşündü. Dedi ki ben nasıl olsa evimde Çorum'u yenerim. Arkasından işte Erzurum deplasmanında o yenim de onu da yenerim. Ondan sonra bunları yendikten sonra o sırada da bu Eylül'de biliyorsunuz bizim transferimiz Avrupa'ya göre birkaç gün daha geç bitiyor. Eskiden bir hafta 10 günde şimdi 3-4 güne indirdiler. Daha geç bitiyor. İşte Avrupa'da da transfer tamamlandıktan sonra elde kalan oyunculardan fırsat transferiyle yedek kadromu noktalarım. Çünkü Galatasaray ağırlıkla yedek alacak. Belki bir 10 numara transferi acil ihtiyaç olarak hani Galatasaray'da gözüküyor. Onun dışında yedek oyunculardan yani yedek kadroyu tamamlayacak. Bence böyle bir hesap yaptılar. Benim görüşüm bu. Burada evdeki hesap çarşıya uymadı. Çorum çok iyi bir mücadele örneği göstererek Galatasaray'dan puanı kaptı. Hatta birazcık nasıl diyeyim kaleci hata yapmasaydı. Şimdi kornerde ben bu kalecinin iki direğe adam koymamasını çok şaşırıyorum yani. Tıngır mıngır Osimhen vurdu. Direkte adam olsa çıkarıp uzaklaştıracağı top kaleye girdi. Hatta maçı kazanabilirlerdi. Yani orada kaleci direğe adam koymayı düşünse. O yüzden burada Fener Galatasaray yönetimi, hatta Dursun Özbey'in bir açıklaması vardı. Ya sakin olun. Ben buna da katılıyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim size. Biz en iyi transferlerimizi işte Icardi'yi, Osimhen'i Eylül ayında yaptık. O yüzden burada gene yapacağız gibi bir açıklaması vardı. Yani bu çok abartılacak bir şey değil. Yani burada 4 yılın şampiyonuna biraz taraftarın daha sabırlı yaklaşması lazım. Yani maç biraz kötü gittiği anda tribünler, ya bakın 4 senenin şampiyonusunuz. Maçta yenik duruma düşüyorsunuz. Futbolda olmaz mı? Oluyor işte. Gördük herkes nasıl ne maçlar çıkardı bu hafta.
1: Tabii reaksiyonun dozu da biraz rakibe göre de şekilleniyor galiba.
22: Pardon, tam anlayamadım.
1: Reaksiyonun, yani tribünün gösterdiği reaksiyonun dozu da rakibine göre de şekilleniyor sanırım. Yani kime yenildiğiniz de burada önemli galiba.
22: Bu şimdi tabii ki şimdi yani futbolu yorumluyoruz, takımları takip ediyoruz. Yani ben burada kusura bakmasın kimse, hani en az tepki göstermeye hakkı olan takımın Galatasaray taraftarı olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray taraftarı tabii ki tepkisini gösterecek. Şimdi benim bu lafım ile tepki gösterebilir ama yani sen şimdi geçen sene bakın Samsun'a yenildi Galatasaray. Ve sonra yine evinde Eyüp'le oynuyordu. Ya Samsun maçından sonra bütün hafta boyunca Okan Buruk istifa, yönetim istifa çıktı. O maçı Eyüp'ü kazanınca şampiyon oluyor Galatasaray. Ve yendi, şampiyon oldu. Yani yine daha ligin ilk maçı, Çorum maçı yenik duruma düşmüşsün. Olabilir, futbolda var bu. Rakip sonra 10 kişi kaldı ama sen bütün maç yönetim istifa diye bağırırsan olmaz. Yani taraftar hani bu kadar, hani tabii ki transfer de isteyebilirsin haklı olarak ama bu kadar... Hani neyin öfkesi bu? Bu takım 4 senenin şampiyonu. Geçen sene Avrupa'da 16'ya kalmış. Juventus gibi bir devi elemiş. Liverpool'u yenmiş. Hani evet. Hani birazcık bilmiyorum bu bu kadar sabırsızlığı ben açıkçası aklım almıyor. Ben onu size söyleyeyim. Dediğiniz gibi yani hani bu Çorum'da olsaydı bugün kim olursa olsun Galatasaray taraftarı bu tepki gösteriyor. Bilemiyorum artık. O da tabii kendi işlerinde çözecekler. Yani ben taraftar adına da konuşamam. Galatasaray yönetimi adına da konuşamam ama ben anlayamıyorum. Ha Beşiktaş gösterebilir 6 senedir ilk 2'ye giremiyor. Fenerbahçe 10 küsur yıldır şampiyon olamıyor. Hani bu takımın taraftarlarının ben tepki göstermesini anlıyorum. Ama sen 4 yıldır şampiyon olup 2 tane transfer gecikti diye daha ilk günde istifa. Yani bana garip geliyor açıkçası. Peki. Ne diyeyim, artık onlar da işlerinde çözecekler herhalde bunu. Yani bu herhalde sağduyulu taraftarlar da vardır bunun içerisinde. Tabii ki bir kısmı var ama hani bu kadar öfke, bu kadar tepki benim onu aklım almıyor. Yani iyi kötü hepimiz futbolun içinden geliyoruz. Futbol oynadık yıllarca. Ama hani bu kadar neyi paylaşamıyorlar? Yani atıyorum şampiyon da olamayabilirsin bu sene. Diğer takımlar da çok güzel transfer yapıyor. Ne yapalım, nefret mi edeceksin takımından? Seni 4 tane şampiyon yapmış başkanını, teknik adamını yok mu sayacaksın yani? Ben çözemedim açıkçası. Bunu Galatasaray taraftarını anlayamıyorum. Diğerlerini anlıyorum. Yani diğerleri, onları kendimi onların yerine koyabiliyorum. Ama ben Galatasaray tribününde olsam bunları yapmazdım açıkçası ama maalesef yapıyorlar yani. Onu da göreceğiz tabii ilerleyen haftalar nasıl gelişecek.
1: Transferde Eylül'ü beklemeyen bir başka takımla devam edelim. Çok konuşuldu Muhammed Salah'ın transferi. Beşiktaş'a mı gelecek derken Trabzonspor'da onu sahada da gördük. İlk haftayı ama tabii Trabzon'da puan kaybıyla geçen takımlardan biri oldu. O da Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisini yeni sezonda Süper Lig'de nasıl görmek
22: istiyorsunuz? Valla şöyle, şimdi Trabzon iyi takım. Bir kere onu söyleyelim. Yani aynı şekilde ben yine bunu Trabzon taraftarı için de söyleyebilirim. Hani panik yapmasınlar. Sonuçta Kasımpaşa geçen sene ligde kalırken son haftalarda gerçekten iyi maçlar çıkarmıştı. İyi performans göstermişti Emre Belözoğlu'nun takımı. O yüzden kolay bir maç değildi Kasımpaşa maçı. İyi oyuncular da transfer ettiler. O yüzden ben Kasımpaşa beraberliğine çok abartılı bakmıyorum. Ha, burada görelim şimdi. Dediğim gibi şimdi Salah önemli bir oyuncu. Trabzon'un bence Salah'a ihtiyacı vardı. Ben şöyle yorum yapmıştım bu 20 milyon eurolar falan konuşulurken Salah'la ilgili. Ben olsam Beşiktaş yönetimi yerinde o paraları vermem demiştim. Ama Beşiktaş adına bir kayıp değildir Salah dedim. Yani bu yorumu yaptım. Ama Trabzon'a da bir kazançtır. Çünkü Trabzon'un hem marka değerini yükseltmesi açısından zaten başkan da söyledi. Biz zaman zaman yıldız oyuncuları transfer etmekte zorluk çekiyoruz üç büyüklere gibi bir sözü vardı. O yüzden ben Trabzon'un maliyetinden bağımsız olarak, artık bu maliyetler veriyorlar. Ona ben bir şey diyemem. Yani ben hani mali bir denetici de değilim. Ben yönetici olsam vermem ama bunlar veriliyor. Bu paraları takımlar veriyorlar. Demek ki bir yerlerden bir kaynak bulmuşlar ki veriyorlar. O yüzden Trabzon adına büyük bir transfer başarısı olarak görüyorum. Avrupa'da ses getirdi. Sansasyonel. Ama tabii ki çok büyük beklenti şöyle olmaması lazım. İyi futbolcu mu? Çok iyi futbolcu. Ama son yıllarda düşüşte olan bir futbolcu. Yani Liverpool geçen sene gönderiyordu. Evet. Göndermedi, bir sene daha tuttu. Ama bu sene kariyerinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Daha sonra gönderdi. Dünya Kupası'nda vasat bir performans gösterdi. Ama hala market değeri ve medya değeri çok yüksek bir oyuncu. O yüzden Trabzon'a güzel. Hatta Nunez falan söyleniyor ekstra bir santrfor olarak. Onana'yı bence kiralamaları pek gündeme gelmedi ama Onana'yı tekrar kiralamaları bana göre Salah transferi kadar önemli bir transfer. Yani Onana dediğimiz kaleci bir sene belki tamam Manchester United'da kötü bir performans göstermişti ama öncesinde Inter'le Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Şampiyonluk gördü. Ajax'la şampiyonluk gördü. Yani bu kalecinin bence iyi bir kaleci olduğu, bir sene gösterdiği takımın kötü performansıyla paralel olan performanstan etkilenmemeliydi. O yüzden ben Trabzon'un genel olarak transferlerini iyi buluyorum. Burada Fatih Tekke'ye benim zaman zaman eleştirilerim oluyor. Fatih Hoca hani iyi bir futbolcuydu, önemli bir isim, camianın önemli bir ismi ama ben enerjisini hep düşük buluyorum. Yani geçen sene de mesela son 4-5 maç kaldı, matematiksel olarak şampiyonluk şansı vardı Galatasaray'ın, biliyorsunuz bir tökezlediği işte dönemde. Ama hep böyle yok bizim şampiyonluk şeyimiz yok, ay bilmiyorum falan, ve hep böyle bir o düşük enerjisi bence takıma da yansıdı. Trabzon neredeyse son 5 maçta maç kazanamadı. Yani bence Fatih Tekke'nin birazcık daha enerjisini yükseltip yani şampiyon olabilecek bir takımın hocası olduğunu bence görmesi lazım. Buna kendisi inanmıyorsa bile taraftara bunu inanıyormuş gibi görünmesi lazım. Çünkü yine enerji hep aşağılarda. Yani ben şu anda şu dört takımı eleştirdiğimizde, şurada sizle yaptığımız kısa sohbette iki teknik adamın şu anda bende pek şeyi yok gibi görünüyor. Yani İsmail Kartal ve Fatih Tekke şu an için bence takımlarının gerisinde kaldılar diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Vincenzo İtalyano zaten çok müthiş bir giriş yaptı. Hem enerjisiyle hem aldığı sonuçlarla zaten şu anda Beşiktaşlar çok mutlu. Evet. Okan Buruk zaten benim için yani tartışılmaz bir isim. 4 senenin şampiyonu yani. Hata da yapabilir, şu da yapabilir ama 4 senenin şampiyonu. O yüzden şu iki teknik adam takımlarının gerisinde kaldı. Onların biraz daha yukarı çıkması lazım. Ama yani daha tabii biliyorsunuz şimdi biz bu konuşmayı yapıyoruz ama şimdi önümüzde bir hafta 10 gün var normal transferin bitmesine. Yani daha bile fazla bir zaman var hatta. 15 günden fazla zaman var. Bir anda 3 tane 4 tane çeşitli oyuncular gelir. Bütün bu konuşmalarımız tabii silinir. Bambaşka yorumlar yapabiliriz gene yani.
1: Ama değişmeyecek bir şey var. Ona parantez açmamız lazım. Aslında değinmeden geçmeyelim. Beşiktaş'ın Necip'e bir vedası oldu. Sonsuz sadakat dedikleri futbolcusuna da bugün resmi olarak veda etmiş oldular. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş taraftarı ve takımı içinde önemli bir isim Necip Uysal. Büyüklerden bahsederken bundan da bahsetmiş olalım. Ve gelelim ligin yeni oyuncularına, yeni takımlarına. Ahmet Spor'u bugün Erzurum Spor karşısında sahada 1. Lig'de Trendyol Süper Lig'de izledik ve 3-0'lık bir skorla tamamlandı karşılaşma. Siz nasıl değerlendirdiniz, nasıl yorumlarsınız bu başlangıçları? Keza Başakşehir, Kocaeli Spor.
22: Çok seviniyorum. Dediğiniz gibi işte Ahmet Spor, Çorum Spor, Erzurum Spor. Yani bunlar şehir takımları yani ve bunlar herhalde biraz da iyi oldukları zaman gerçekten şehri bütünleştiren, şehri stada dolduran, ambiyansı yaşatan, şehrin enerjisini yukarı çıkaran takımlar. O yüzden ben bir kere bu üç takımımızın da ligde olmasında son derece sevindim. Aynı zamanda Ahmet tebrik edelim, bugün hakikaten önemli bir galibiyetle lige başladı. Önemli isimler almışlar yani. O kalecileri Lafont falan gerçekten önemli, bir ara Fransa'da milli takım için falan da adı geçiyordu. Sonra bir dolaşmaya başladı ama bana göre iyi bir kaleci. Yine tabii ki bugün burada şurada küçük bir federasyona bir uyarı yapalım. Ben bunu aslında zaman zaman yapıyorum. Sizin vasıtanızla bir kez daha yapayım. İşte mesela bugün Ahmet Spor Erzurum son maçta çok bakamadım ben. Çünkü niye? Beşiktaş maçı var. Yani bakın şimdi Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe. Tabii. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gerçeği var. Bunu bir kabul edelim. Yani bu takımlar hem şehir takımları, semt takımları ama aynı zamanda Türkiye'nin takımları. Yani bugün mesela ben hiç bundan 35 sene önce ilk hayatımda ilk resmi görevime Antep'e gitmiştim. Antep Galatasaray maçına. Yayınım var, canlı yayındayım, röportaj yapacağım. Tıraş olacağım, berbere gireyim dedim. Berbere sordum hangi takımsın oğlum dedim, Galatasaray abi dedi. Yani şimdi düşünün, Antep'teyiz ve oranın yerlisi çocuk bana Galatasaraylıyım diyor. Yani bu, gidin bugün hangi şehre giderseniz gidin o şehri tutan taraftar kadar, hatta belki birinci takımları Beşiktaş, Fener, Galatasaray olan oyuncular, şeyler, insanlar diğer takımları da tutuyorlar. O yüzden burada... Evet, yani burada bence çok basit, çok zor da bir şey değil. Yani bugün atıyorum Ahmet Erzurum bana göre önemli bir maç. Ligin yeni iki takımının maçı. Sırf futbol sever olduğumuz için o maçı ben izlemek isterim. Ama Beşiktaş maçı olduğu için ben ağırlıkla Beşiktaş maçını izliyorum. Yani burada bence yani federasyonumuza nacizane bir uyarım olsun ya da işte temennim olsun diyeyim. Dört büyüklerin maçlarının üstüne maç koymayın ya. Bu çok zor bir şey değil yani. Bugün Beşiktaş maçı tek oynansın. İki saat önce oynansın. Ahmet maçı oynansın. Orada işte atıyorum ne maçı vardı? Alanya maçı vardı falan bugün. Onlar aynı anda oynansın. Onlar zaten oranın lokal seyircileri o maçları seyretmek istiyorsa seyredir. Ama herkes bir Beşiktaş'ı, bir Fenerbahçe'yi, bir Galatasaray'ı, bir Trabzon'u seyretmek istiyor. Yani bunu bilmiyorum. Bu kendileri tabii yayıncı kuruluşla da tabii bunu konuşurlar. Böyle bir hani rahatsızlık var mı yoksa bu benim rahatsızlığım mı? Bu yani bugünkü maçın dikkatimi çekti. Yani çünkü bir de Beşiktaş maçı kopmadı biliyorsunuz. Yani hani belki Beşiktaş maçı kopsaydı hani dönerdik oralara. O maç da çekişmeli geçiyor. Çünkü bugün herkes evet. Puan, ben mesela dedim son 5 dakikada acaba dedim hani bir sürpriz olup da Eyüp beraberliği kurtarır mı? Çünkü bir geldiler son 5-10 dakikada. Olmadı. Ama dediğim gibi heyecanlı bir maçtı. Yani burada benim nacizane önerim dört büyüklerin maçlarının üzerine maç konmaması, ayrı bir yerde
1: maçları izleyebileceğimiz bir daha iyi olur. Zamanlama belki kıymetli olabilir. Çok teşekkürler Sayın Göktuğ Sevinçli, değerlendirmeleriniz için keyifli bir sohbetti. Sağ olun.
22: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Biz de reklamların ardından tekrar buradayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
5: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
3: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo.
1: Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
23: Hava durumu.
24: Pazartesi batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor, sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
23: Hava durumu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Bakan Çiftçi, FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst yönetiminin Glooper adlı gizli bir haberleşme uygulaması kullandığını söyledi.
2: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürüyor ifadesini kullandı. Ağustos sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangını riski arttı. Özellikle bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı dikkatli olunması isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarılar paylaşarak yangın çıkarma ihtimali bulunan durumları hatırlatıyor.
3: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
4: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
5: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
3: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
6: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın. Öyle uzun bir süre de değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
3: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
1: Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
7: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üsse roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nizhny Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş bant uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Whiteberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18

0: Son 7 gündür kuşatma altında olan evimizdeyiz. Askerler kardeşim Yusuf'un yakındaki evinde konuşlanmış durumda. Bütün gün bağırıp çağırıyorlar.
1: Filistinli aileler evlerinde mahsur. Çünkü çevrelerinde İsrail ordusu var. Görüntüler Batı Şeria'nın Nablus kentinden. İsrail askerleri bir evin etrafını önce çitlerle çevirdi, sonra ordu evin çevresinde nöbet tutmaya başladı.
0: Elimizde yiyecekler olmasına şükür ediyoruz. Yoksa ne yapacaktık bilmiyoruz.
1: Aileler evlerinde mahsurken bazı evlerde tahliye edildi. Bir evin içerisinde 3 aile bir arada kaldı. Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrail'i yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
2: Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Flores Adası'nda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
3: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
2: Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü. Resmi rakamlara göre 27 yıl önceki felakette 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. Kurtarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara büyük destek verdi. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. O gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Şu an 71 yaşında olan Şendoğan halen o geceyi unutamıyor.
4: Şu abinin ayaklarının yanında mı? Ha? Şurada mı? Şurada mı?
5: Tam 27 yıl önceydi. Yıkılan binaların arasında canla başla çalıştı. Enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtardı.
6: Yani elimizde pek öyle alet, edevat yok. Evet, sırtımıza aldık, ambulans bekliyordu. Ona kadar kaçırdık yani.
5: 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saat 03.02'de başlayan ve 45 saniye süren sarsıntıda 17.840 kişi hayatını kaybetti. 7,4 büyüklüğündeki depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. Yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
7: Ambulans burada mı ya?
5: Yıkımın en fazla yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. 17 Ağustos gecesi yardım ekipleri kadar vatandaş da canla başla mücadele etti. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. Sabahın ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına

0: katıldı. Şu an 71 yaşında olan Şendoğan o gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
1: Tabii o şartlar altında yani daracık yerden giriyorsun, şey yapıyorsun. Elini tutuyorsun, şey yapıyorsun, öyle çekip şey yaparak.
0: Bedri Şendoğan'ın kurtardığı isimler arasında Profesör Doktor Saadettin Hülagü de vardı. Kızıyla 9 saat göçük altında kalmıştı. Bedri Şendoğan'ın çabalarıyla kurtarıldı.
1: Önce kız çocuğunu kurtardık 5 yaşında. Daha yeni evlendiler onlar da, bizim arkadaşımızın çocuğunda. Birisi de Saadettin Bey yani.
0: Bedri Şendoğan'ın hikayesi acıların yanı sıra dayanışmanın ve fedakarlığın unutulmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
2: 17 Ağustos 99 depreminde 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce de kayıp var. Ailelerin onları arayışı ise devam ediyor. Emine Cebeci çocuğunun mezarını 4 yıl sonra buldu. Gamze Öztürk'ün mücadelesi ise 27 yıldır sürüyor.
0: Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 17 Ağustos 1999 depreminde 5840 kişi kayboldu. Bazıları bulundu ama hala yüzlerce kayıp var. Emine Cebeci depremin 16. saatinde Kocaeli Gölcük'teki evinin enkazından çıkarıldı. Kendisinden 3 saat önce kurtarılan oğlu 19 yaşındaki Serkan'ın izi bulunamadı.
3: Oğlumu buldular işte, çıkardılar. Oğlum hep şey dedi. Annem yaşıyor, annem çıkmadan ben gitmem. Yani gitmemek için direndi hastaneye. Sonra dedim oğlum ben iyiyim, geleceğim, seni götürsünler. Gölcük askeri hastaneye geldiğimde ilk işim oğlumu sormak oldu. Bana şey dediler, buradaki bütün hastaları biz İstanbul'a sevk ediyoruz. İstanbul'da 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi alandı tek tek. Morglar, hepsine bakıldı. Serkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
0: Emine Cebeci 4 yıl sonra oğlu Serkan'ı 17 Ağustos mezarlığında kimliği belirsiz cenazeler arasında buldu. Ancak mücadelesi bitmedi.
3: Aramam bitmedi çünkü Nilgün'ün kızı kayıp. Başka arkadaşımın kardeşi kayıp. Bırakmayacağım kayıp aramasını. Yine de arkadaşlarımla aynı yolu devam ediyorum. İşte Gamze Hanım arar giderim, ötük Nilgün arar giderim. Bir umut diyorsun yani, bu seneler sonra çıkan insanlar oluyor.
0: Gölcük'teki 17 Ağustos mezarlığına 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.
4: Ailemin tamamını kaybettim ne yazık ki. Annem, babam, babaannemi kaybettim. 22 yaşındaki erkek kardeşimin ne yazık ki ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
5: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
0: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
2: Deprem sonrasında en çok tartışılan konulardan biri de hukuki süreç. Delillerin toplanması ve doğru analiz edilmesi bu aşamada oldukça önemli. Karot örnekleri laboratuvarda incelenerek beton kalitesi ölçülüyor ve projeye uygun olup olmadığı da test ediliyor. Merih Ak ve kameraman Burak Uygun'un haberi gelecek şimdi de ekrana.
0: Önce basınca direnci test ediliyor, sonra kırılıncaya kadar eziliyor. Böylece betonun taşıyabileceği en yüksek gerilme ölçülüyor.
6: Depremler sonrasında en çok tartışılan konu tabii ki hukuki süreç oluyordu. Özellikle delillerin toplanmamış olması binaların neden yıkıldığına ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor ve sanıklar ceza almadan tahliye oluyordu. Ama son dönemlerde bir gelişme yaşandı. Özellikle kurulan laboratuvarlarda betonların kalitesi ölçülmeye başladı. Biz de şu anda İzmir Üniversitesi'nin bu işi yapan laboratuvarındayız. Nasıl yapılıyor bu işlemler? Gelin hep birlikte görelim.
0: Depremde yıkılan ya da hasar gören binadan alınan karot örneğine 4 noktalı basınç uygulanıyor. Bu yöntemle taşıma kapasitesi, çatlama yükü ve eğilimi belirleniyor. Ardından sıra demir testine geliyor. Demirin de dayanıklılığı ölçülüyor. Böylece betonun hangi kalitede olduğu tespit ediliyor.
7: Örneğin bizde en fazla yapılan sahtekarlıkları belirlemede ışık tutuyor. Mesela projelendirirken bir yapı yapılırken belediye onay veriliyor. C35 betonu kullandığını söylüyor. Fakat yıkılmadan önce veya yıkıldıktan sonra da olsa alınan bir numune test ediliyor. Projeye uygun olmadığını biz burada tespit ediyoruz ve bu da mahkemede delil olarak sunulabiliyor.
0: Uzmanlar yıkılan binalardaki eksiklere dikkat çekiyor.
7: En çok dikkatimi çeken malzeme kusurları, yani doğru beton ve demirlerin kullanılması. İkincisi zemin etkileşimini hiç incelememiş olması. Mesela biz 4,5 yıl önce İzmir'de de bir deprem yaşadık. Samos Adası'nda oldu. İzmir depremi bile denilmez aslında. 77 kilometre, 80 kilometre uzaklıktaki Bayraklı'da anında 9 binamız yıkıldı. Bunun nedeni zeminle ilgili sorunlar, sıvılaşma sorunları, zeminle yapının etkileşimini bilmeden yapılmış projeler.
0: Az maliyette daha çok kar elde etmek için kaliteden ödün vermek sektördeki en büyük risk. İnşaat sektöründe projeye uygun yapılar inşa edilmesi, yıkımı ve can kayıplarını önleyecek temel unsur.
7: Çok fazla müteahhit var Türkiye'de. 435 bin, 300 bini aktif müteahhit var. Tüm Avrupa Birliği'nde sadece 25 bin tane müteahhit var. Ama bizde maalesef 300 bin müteahhit olunca pastayı paylaşmak daha vahşice olduğu için hırsızlıklar çoğalıyor. Bundan dolayı daha az maliyetle daha çok kar elde etmek istiyorlar. Bundan dolayı da maalesef yıkımlar oluşuyor. Depremi önleyemeyiz ama bunu engelleyebiliriz aslında. Bunu yapmamız gerekiyor.
2: 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümündeyiz dedik ve yıkılan binaların enkazları altında yitip giden binlerce hayat var. Riskli binaların dönüşümü de önemini bir kez daha hatırlatıyor böylesi günlerde. Yeni acılar yaşanmaması için Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
0: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1 milyon 274 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276 bin bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
2: Bir süredir ekranda da son dakika bilgisi olarak görmektesiniz. Amerika Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu yeni bir açıklama var. Mekke İttifakı ile ilgili olarak Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti dedi. Bu Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor. Açıklamasında bulundu. Adı geçti. geçen 3 ulusun büyük liderliğine tebrikler. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adımdır dedi Trump sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamada. Mekke anlaşmasına ilişkin bir paylaşım yaptı ve Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmalarını görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösterdiğini de belirtti. Adı geçen 3 ulusun büyük liderliğini kutladı. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adımdır dedi Mekke ortak anlaşmasıyla ilgili olarak Trump. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntı vardı. Olayın organize bir yapı içerisinde işlendiği belirtildi.
8: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Soner, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç birini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vadiyle ilgili hazırlanan sevk yazısında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
9: Şüpheli Tuncay Soner'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan, karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
8: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
9: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
8: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Soner, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
2: Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş yaşamını yitirdi. Babanın tedavisi sürüyor, durumu ağır. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
8: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar, rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Sivas'ta bir kişi daha Kene'den hayatını kaybetti. Bu sene kentte Kene'den ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi'nin vücuduna arazide kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Bekir Selvi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor. İstanbul Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genç halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin de ön otopsi raporunda kalp krizi olduğu belirtilmişti. Bu artışın sebebine ve belirtilerin neler olduğuna bakalım şimdi de.
8: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
10: Gençlerde büyük bir tehlike de yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
8: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
10: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar. Geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
8: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
2: İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio yıllarca İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Şehre olan sevgisiyle Beyoğlu'nda bir ev satın alıp zamanını burada geçirmeye başladı. Hatta ülkesinde kanser tedavisi gördükten sonra da yeniden İstanbul'a döndü. Ancak 55 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu.
9: Telefonlara yanıt vermedi, çalan kapıyı açmadı. Yedek anahtarla içeri girilince İtalyan profesörün cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio yıllardır İstanbul'da yaşıyor, İtalyanca eğitim veren liselerde öğretmenlik yapıyordu. Evini kiraya vermesi için anlaştığı emlakçı kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla daireye girdi. Emlakçı, İtalyan öğretmeni Beyoğlu'ndaki evinin yatağında hareketsiz bulunca yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu öğretmenin öldüğü anlaşıldı.
11: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu ama...
9: İtalyan öğretmenin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Savcılık da şüpheli ölüm soruşturması başlattı.
12: Tek başına yaşıyordu. Ara ara gelir giderdi yani. Son zamanlarda biraz kilo kaybı falan yaşamıştı.
9: İtalyan öğretmenin ölümüyle ilgili polisin araştırması da sürüyor.
2: Evet, son olarak bir güncel dosyayla veda edeceğiz sizlere. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyada artış gösteren orman yangınları ve mücadelesi söz konusu. Özellikle Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz coğrafyası büyük risk altında. Her yıl milyonlarca hektarlık ormanlık alan kül oluyor. Doğal yaşamı da yok eden ormanlar veya orman yangınları çoğunlukla da insan kaynaklı. Başta Türkiye olmak üzere risk altındaki tüm Akdeniz ülkeleri orman yangınlarını önlemenin yollarını arıyor. NTV'den Sinan Kunter'de Yeşil Vatan'ın baş düşmanı yangınların nedenlerini ve sonuçlarını bilim insanlarıyla mercek altına aldı. İzleyelim, ardından saat başından itibaren Korhan Varol karşınızda olacak.

0: mısın yani gülüm be? Niye oluyor bu da ya?
1: Yangın ne yapacağına kendi karar veriyor.
2: Bulunduğumuz nokta aslında 3 gün öncesine kadar yemyeşil bir ormanda.
3: Karşılaştığımız manzara şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evim yandı bir. Ahır var, ahır yandı.
0: Hadi Serhat, insanız ya.
4: Ölen hayvanlar var. Vah et bak abi, burada her yer dolu.
5: Acil kim varsa yardıma gelsin.
6: Akdeniz coğrafyasında artık ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Kuraklık, sert esen rüzgar ve yüksek sıcaklıklar bütün bölgeyi tehdit ediyor. Kayıtlara göre Türkiye'de son 10 yılda orman yangını sayısı 2 katından fazla arttı. Yangınlara müdahale yöntemleri değişti, gelişti ancak her yıl yanan alanlara yenileri ekleniyor. Durum sadece Türkiye ile de sınırlı değil. Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da her yıl binlerce dönüm ormanlık alanı alevlere kurban veriyor. Sadece Fransa'da bu yıl 420 bin dönüm, yani 4 adet Paris büyüklüğünde orman yandı. Ve bu yangınlarda çok sayıda yerleşim yeri zarar görüyor, insanlar ve hayvanlar ölüyor.
7: Şimdi dünya genelinde maalesef yangın sayılarında bir artış söz konusu. Yani her şeyden bağımsız. Ve ülkemizde de mesela 10-15 yıl önce 2000-2500 tane ortalama yangın çıkarken şimdi artık 4000'in üzerine çıkmış durumda. Ve maalesef özellikle son 5 yılda gördüğümüz çok büyük çaplı yangınlar, biliyorsunuz ülkemizde rekor alan olarak ifade edildi. Özellikle 2021 yılı yangınları. Ve bir kere de daha önceden diyelim ki bir birim alan yanarken öyle bir yangında, şimdi artık 5 birim, 10 birim bir kere de yanıyor. Ve çok küçük bir alandan açığa çıkan enerji, 2021 yılı yangınları için yaptığımız bir hesaplamada yaklaşık 80 hektarlık bir alandan açığa çıkan enerji 15 kilotonluk bir atom bombası eşleniği enerjiye denk geliyor.
8: Eskiden İspanya'da 10 bin hektarı aşan yangınlar nadir görülürdü. Oysa bu yıl bu türden pek çok yangına tanık oluyoruz. Uzun bir süre boyunca İspanya'daki en büyük yangın 2004 yılında Endülüs'te meydana gelen yangındı. Ancak her geçen yıl bu sınırı aşıyoruz. Hatta son 2 yılda rekor kırdık.
9: Kabul edelim ki bu bölgede ekonomilerimiz büyük ölçüde tarıma ve turizme dayalı. Kimse sürekli yangınların sürdüğü, ekranlarda devasa alevlerin görüldüğü bir yere seyahat etmek istemez, değil mi? Dolayısıyla tahmin edilmesi çok güç olan dolaylı bir ekonomik maliyet söz konusu.
6: Bitki literatüründe kızılçam, Türk ya da Anadolu çamı olarak da bilinen bu ağaçlar tüm Marmara, Ege ve Akdeniz'e hakim olan tür. Dünyada ve Akdeniz coğrafyası ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya bölgesinde geniş alanlara yayılmış durumda. İğne yapraklı, kuraklığa dirençli, inatçı ve kendini kolayca yenileyen bir yapıya sahip. Ancak ağaç türleri arasında en yanıcı türlerin de başında geliyor.
10: Coğrafyalar değişse de yangınların çıkış nedeni her yerde birbirine benziyor.
11: Generalmente
10: Türkiye'de yapılan araştırmalara baktığımızda görüyoruz ki orman yangınları çoğunlukla insanlar yüzünden çıkıyor. İspanya'da durum nasıl?
8: İspanya'da da durum birebir aynı. Elbette yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerle çıkan yangınlar da var. Ancak özellikle kıyı şeridinde yangınlar neredeyse istisnasız bir şekilde insanlar yüzünden çıkıyor. Örneğin bu yıl İspanya'da başlayan büyük yangına otluk alanda çalışan bir tarım makinesinden çıkan kıvılcım neden oldu. Yolda bozulan otomobiller ve rüzgarda kopan elektrik kabloları da yangın çıkardı.
12: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın, öyle uzun bir sürede değil, 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
13: It goes into a very fundamental...
9: Yangın meselesini ele alırken modern yaşamla ve atalarımızın hayatını da karşılaştırmalıyız. Yani bundan 100 yıl öncesine gittiğimizde elbette yangınlar çıkardı ama halkın yangınlara sebebiyet vermesi söz konusu olmazdı. Toprak ve orman insanların geçim kaynağıydı. Bizzat kendileri korurlardı. Günümüzde ise insanlar araçlarıyla geçerken bir sigara izmaritini atmaktan çekinmiyorlar. Hatta bazen köylerde çöp yakılıyor. Çünkü eskisine göre çok daha fazla çöp çıkıyor. Oysa geleneksel köylerde her şey geri dönüştürülürdü.

0: Tüm Türkiye mevsimsel olarak yılın en sıcak ve kurak günlerini yaşıyor. Haliyle sulanmayan yeşil alanların renginin sarıya döndüğünü, otların, çalıların kuruduğunu görüyoruz. İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
1: Yasak olmasına rağmen anız yakanlar, ısınan elektrik hatları, iyi söndürülmemiş bir kamp ateşi. Odak nokta, önce o ilk kıvılcımın çıktığı noktalar olsa da, orman yangınlarını büyütüp felakete dönüştüren olağan şüpheli, her yerde küresel ısınma. Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda mesela 20 yıl önce Türkiye'de orman yangınları yine çıkıyordu ama bu kadar güçlü değildi, bu kadar alanı etkilemiyordu. Ne değişti? Siz bu süre içinde İspanya'da neler gözlemlediniz?
2: Her şeyden önce hava koşulları artık sürekli sıcak. Birkaç yıl öncesine kadar gündüzleri ısınan hava geceleri serinlerdi. İspanya'da artık durum böyle değil. Geceleri de neredeyse gündüz kadar sıcak. Diğer yandan yanıcı bitki örtüsü de önemli bir sorun. Karlı olmadığı için İspanya'da pek çok tarım arazisi terk edildi. Hayvancılık faaliyetlerinin ve orman yönetiminin azalmasıyla birlikte yanıcı çalılık alanlar hızla yayıldı. Bunlara rüzgarlı günleri ve engebeli coğrafyayı da eklemeliyiz. Biz buna tüm yangın risklerinin bir arada olduğu kokteyl senaryosu diyoruz. Yangın başladığındaysa o denli şiddetli bir seviyeye ulaşıyor ki helikopter veya uçaktan su bıraktığınızda su yere bile ulaşamıyor. Havada asılı kalıyor.
3: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek. Böyle bir durumda ortaya çıkan bir yangını kaynaklardan bağımsız olarak, ne olursa olsun, istediğiniz kadar uçak, istediğiniz kadar helikopter olsun, bu yangınlara müdahale etmek ve mücadele etmek imkansızdır. Ve maalesef en büyük kayıplarımızı da bu yangınlarda veriyoruz.
4: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk.
5: Gece ne oldu? Çalıştığım Kaliforniya'da mega yangınlar için eskiden beri şöyle denir: onu biz söndüremeyiz. Rüzgar dinerse, kendi isterse biter. Bence bu gerçek her zaman aklımızda olmalı. Bugün elimizde teknolojik araçlar, kameralar olsa da mega yangınları tüten bir duman gibi söndürebileceğimizi düşünmek büyük bir yanılgı olur.
1: Türkiye ve diğer Akdeniz ülkeleri orman yangınlarına karşı geniş kara ve hava araçları filosu kuruyor, insan gücünü artırıyor.
6: Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı birebir ziyaret ederek yüz yüze kendilerine yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda, hem de her şeye rağmen çıkan bir yangında kendilerinin etkilenmemeleri, zarar görmemeleri konusunda neler yapmaları gerektiğiyle ilgili yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Köylülerimize teslim ettiğimiz su tankerlerimiz var. Bizim Türkiye genelinde 1953 aracımız ve 2766 ilk müdahale aracı, ayrıca 878 iş makinamız da hazırız, ama köylere çok yakın noktalarda çıkan yangınlara köylü vatandaşlarımızın biz varıncaya kadar erken etkili müdahale, ilk müdahale yapabilmeleri için su tankerleri dağıttık. Şu ana kadar sayıları 5300'ü buldu.
2: Yangın riskinin her yerde arttığını ve çıkan yangınların da eskisine göre daha büyük olduğunu görüyoruz. Ama belki daha da önemlisi, çıkan yangınlar eskisine göre artık çok daha zor kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin orman yangınlarını engelleme ve müdahale konusunda geldiği nokta bölge için çok önemli.
5: 2018'de Yunanistan'da Atina'ya yakın Mati bölgesinde 103 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir yangın felaketi yaşadık. Bu olayı incelediğimizde en büyük eksikliğin iletişimde olduğunu fark ettik. Bölgedeki insanlara yangın uyarısı yapılıp evlerini terk etmeleri söylenmemişti. Sonra tüm Yunanistan'da bir acil durum hattı kuruldu ve riskli bölgelerde insanlara cep telefonundan tahliye mesajı gönderilmeye başladı. Hatta belki o mesajlar yakın noktalardaki Türkiye kıyılarında da düşüyor olabilir. Elimizde artık daha fazla yangın söndürme uçağı ve riskleri gösteren uydu görüntüleri var.
1: Bilim insanları orman yangınlarının sınırları olmayan bir felaket olduğuna dikkat çekiyor. Ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtiyor.
7: Aslında Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir kurum var ve temel amacı yangın söndürme çalışmaları. Bir ülkeden diğerine kaynak aktarılması gerektiğinde bu yapı devreye giriyor. Ama belki de önce yangınları önlemeye odaklanan bir işbirliği yapılmalı.
5: Bildiğiniz gibi deprem konusunda Yunanistan'la Türk Sivil Savunma Kurumu AFAD arasında muazzam bir işbirliği var. Yani deprem sonrası her iki ülke de birbirine yardım ediyor. İşin içine kesinlikle siyaset girmiyor. Acil bir durum olduğunda insanlar olarak bir araya geliyor ve sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bence orman yangınlarında da aynı yaklaşımı benimsemeliyiz. Afetler sınır tanımaz. Türkiye ve Yunanistan arasında seyahat mesafeleri çok kısa. İki ülke arasında söndürme çalışmaları için bir işbirliği protokolü yapılabilir.
1: Ancak uzmanlara göre asıl öncelik yangının hiç çıkmamasını sağlamak olmalı.
3: İşte yol kenarı temizlikleri, orman ekosistemlerdeki meşçere bakımları, yangın emniyet yol ve şeritlerinin tesisi, bunların bakımlarının yapılması, ekiplerin hazır halde bulundurulması gibi yangın öncesi, daha yangın çıkmadan yancı maddelerin düzenlenmesiyle ilgili faaliyetler çok önemli. Vatandaşların tabii bu noktada alabileceği önemli tedbirler var. Geçen seneki yangınlarda bunun bazı örneklerini gördük. Biliyorsunuz her taraf yanmışken yangının ortasında küçücük bir ada halinde vatandaşın sadece çapalama yaptığı yerde alanın yanmadığını gördük.
8: Normal bakımlarını yaptık. Zaten tarla sürülü, normal sürülmesi lazım diplerini, onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için bir az daha hayatla kurtardık.
9: Basamaklı bir yapı var. Otlar, çalılar, ağaçlıklar ve onun tepesinden ağaca ulaşıyor. Bir basamak oluşturuyor. O basamağı özellikle yol kenarlarında temizlememiz lazım. Yani en dikkat edeceğimiz noktalardan birisi artı yangın emniyet yollarını temizlememiz lazım. Artı bakın çok önemli bir konu, enerji nakil hatlarının bakımı yok. Enerji nakil hatlarında gerekli temizlikler yapılmıyor. Gittiğimiz hemen hemen her yerde enerji nakil hatlarının altında, trafoların kenarında ot basmış. Ve doğal olarak yangın çıktığı zaman zaten yangına bir de sebebiyet veriyorsa kıvılcım atarak büyük bir problem. Ve enerji nakil hatlarından adet olarak çıkan yangın ortalamada %5 ile 7 arasında yer alıyorken yaktığı alan olarak %20-25 arasında alan yakıyor. Düşünebiliyor musunuz tehlikeyi?
2: Bitki örtüsü yangın riskine karşı doğru yönetiliyorsa hava ne kadar ısınırsa ısınsın yangın daha düşük bir şiddetle seyreder. Yani iklim değişikliği gerçekten bir etken ama tek başına yangın çıkarmaz. Bu nedenle önleme politikasının daha kapsamlı olması gerekiyor.
1: Uzmanlar o kapsamlı önleme politikasının yöneticilerin aldığı kararlar ve uygulamalarla başladığına dikkat çekiyor.
5: Öncelikle tüm dünyada orman yangınlarını söndürmeye çalışıp oluşan zararı karşılamak, yangınları önlemekten 7 ila 10 kat daha pahalıya patlıyor. Ancak ne yazık ki toplumun ve politikacıların aklına önce yangınları söndürmek ve zararı karşılamak geliyor. Kimse önlem almaya odaklanmıyor. Bana ne yapılabilir diye sordunuz. Daha geniş yangın yollarına da ihtiyacımız olduğu ortada. Ayrıca Türkiye'de de aynı sorun var mı bilmiyorum ama Yunanistan'da ormana bitişik çok sayıda konut ve iş yeri var. Bunlar elbette kaçak yapılar. Oysa orman ve yerleşim yeri arasında en az 200 metre boşluk bulunmalı. Yangın önlemi dendiğinde uçakları, uyduları, büyük söndürme araçlarını göstermeyi herkes çok sever. Ama asıl önemlisi ormanlarda kaçak yapılaşmaya izin vermemektir. Yapılmış kaçak yapıları da boşaltıp yıkabilmektir.
9: Yangın öncesi çalışmaların öncelikle orman varlığımızı koruma, geliştirme ve genişletme yönünde olması için ona uygun düzenlemelerin yapılması lazım. Anayasada bu güvence altında 169-170. Maddeler. Fakat anayasanın bu maddelerine rağmen yasalarda özellikle 6831 sayılı yasada 2000 yılından günümüze 40 kez değişiklik gerçekleştirilmiş. Maden, taş ocağı izni, turizm alanları, atık tesisleri, köpek barınakları, otoyollar, enerji santralleri, enerji hatları, her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu bakış açısı ormanlara sanki bir arka bahçe gibi değerlendirme. Ben ormanda her şeyi yapabilirim. İşte burada çelişiyoruz.
1: Akdeniz coğrafyasında orman varlığı yangın dışında farklı tehditlerle de karşı karşıya.
10: Sadece Türkiye değil, bölgedeki tüm ülkelerde asıl endişem orman köylerinin boşalması. Gençler kente göç ediyor. Orman köylerinde sadece ileri yaştaki insanlar kalıyor. Yani ormandan geçimini sağlarken bir yandan da ona bakıp koruyan kimse kalmıyor.
3: Son 20-30 yıl geriye doğru baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi ormanlarımızdaki köylerin nüfusları büyük oranda azalmış durumda. Köyde yaşayan insanların yaş ortalaması çok yükselmiş durumda ve daha önceden sosyal baskı olarak gördüğümüz ve ormanlardan yakacak, yapacak ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımız bir şekilde yanıcı maddeleri ormandan uzaklaştırıyorlar.
7: Durum İspanya'da da aynı. Bunun küresel bir sorun olduğuna inanıyorum. Doğal olarak çok zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan dağlık veya uzak kırsal bölgelerdeki ebeveynler çocukları için daha iyi bir yaşam istiyor. Bu nedenle mümkün olduğunca çocuklarını büyük şehirlere taşımaya teşvik ediyor. Bu durumda kırsal ve dağlık bölgelerin terk edilmesine yol açıyor. Kozalak, odun, reçine toplama gibi ormancılık faaliyetleri de yapılmıyor. Ve tüm bunlar orman için yangın riski yaratıyor. Dolayısıyla kırsalda yaşam konusunda bir zihniyet değişikliğine, hatta belki teşviğe ihtiyaç var. Bu bağlamda İspanya'da şu anda büyük çaplı bir kampanya yürütülüyor.
1: Orman varlığının korunması ve artması için yangınlardan sonra da bilimsel veriler ışığında çalışmalar yapılıyor. Yürütülen prosedür hemen hemen tüm ülkelerde benzer şekilde. Önce yanmış ağaçlar bölgeden uzaklaştırılıyor, ardından doğanın kendisini yenilemesine fırsat veriliyor. Gerektiği takdirde tohumlama çalışması yapılıyor ve her zaman doğal yapının korunması amaçlanıyor.
11: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar, yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı. Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra O kozalaklar açılıyor, içindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
12: Bir araştırma yaptık. 2000 yılından beri yanmış alanlar ne olmuş, ne oldu diye baktık uydu görüntülerini kullanarak. Orada şunu gördük. Aslında yanmış alanların %99'u tekrar ormana dönüşmüş. Ancak burada bir konunun altını da çizmek lazım. Orada tekrar ağaçları görüyor olmamız orman ekosisteminin oraya geri geldiği anlamına gelmiyor. O daha uzun bir süreç.
3: Ekosistem böceğiyle, börtüsüyle, havasıyla, suyuyla, ağacıyla, çalısıyla, her şeyiyle bir bütün. Milyonlarca yıldır ve insanla birlikte on binlerce yıldır bu ekosistemler bu şekliyle şekilleniyor. Dolayısıyla şunu anlamamız lazım. Bir yerde bir tür değişikliğine gitmek o ekosisteme yapılabilecek en kötü şeydir.
0: Peki ya gelecek? Ormanlar küresel ısınmayla gelen yangın tehdidini daha ne kadar kaldırabilir? İnsanlık varlığını borçlu olduğu doğayı bu tüketim alışkanlıklarıyla koruyabilir mi? Dünya gündeminin ilk sırasında halen savaşlar varken, mermilerin, bombaların sesleri kulakları sağır ederken doğanın alarm zilleri duyulabilecek mi? Elbette umut var. Ama bilimsel verilere göre insanlığın ortak bir değişime, doğaya ve çevreye dair yeni fikirlere ihtiyacı var. Ben Sinan Kunter. Çevre sorunlarına orman yangınlarının penceresinden bakmaya çalıştık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde topraklarının 1/3 sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. Eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
1: Doğa takvimi.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
4: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
5: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
3: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
5: Ne dersiniz yani, yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
4: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Silah bırakma süreci ne aşamada?
5: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
4: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
3: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
5: Trump vites düşürmüyor.
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
6: Hava durumu.
7: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
6: Hava durumu.
0: NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Günün gelişmelerini aktaracağız. Saatlerimizde biri gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'na yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. ABD Başkanı Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti şeklinde ifade kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Anlaşma ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor dedi. Trump, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan liderlerini de ayrıca tebrik etti. Yine dış haber gündemiyle devam edelim. İran, savaşta düşen iki uçağın dört pilotunun üçünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doğa ise iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye giriş yapmasına izin vermesini istedi. Ayrıntıları da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail'le yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, üçünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi. İletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
0: Aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasının İsrail hükümeti tarafından reddedilmesini ortak bir açıklamayla kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına geldiği, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı belirtildi. Açıklamada yol haritasının reddedilmesinin ABD Başkanı Trump'ın kalıcı barış için şartların tesisine yönelik gösterdiği yoğun çabaları doğrudan sekteye uğratma tehdidi oluşturduğu vurgulandı. Ukrayna'nın enerji tesislerine hedef alan saldırıların ardından Rusya'da yeniden akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Moskova sıkıntıyı kabul etti. Ayrıntıları da Moskova'da bulunan siyaset bilimcisi Doktor Ümit Nazmi Hazır aktardı.
2: Rusya'da şu anda büyük bir akaryakıt sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'nın rafinerilerine saldırmasıyla beraber bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş durumda. 6'dan fazla bölgede de bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalar getirildi. Petrol sorunu aynı zamanda Rusya'nın ihracatına da yansımış durumda. Çünkü petrol ihracatı son yılların en düşük seviyesine gerilmiş durumda. Son birkaç gündür yapılan saldırıların da önemli bir etkisi var Ukrayna tarafı. Geçen hafta Orsk rafinerisine bir saldırı gerçekleştirildi ve bu rafinere 6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 13 Ağustos'ta da bir saldırı vardı, önemli bir saldırı ve burada da Salavat rafinerisine bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı ve bu rafineri özellikle Rusya'nın en önemli petrokimya komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Normalde Rusya bu krizle başa çıkabilmek için başka ülkelerden ithal ediyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan önemli miktarlarda benzin ve akaryakıt ithal ediyor. Hatta Temmuz ayında Belarus'tan ithal ettiği dizel özellikle bir rekor kırmıştı. Fakat bu iki ülkeden yaptığı ithalat da yeterli olmamaya başladı. Çünkü Ağustos ayının başında Hindistan'dan da yakıt almaya başladı. Bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi birçok tank, jeneratör, uçak bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
0: İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de dün yeniden sınırı geçmeye çalışan kalabalıklar görüldü. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala biber gazıyla dağıttı. 111 kişi gözaltına alındı. Bugünse 2 hafta önce sınırı geçmeyi başarıp geri gönderilmeyenler sahilde sığınma talebi için gösteri yaptı. Asilo! Asilo!
3: Asilo! Asilo! Asilo! Asilo! Görüntüler İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de. Kumsalda toplanan yüzlerce kişi itica sloganları atıyor. Asilo! Asilo! Asilo! İspanya hükümetinden Fas'tan Septe'ye geçmeyi başaranlara sığınma hakkı tanınmasını istiyorlar. Septe 31 Temmuz'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı

0: Giden mesajlarda 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi Septi'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Fas İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin Septi'de kalmasına ya da İspanya anakarasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın da düzenlendi. O baskında da 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkulü olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Masak raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
1: Bu arada Kuriş soruşturması kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuştu. Çiftçi operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Bakan Çiftçi, FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer bir şekilde örgütün üst yönetimin Glooper adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını da söyledi.
2: Burada üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Dün oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında

0: Tribünde yaşanan olayın yankıları sürüyor. Fenerbahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve her iki kulüpten de açıklamalar geldi.
1: Fenerbahçe formasıyla gittiği tribünde bir Gençler Birliği taraftarından böyle tepki görmüş, korku dolu gözlerle tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından küçük çocuğun polis memurunun kucağındaki karesini paylaşan Çiftçi, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini de belirtti. Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de yazılı bir açıklama yaptı. Göktuğ Alımcı ve ailesinin salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasında Çobani Stadı'nda ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
0: Yazın başından 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplamda 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i de tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri de sürüyor şeklinde ifade kullandı. Ağustos ayı sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangını riski devam ediyor. Özellikle bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı çok dikkatli olunması isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarılar paylaşarak yangın çıkartma ihtimali bulunan durumları da hatırlatıyor.
2: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
3: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
4: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
2: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
5: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın. Öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
2: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
0: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlamasıyla 26 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda aralarında iş insanı Abdülkadir Özcan'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdülkadir Özcan'ın evinde gerçekleştirilen aramada esrar olduğu değerlendirilen 175 gram ağırlığında madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 eğlence mekanı sahibi ve yöneticilerine adli işlem de gerçekleşti. 7 kişi de gözaltına alındı. Yargıtay, Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın kararındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de erkeğin açtığı boşanma davasıyla ilgili konu oldu. Erkeğin boşanma davasının reddedilmesini doğru bulmayan Yargıtay kararı bozdu.
6: Yargıtay kadının evde yemek yapmamasını kusur olarak gördü ve bunu boşanma sebebi saydı.
7: Ya o kadar boşanma o kadar basit olmaması lazım. Bence sayılmaz ya. Yani bir yemek yapamakla eş boşanır mı ya?
6: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
8: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
9: Görev değil. Evet. Görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
8: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
9: Yani.
8: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
9: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
6: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasını evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
10: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
11: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber emekliyiz. Yeter mi?
8: Efendim yetmez.
11: Onun için katılıyorum.
6: Dava şimdi yeniden görülecek.
0: Bundan böyle klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Ayrıca depozito tutarına da sınır getirildi. Ticaret Bakanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. 1 Ocak 2027 itibariyle araç kiralama şartları değişiyor. İşte kiralık araçta yeni dönemin şartları.
12: Araç kiraladınız mı?
13: Kiralıyoruz devamlı, evet.
12: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
6: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar da kiraya verilemeyecek.
14: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
6: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
13: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
6: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
0: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Belçika'da doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Avrupa Birliği de devreye girdi. Fransa'da ise tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Macron'a tepki vardı.
15: Ülkenin en büyük doğa koruma alanı alevlere teslim oldu. Belçika kayıtlara geçen en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevleri söndürmek için Avrupa Birliği de harekete geçti. Yangın Liège vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanında başladı. Alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 1600 hektarlık alan bir gün içinde kül oldu. Yangın bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerle mücadeleye Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor. Belçika yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Talep üzerine Avrupa Birliği yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti. Yangın Belçika'da 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü felaketi geride bıraktı. Ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi. Alevlerin söndürülememesi nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanlara da tahliye çağrısı yapıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki karayollarının bazı kesimleri de trafiğe kapatıldı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir başka adresse Fransa. Ülkede aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil fotoğrafları tepki çekti. Paris Match dergisinin kapağında görevdeki son yazısı başlığıyla Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yer aldı. Macron'un tatili muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu. Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüş durumda. Yunanistan'da ise Iskiri adasında orman yangını çıktı. Yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
0: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez daha görkemli ve daha renkliydi.
16: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Ayşe her pazar günü köy pazarında odun fırında pişirdiği kalın kabuklu somonları satıyordu. Kazandığı para ancak bir çuval un, biraz yağ ve bahçesinde yetişmeyen birkaç sebze ve meyveyi almaya yetiyordu. Sonraki hafta bu döngü aynı şekilde tekrarlanıyordu. Sattığı somunlar sayesinde Ayşe ailesiyle oldukça sade ama sağlıklı bir hayat sürdürüyordu. Bir gün pazara süreceği el arabasına yükünü yüklerken canı pişi istedi. Neden olmasın ki? Hamurdan biraz artmıştı zaten. Pazar arabasına yağ ve tencereyi yükledi. Pazarda ekmeklerin yanında taze çıtır çıtır pişilerini hem yedi hem sattı. Kızartma kokusu müşterileri çekmiş, ekmeklere de hiç olmadığı kadar hızlı satılmıştı. Pişilerin sayesinde biraz daha fazladan para kazanmıştı. Bunun üzerine Ayşe bugün kendini ödüllendirmek istedi ve pazarı gezmeyi başladı. Çömlekçinin tezgahında bir vazo gördü. Nasıl da güzel bir vazoydu. Ustası üzerinde suda yüzen yüzlerce balık figürü çizmişti. Ayşe vazodan gözünü alamadı. Ama bir vazo ne arar ki onun fakir evinde? Bu zenginler için bir şeydi. Başka bir dünyaya aitti. Çömlekçi hayranlıkla dolu bakışlarını fark etti. Zaten yıllardır ekmek aldığı için tanıyordu Ayşe'yi. Gel buraya Ayşe, vazomdaki balıklara benzedin koca gözlerini. Çok mu beğendin bunu? Dedi. Ayşe utandı. Vazo ne arar ki benim evimde? Zaten param da yetmez, diye karşılık verdi. Ne kadar var elinde? Ayşe açtı avucunu, tuttuğu parayı gösterdi. Ne büyük tesadüf, tam da bu vazo almaya yetecek paran varmış elinde, dedi çömlekçi. Ayşe'nin bir karşılık veremesini beklemeden vazoyu sarıp tutuşturduğu elinde. Ayşe evine döndüğünde çok heyecanlıydı. Pazar arabasındaki erzakı boşalttıktan sonra getirdiği vazo büyük bir gururla salondaki masaya koydu. Evin geri kalanına göre vazo o kadar albeniliydi ki masanın üstünde ay gibi parlıyordu. Ayşe'nin kızı ve oğlu vazoyu uzun uzun seyredip evden çıktılar. Az sonra kızı kocaman bir kır çiçeği Demet ile döndü. Madem vazomuz var, çiçeğimiz de olsun diyerek vazoya koydu. Ayşe'nin annesi eski sandığını açtı. Gençliğinde işlediği bir örtüyü çıkartıp, "Dur kızım, güzel vazonun altında güzel de bir örtü serelim," dedi. Az sonra oğlu dağ eteklerinde topladığı yaban kekiyle döndü eve. "Soframız tatlandırmak için taze otlar topladım. Midemiz de bayram etsin," dedi. Pazardan aldığı bu vazo kısa zamanda evi tamamen değiştirmiş gibiydi. Ailece sofraya oturdular. Birlikte hiç bu kadar özel bir yemek yememişlerdi.

zamanlar büyük bir dağın eteklerinde küçük bir kulübede yaşayan bir karı koca varmış. Dağ yüksek ve geniş, gölgesi karanlık ve soğukmuş, çiftin evi sürekli bir gölge altındaymış. Bahçeleri hiç güneş görmediği için yeşil domatesler ve sönük çiçekler veriyormuş. Dağın zirvesi dört bir yanda bulutları topladığı için rüzgarlar bulutlarla dans etmeye gelmediği sürece çiftin evinin üstünde hep yağmur, kar ve dolu yağıyormuş. Rüzgarlar geldiğinde ise evin çatısı uçacak gibi oluyormuş. Hepsi bu kadar olsa idare edip yaşayıp giderlermiş. Ama gölge, yağmur ve rüzgarların yanı sıra dağın eteklerinden yuvarlanan taşlar dağ evin çatısında delikler açıyor ve geceleri sık sık dağdaki mağaralarından çıkan hayvanlar aşağı iniyormuş. İkisi kulübelerin etrafında gezinen vahşi kedilerin soluk alıp verişlerini dinleyerek birbirlerine sıkıca sarılıyorlarmış. Dayanılacak gibi değilmiş. Karı koca hayatlarını mahveden bu dağdan kurtulmak için ne yapabileceklerini bilmiyorlarmış. Bu yüzden danışmak için bir bilgenin yanında gitmişler. Bütün dertlerini gölgeyi, yağmuru, rüzgarı, kayaları ve vahşi hayvanlara bir bir anlatmışlar. Bütün anlattıklarını sabırla dinleyen yaşlı adam sonunda yumruğunu masaya vurmuş. Herhangi birinin dayanabileceğinden daha fazla dayanmışsınız. Yardımımı istemek için bu kadar beklemenize bile şaşırdım. Bu da hayatınızı çekilmez hale getirmiş. Bu işe bir dur demek gerek. Karı koca hevesle başlarını sağlayarak onaylamışlar. Sonunda çektiklerini anlayan biri bulmuşlardı. Bu dağı korkutup kaçırmanız gerekiyor. Eve gidin, elinizde gonglar, tencereler, tavalar, gürültü çıkacak ne varsa alın ve dağın eteklerine gidip bağırın, tencere, tava ve gonglarınız birbirine vurun, kızgın hayvanlar gibi çığlık atın, dağ korkacak ve uzaklaşacaktır. Karı koca bu kadar basit bir şeyin neden daha önce akıl edemediklerini düşünmüş. Eve gidip talimatlarını uygulamışlar. Dağı korkutmak için günlerce ellerinden geleni yapmışlar. Ama bir hafta geçmiş. Sesleri bağırmaktan kısılmış. Dağ yerinden bir santim bile oynamamış. Gidip başka bir bilgiye akıl danışmaya karar verdiler. İkinci bilgi adam bütün dertlerini, gölgeyi, yağmuru, rüzgarı, kayalar ve vahşi hayvanları ve en son çabaları dinlemiş. Dağı korkutamazsınız. Dağ korkuyu bilmeyecek kadar güçlüdür. Korkunun karşıtı sevgidir. Dağın kalbine hitap etmelisiniz. Ona gidin. Adaklar sunun. Ona şarkılar söyleyin. Kurumuş yerlerini sulayın. Üzerine ağaçlar dikin. Ve sonra ona dertlerinizi anlatın. Anlayıp kendi rızasıyla gidecektir, demiş. Tabii ya. Neden daha önce düşünmedik ki bunu demişler. Eve gitmiş ve ikinci bilginin talimatlarını uygulamışlar. Haftalar, aylar geçmiş. Ama dağ kendisine gösterilen ilgiden hoşlanıyor gibi gözükse de hiçbir şey değişmemiş. Yine yağmur ve rüzgar getirmiş, çatılarına kayalar düşürmüş. Böylece karı koca başka bir bilgiye gitmeye karar vermiş. Yaşadıkları bölgede pek çok bilgi varmış gerçekten. Üçüncü bilgi adam da bütün dertlerini, gölgeyi, yağmuru, rüzgarı, kayaları, vahşi hayvanları ve en son çabalarını dinlemiş. Anlaşılan korku ve sevgiyi zaten denemişsiniz. Görebildiğim kadarıyla geriye bir tek dans kalmış. Dağı hareket ettirme dansını yapmalısınız. Eve gidin, çatınızın ve dolaplarınız içindeki bütün eşyaları katlayın. Hepsini başınızın üstünde yerleştirin. Sonra dağın karşısında geçin ve bu dansı yapmak için gözlerinizi kapatın.
Bir adım ileri, dört adım geri gidecek dans edeceksiniz. Bir adım ileri, dört adım geri. Bir adım ileri, dört adım geri. Bir adım ileri, dört adım geri. Dağın sizi duyduğunu ve geri çekildiğini hissedene kadar bu şekilde dans edin. Sonra gözlerinizi açın ve evinizi orada yeniden kurun demiş. Çift eve gitmiş ve ne korkunun ne de sevginin başaramadığın dansı nasıl başaracağını konusunda biraz merak içinde olsalar da, üçüncü yaşlı adamın dediklerini yapmışlar. Evlerini toplayıp eşyalarını almış, dans edip durmuşlar. Bir adım ileri, dört adım geri. Bir adım ileri, dört adım geri. Bir adım ileri, dört adım geri. Gözlerini tekrar açtıklarında dağın geri çekildiğini görmüşler. Artık düşen kayalardan uzakta, güneşli bir yerde duruyorlarmış. Evlerini yeniden kurmuşlar ve çok daha mutlu bir şekilde yaşamışlar.

birinde fakir bir çiftçi yaşamış. Tarlası sadece kendisini beslemeye yetiyormuş. Her gün Tanrı'nın ona bolluk ve zenginlik vermesi için dua ediyormuş. Tanrı'ya da yol gösteriyormuş. Bak Tanrım, yarın gidip şu ağacın altına kazıyacağım. Neden orada geceden bir hazine koymuyorsun? Ben de sabah bulurum, söz veriyorum. Yarısını ülkenin en fakirleriyle paylaşacağım vallahi. Bir gün köye arkası altın yüklü bir at arabası gelmiş. Parıldayan altın yeğenin tepesinde altından bir kral oturuyormuş. Her yanı parlıyormuş. Çiftçi sonunda dualarım kabul oldu. Tanrı bu araba dolusu altını bana göndermiş olmalı diye düşünmüş. Ve at arabası gerçekten onun önünde durmuş. Ama kral ona altın vermek yerine elini açıp uzatmış. Ve bana verecek neyin var diye sormuş. Çiftçi çok şaşırmış. Neden ona bir şey verilsinmiş ki? Söylene söylene elini taşıdığı ağır pirinç çuvalına daldırarak krala tek bir pirinç tanesi uzatmış. Kral da ona teşekkür ederek yoluna devam etmiş. Kralın gidişinden sonra çiftçi eve dönmüş ve kendine öğle yemeği hazırlamak için bir avuç pirinç almış ve avucundaki beyaz pirincin tanelerin arasında tek bir altın pirinç tanesi olduğunu görmüş. Çiftçi bir pirinç çuvalına bir de altın pirinç tanesi bakmış ve ne kadar az verip karşılığında ne kadar az aldığını görerek ağlamış. Dünya bolluk doludur ve bolluk paylaşmakla artar. Esirgeme elindeki bolluğu, fırsatları, zamanının ekmeğini paylaş. Hiçbir karşılık beklemeden paylaşmak hayatta teşekkürler demenin harika bir yoludur. Ve gerçek anlamda şükran duymamızı sağlar.

Gece karanlık. Göz gözü görmüyor. Sadece bir lamba var sokakta. Çevresine yüz yuvarlak bir ışık haresi yayıyor. Bu ışık haresinin içinde bir adam hiç durmadan döne döne yerleri inceliyor. Altına bakmadığı bir taş biri bırakmıyor. Saatlerdir arıyor. Kendiyle bile konuşmaya başlıyor bir süre sonra. Görenlerden biri üzülüp ne olduğunu soruyor ona. Evinin anahtarı arıyormuş meğer. Malum anahtarı olmadan evine giremez. Gelen adam yardım etmeyi teklif ediyor ve iki adam yan yana ışık haresinin içinde dönüyor.

olmayınca yardıma gelen adam dayanamayıp soruyor. Evinin anahtarı burada olamaz. Her yere baktık. Burada düşürdüğüne emin misin? Hayır diyor adam. Anahtarı mı? Biraz ilerinde düşürdüm ama orası çok karanlık. Bu yüzden ışıkta aramaya karar verdim. En azından burada görebiliyorum.

0: Kralin sarayında yaşayan birçok danışman vardı. Ama bütün bilge, hoca ve uzmanların arasında en güvendiği kişi sarayına asla adım atmazdı. Bu yüzden kral her hafta kalkıp ona giderdi. Dağ başında küçük bir kulübede yaşayan bilge kadın krala her hafta önemli mesajlar verirdi. Bazen alması gereken bir önlem, bazen yapması gereken bir yatırım veya geçirmesi gereken bir yasa hakkında rehberlik ederdi. Tavsiyelerinin kaynağını söylemezdi. Ama her ne dediyse daima doğru çıkardı. O nedenle kim ne derse desin kral onun en garip tavsiyelerini bile harfiyen uyardı. Bir gün yaşlı kadın kralı sert bir sesle uyardı.
1: Büyük kral, ülkemize korkunç bir tehlike geliyor. 2 gün sonra her yerde insanları delirten bir yağmur yağacak. Ve o yağmur bütün su kaynaklarınıza karışacak. Çok az zamanınız kaldı. Bütün halkı koruyamazsınız ama kendinize yetecek kadar suyu yağmurların ulaşmayacağı bir yerde saklayabilirsiniz. Böylece halk delirse bile en azından siz iyi sudan içtiğiniz için aklınız yerinde durur ve bunun sayesinde ülkeyi yönetmeye devam edebilirsiniz.
0: Kral saraya döner dönmez bir miktar suyun saklanması için talimat verdi. Ve 2 gün sonra yaşlı kadının öngördüğü gibi kokusu farklı bir yağmur yağmaya başladı. Yağmur sert şekilde uzun vakit yağdı. Gölleri, dereleri, yer altındaki sulara karıştı. Kral sadece kendi suyundan içiyordu ama insanları da gözlüyordu. Gerçekten de ilk günden itibaren halkın davranışları değişmeye başladı. Önce kıyafetlerinde fark edildi değiştikleri. Sonra konuşma tarzlarında. Her geçen günle birlikte daha da arttı sayıları. Bir zaman sonra sokaklarda kafalarına pantolon geçirmiş insanların kol kola girip avazları çıktığı kadar yüksek sesle şarkılar söyleyerek dolaşmaları son derece olağan görülür oldu. Bu görüntüyle kimse kaşını bile kaldırmadığı gibi aksine hemen aralarına katılıyorlardı. Kral yaşlı bilginin tavsiyelerinin sayesinde kendisini bu delilikten koruyup soğukkanlı bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam etti. Gel gör ki deliler kralın sakin, mantıklı ve soğukkanlı davranışlarını son derece garipsediler. Saraydan yayılan dedikodular köylere kadar ulaşınca halk kralın delirdiğine emin oldu. Sonuçta neden herkesten farklı davranıyordu ki? Kafalarına huni takmış hekimler her gün kralı tedavi olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda sokaklarda isyanlar başlamıştı. Çünkü halk aklını kaçırmış bir kral tarafından yönetilmek istemiyordu. Olayların gidişine bakan kral sonunda herkesin içtiği sudan içmeye karar verdi. Ve kendi davranışları da hemen değişti. Sonrasında bütün ülkeye kralın iliştiğini haber duyuruldu. Ve kralını seven halk bu haberi çok sevinip sokaklarda çırılçıplak dans ederek kutlamalar yaptılar.

Ahmet köyünden ayrılıp ilk defa şehre gelmişti. Şehir de ne şehir. Bütün yollar ona gider, bütün yollar ondan başlar. Bütün yolculukların en nihai noktası. Şehirlerin en büyüğü, en kalabalığı. Gün boyu sokaklarda fal taşı gözlerle dolaştı bizim Ahmet. Hiç bu kadar çok ev görmemişti. Dükkanlar envai çeşitleriyle onun başı döndürdü. Ama en şaşırtıcı olan insan kalabalığıydı. Sanki bütün dünya bu pazar meydanında buluşmaya gelmişti. Sokaklardan bile zor geçiyordu. Akşam kervansarayda ona uyumak için gösterilen köşede 100'e yakın başka adam uzanmıştı. Akşam yatmak kolay da sabahı vardı bu işin. Sabah yan yana duran bunca gri çorap, siyah pantolon arasında kendine ait olan ayağı, bacağı, bedeni nasıl tanıyacaktı ki? Hele biri bu şehirde onu tanıyan yoktu ki. Hani bir dost bize bakınca anında kim olduğumuzu hatırlarız da, yabancıların arasında kendini kaybetmek kolaydı. Yatmadan önce bizim Ahmet bir çözüm aradı ve nihayet buldu. Evet, çok basitti ama kesin işe yarayacaktı. Ahmet çantasından kırmızı bir ip çıkartıp onu bileğine bağladı. Uzandı başkalarının yanında. Bileğinde kırmızı ip olan başka bacak yoktu etrafında. Artık rahat uyuyabiliyordu. Sabah kendini bulacaktı. Yalnız bu taze köyden gelen yolcu eğlenerek seyredenler olmuştu. Onun şaşkınlığa şahit olup itina ile bileğine bir ip bağladığını da görmüşlerdi. Ne anlama geldiğini bilmeseler bile onu çözüp başka birinin bileğini bağlamak bu köylünün kafası karıştıracaktı, o belliydi. Ve fark edilmeden ipi çözüp Ahmet'in yanında uyuyan yolcunun bileğini bağladılar. Sabah ilk ışıklarla herkes uyandı. Ahmet bileğini kontrol etti ve şok oldu. Kırmızı ip yoktu. Etrafa baktı ve tam kapıdan çıkarken kendini yakaladı. Az kalsın kaybediyordu kendini. Yalnız kendini ayak uydurmak kolay değildi. Adeta şehirde başka biri olmuştu. Kendi hizine yetişemiyordu. Bir sağ bir sol yaptı. Bir dükkana girip çıktı, etrafa baktı. Kırmızı ip yok olmuştu. Ona bağlı bedeni de kendini kaybetmişti. Güneş batıncaya kadar sokak sokak aradı kendini. Ama iz bırakmadan yok olmuştu. Daha fazla bu şehirde kalmanın bir anlamı yoktu. Burada bir şey bulmak imkansız görünüyordu. Buraya kaybolmaya gelirdi insan. Bulunmaya değil.

Eksik hissederek köyüne döndü. Bir umut, belki kendi kendine evinde bekliyordu. Sabah yatağına uyanınca heyecanla bileğini kontrol etti ama hala kırmızı ip yoktu. Hayal kırıklığını kahvesinde göstermenin anlamı yoktu. Gitmedi. Zaten kimse tanımazdı onu. Yok olmanın hafifliğiyle sokak sokak gezindi. Karşısında baston üstünde iki büklüm eğilmiş yaşlı köy ebesi çıktı. İki gözü kör olmasına rağmen her gün köyün sokaklarında gezip komşularıyla sohbet ediyordu. Ahmet önce gerildi. Durum ona anlatmak iyice zor olurdu. Ama yaklaştığı anda yaşlı ebe ona Ahmet, ne haber getiriyorsun şehirden diye sordu. Gözü kör ebe kırmızı ip aramazdı. Kalabalık içinde kaybolmazdı. O karşılaştığı herkesi gözüyle değil kalbiyle görürdü. Ve Ahmet'i gördüğü anda Ahmet kendini buldu.

0: hatlarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: à tout moment.
1: İstanbul'da Poyraz şiddetini azaltıyor ancak hala sert esiyor. Sıcaklık 30 derece. Marmara'da rüzgar sert. Bursa 32, Edirne 33 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. İzmir'de sıcaklık 32, Manisa'da 35 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde sağanak yağışlar sürüyor. Antalya 38, Adana 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 36 derece.
0: Hava durumu.

0: Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonların dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetimin hedef alındığını söyledi. Bakan Çiftçi, FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst yönetiminin Glooper adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını da söyledi.
1: Burada üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i de tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söyledi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı, 3 kişinin de gözaltı işlemleri sürüyor dedi. Ağustos sıcaklarıyla birlikte Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangını riski de arttı. Özellikle bu dönem vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı çok dikkatli olunması isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarılar paylaştı.
2: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
3: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
4: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
2: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
5: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın. Öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
2: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
0: Dış haberlere de bakalım. Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce Rusya'da bir askeri üs ve roket eğitim merkezi de hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
6: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üsse roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nizhny Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş bant uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Whiteberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Moldova üzerinden Romanya hava sahasına giren drone, güneydoğudaki Galati kentine 24 kilometre uzaklıkta fark edildi. Savaş uçağıyla vurularak imha edilen drone'un enkazı iki köyün arasına, yerleşim bulunmayan bir alana düştü. NATO komutanlığı olaydan birkaç saat sonra drone'un Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. NATO'nun Ukrayna ile 614 kilometrelik ortak sınırı var. Romanya hava sahasında bu yıl dördüncü kez insansız hava aracı vurularak düşürüldü.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'na yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. ABD Başkanı açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Anlaşma ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor dedi. İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri hedef almaya devam ediyor. Bazıları akraba veya komşularının evinde mahsur

0: Yusuf Hasan, iki kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla 7 gündür bir evin içerisinde. İsrail'li yasa dışı yerleşimciler bir süredir Nablus'taki Kusra köyünde evlere saldırıyor. Filistinlilerin elektrik ve suyunu kesiyor. Filistin Elektrik İdaresi'nin elektrik arızalarını önlemek için gönderilen çalışanları da saldırıya uğradı. Yerleşimciler taş ve sopalarla belediye çalışanlarına vurdu. İsrail askerleri evlere el koyarak Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor.
1: İran ordusu Amerikan askeri yaralayan veya öldüren İran vatandaşlarına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İran ordusu genel komutanı Tüm General Habibullah Hatemi gazeteciler günü töreninde konuştu. Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır dedi. Hatemi 30 bin dolarlık ödülün kadınlara iki kat olarak uygulanacağını da belirtti. Endonezya'nın 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Flores Adası'nda arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler de yardım bekliyor.
2: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
1: Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. Resmi rakamlara göre 27 yıl önceki felakette 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. Kurtarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara büyük destek verdi. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. O gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
3: Tam 27 yıl önceydi. Yıkılan binaların arasında canla başla çalıştı. Enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtardı.
4: Yani elimizde pek öyle alet, edevat yok. Evet, sırtımızı aldık, ambulans bekliyordu. Ona kadar kaçırdık yani.
3: 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saat 03.02'de başlayan ve 45 saniye süren sarsıntıda 17.840 kişi hayatını kaybetti. 7,4 büyüklüğündeki depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. Yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
5: Ambulans burada mı ya?
3: Yıkımın en fazla yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. 17 Ağustos gecesi yardım ekipleri kadar vatandaş da canla başla mücadele etti. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. Sabahın ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına katıldı. Şu an 71 yaşında olan Şendoğan o gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

0: şartlar altında yani hani daracık yerden giriyorsun, şey yapıyorsun. Elini tutuyorsun, şey yapıyorsun, öyle çekip şey yaparak.
1: Bedri Şendoğan'ın kurtardığı isimler arasında Profesör Doktor Saadettin Hülagü de vardı. Kızıyla 9 saat göçük altında kalmıştı. Bedri Şendoğan'ın çabalarıyla kurtarıldı.
0: Önce kız çocuğunu kurtardık 5 yaşında. Daha yeni evlendiler onlar da, bizim arkadaşımızın çocuğunda. Birisi de Saadettin Bey yani.
1: Bedri Şendoğan'ın hikayesi acıların yanı sıra dayanışmanın ve fedakarlığın unutulmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
2: 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de kaybolmuştu. Ailelerin onlara arayışı hala devam ediyor. Emine Cebeci çocuğunun mezarını 4 yıl sonra buldu. Gamze Öztürk'ün mücadelesi ise 27 yıldır devam ediyor.
1: Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 17 Ağustos 1999 depreminde 5840 kişi kayboldu. Bazıları bulundu ama hala yüzlerce kayıp var. Emine Cebeci depremin 16. saatinde Kocaeli Gölcük'teki evinin enkazından çıkarıldı. Kendisinden 3 saat önce kurtarılan oğlu 19 yaşındaki Serkan'ın izi bulunamadı.
3: Oğlumu buldular işte, çıkardılar. Oğlum hep şey dedi. Annem yaşıyor, annem çıkmadan ben gitmem. Yani gitmemek için direndi hastaneye. Sonra dedim oğlum ben iyiyim, geleceğim, seni götürsünler. Gölcük askeri hastaneye geldiğimde ilk işim oğlumu sormak oldu. Bana şey dediler, buradaki bütün hastaları biz İstanbul'a sevk ediyoruz. İstanbul'da 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar, hepsine bakıldı. Serkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
1: Emine Cebeci 4 yıl sonra oğlu Serkan'ı 17 Ağustos mezarlığında kimliği belirsiz cenazeler arasında buldu. Ancak mücadelesi bitmedi.
3: Aramam bitmedi çünkü Nilgün'ün kızı kayıp. Başka arkadaşımın kardeşi kayıp. Bırakmayacağım kayıp aramasını. Yine de arkadaşlarımla aynı yolu devam ediyorum. İşte Gamze Hanım arar giderim, ötük Nilgün arar giderim. Bir umut diyorsun yani, bu seneler sonra çıkan insanlar oluyor.
1: Gölcük'teki 17 Ağustos mezarlığına 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.
4: Ailemin tamamını kaybettim ne yazık ki. Annem, babam, babaannemi kaybettim. 22 yaşındaki erkek kardeşimin ne yazık ki ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
5: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
1: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
2: Depremin ardından en çok tartışılan konulardan biri de hukuki süreç oluyor. Delillerin toplanması ve doğru analiz edilmesi de bu konuda hayli önemli. Karot örnekleri laboratuvarlarda incelenerek beton kaliteleri ölçülüyor. Projeye uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Arkadaşımız Meri Ak ve kameraman Burak Uygun'un haberi geliyor ekranlara.
1: Önce basınca direnci test ediliyor, sonra kırılıncaya kadar eziliyor. Böylece betonun taşıyabileceği en yüksek gerilme ölçülüyor.
6: Depremler sonrasında en çok tartışılan konu tabii ki hukuki süreç oluyordu. Özellikle delillerin toplanmamış olması binaların neden yıkıldığına ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor ve sanıklar ceza almadan tahliye oluyordu. Ama son dönemlerde bir gelişme yaşandı. Özellikle kurulan laboratuvarlarda betonların kalitesi ölçülmeye başladı. Biz de şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bu işi yapan laboratuvarındayız. Nasıl yapılıyor bu işlemler? Gelin hep birlikte görelim.
1: Depremde yıkılan ya da hasar gören binadan alınan karot örneğine 4 noktalı basınç uygulanıyor. Bu yöntemle taşıma kapasitesi, çatlama yükü ve eğilimi belirleniyor. Ardından sıra demir testine geliyor. Demirin de dayanıklılığı ölçülüyor. Böylece betonun hangi kalitede olduğu tespit ediliyor.
6: Örneğin bizde en fazla yapılan sahtekarlıkları belirlemede ışık tutuyor. Mesela projelendirirken bir yapı yapılırken belediye onay veriliyor. C35 betonu kullandığını söylüyor. Fakat yıkılmadan önce veya yıkıldıktan sonra da olsa alınan bir numune test ediliyor. Projeye uygun olmadığını biz burada tespit ediyoruz ve bu da mahkemede delil olarak sunulabiliyor.
1: Uzmanlar yıkılan binalardaki eksiklere dikkat çekiyor.
6: En çok dikkatimi çeken malzeme kusurları, yani doğru beton ve demirlerin kullanılması. İkincisi zemin etkileşimini hiç incelememiş olması. Mesela biz 4,5 yıl önce İzmir'de de bir deprem yaşadık. Samos Adası'nda oldu. İzmir depremi bile denilmez aslında. 77 kilometre, 80 kilometre uzaklıktaki Bayraklı'da anında 9 binamız yıkıldı. Bunun nedeni zeminle ilgili sorunlar, sıvılaşma sorunları, zeminle yapının etkileşimini bilmeden yapılmış projeler.
1: Az maliyette daha çok kar elde etmek için kaliteden ödün vermek sektördeki en büyük risk. İnşaat sektöründe projeye uygun yapılar inşa edilmesi, yıkımı ve can kayıplarını önleyecek temel unsur.
6: Çok fazla müteahhit var Türkiye'de. 435 bin, 300 bini aktif müteahhit var. Tüm Avrupa Birliği'nde sadece 25 bin tane müteahhit var. Ama bizde maalesef 300 bin müteahhit olunca pastayı paylaşmak daha vahşice olduğu için hırsızlıklar çoğalıyor. Ve bundan dolayı daha az maliyetle daha çok kar elde etmek istiyorlar. Bundan dolayı da maalesef yıkımlar oluşuyor. Depremi önleyemeyiz ama bunu engelleyebiliriz aslında. Bunu yapmamız gerekiyor.
2: Depremlerde yıkılan binaların enkazları altında yitip giden binlerce hayat. Riskli binaların dönüşümünün önemini tabii hayli ortaya koyuyor. Yine acılar yaşanmaması içinse Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
1: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2.737.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2.369.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1.274.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276.000 bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
2: Adana'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Cadde ve sokaklar suyla doldu, bir evin çatısı uçtu. Öğlen saatlerine başlayan sağanak kısa sürede etkisini arttırdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda da su baskınları yaşandı. Ekranı da geliyor. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sarıçam ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısı rüzgarın da etkisiyle uçtu. Çatı sokaktaki elektrik tellerinin üzerine böyle düştü. Tam Tam 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Yazıda olayın organize bir yapı içerisinde işlendiğine de dikkat çekildi.
7: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Sonel, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç birini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vadi ile ilgili hazırlanan sevk yazısında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
8: Şüpheli Tuncay Soner'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan, karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
7: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
8: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
7: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Soner, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
2: Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocukları kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu da kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitmişti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladılar. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı ancak iki kardeş hayatlarını kaybetti. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgelerde kısa sürede beyaza büründü.
7: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Sivas'ta bir kişi daha keneden hayatını kaybetti. Bu sene kentte keneden ölenlerin sayısı da böylece 12'ye yükselmiş oldu. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi'nin vücuduna arazide kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Bekir Selvi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcasının oğlunun da 2020 yılında kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor. İstanbul Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genç halı sahada maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin de ön otopsi raporuna göre kalp krizi olduğu ortaya çıktı. Peki bu kalp krizlerinin artışının sebebi ne ve belirtiler neler?
7: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
9: Gençlerde büyük bir tehlike de yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
7: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
9: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar. Geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
7: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
2: İtalyan profesör Ruggero D'Ancerio yıllarca İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Şehre olan sevgisiyle Beyoğlu'nda bir ev satın aldı ve burada yaşamaya başladı. Ancak profesör, 55 yaşındaki profesör evinde ölü bulundu.
8: Telefonlara yanıt vermedi, çalan kapıyı açmadı. Yedek anahtarla içeri girilince İtalyan profesörün cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşındaki Ruggero D'Ancerio yıllardır İstanbul'da yaşıyor, İtalyanca eğitim veren liselerde öğretmenlik yapıyordu. Evini kiraya vermesi için anlaştığı emlakçı kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla daireye girdi. Emlakçı, İtalyan öğretmeni Beyoğlu'ndaki evinin yatağında hareketsiz bulunca yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu öğretmenin öldüğü anlaşıldı.
10: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu ama...
8: İtalyan öğretmenin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Savcılık da şüpheli ölüm soruşturması başlattı.
11: Tek başına yaşıyordu. Ara ara gelir giderdi yani. Son zamanlarda biraz kilo kaybı falan yaşamıştı.
8: İtalyan öğretmenin ölümüyle ilgili polisin araştırması da sürüyor.
2: 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kaşıkçı'nın adli tıp kurumuna kaldırılan cansız bedeninden alınan örnekler, ilk incelemeler tamamlandı. Örneklerde bulgular kalp krizini işaret etti. Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'ta tek yaşadığı evinde ölü bulunmuştu. Kaşıkçı 2021 yılında MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu olarak tanınıyordu. Yargıtay, Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti.
12: Yargıtay kadının evde yemek yapmamasını kusur olarak gördü ve bunu boşanma sebebi saydı.
13: Ya o kadar boşanma o kadar basit olmaması lazım. Bence sayılmaz ya. Yani bir yemek yapamakla eş boşanır mı ya?
12: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
14: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
15: Görev değil.
14: Evet. görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
15: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
14: Yani.
15: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
14: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
12: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasını evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
16: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
17: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber emekliyiz. Yeter mi?
15: Efendim yetmez.
17: Onun için katılıyorum.
12: Dava şimdi yeniden görülecek.
2: 6 yaşından büyük araçlar bundan böyle kiraya verilmeyecek. Depozito tutarına sınır getiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.
18: Araç kiraladınız mı?
19: Kiralıyoruz devamlı, evet.
18: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
12: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar da kiraya verilemeyecek.
17: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
12: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
19: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
12: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
2: Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 2 yeni deniz koruma alanı daha belirledi. İki ayrı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararlarından biri uyarınca Muğla ve Antalya açıklarında toplam 21 bin kilometre karelik bölge Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Ege'de ise Çanakkale ve Tekirdağ açıklarıyla Gökçeada çevresindeki 1742 kilometre karelik bölge Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Her iki bölgenin koordinatları da resmi gazetede yayımlandı. Deniz Milli Parkları, deniz ve kıyı ekosistemlerini, biyolojik çeşitliliği ve sualtı zenginliklerini koruma altına alan özel statülü koruma alanları olarak tanımlanıyor. Balıkçılık, turizm gibi faaliyetler belli sınırlamalarla gerçekleştirilebiliyor. İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Sepde'de dün yeniden sınırı geçmeye çalışan kalabalıklar görüldü. Fas polisi Sepde'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala biber gazıyla dağıttı. 111 kişi gözaltına alındı. Bugünse 2 hafta önce sınırı geçmeyi başarıp geri gönderilmeyenler sahilde sığınma talebi için gösteri yaptı.
20: Asilo! Asilo! Asilo! Asilo! Asilo!
7: Görüntüler İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Sepde'de. Kumsalda toplanan yüzlerce kişi itica sloganları atıyor. İspanya hükümetinden Fas'tan Sepde'ye geçmeyi başaranlara sığınma hakkı tanınmasını istiyorlar. Sepde 31 Temmuz'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı yollardan Fas'tan İspanya'ya geçenlerin sayısı birkaç gün içinde 72 binin üzerine çıktı. 96 kişi sınırı geçmeye çalışırken öldü. Kaçakların büyük bölümü Fas'a geri gönderildi. Ancak 5 bin kadarı Sepde'de kaldı. Sloganlarda sığınma talep edenler o 5000 kişi arasında yer alıyor. Septede kalanlar iki haftadır sahilde yaşam mücadelesi veriyor. Yakıcı güneşin altında sazlardan yaptıkları barakalarda dağıtılan yardımlarla ve ateş yakıp yemek pişirerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. 31 Temmuz'daki göçmen akınından iki hafta sonra sınırda yeni bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayılan mesajlarda 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi Septi'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Fas İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin Septi'de kalmasına ya da İspanya anakarasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
2: Pakistan-Hindistan sınırında her sabah ve her akşam tekrarlanan bir tören var. Bayrak çekme ve indirme töreni. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören bu kez çok daha görkemliydi.
8: Akrobatik hareketler, dans performansları, eğitimli köpeklerin gösterileri. Görüntüler Pakistan-Hindistan sınırında. Hindistan'ın bağımsızlığının 80. yıl dönümü dolayısıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Ülkenin Pakistan sınırındaki Vaga sınır kapısında düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı. Geleneksel dans gösterileri, akrobasi hareketleri ve motosiklet şovları izleyicilerden büyük alkış aldı. Hindistan Sınır Güvenlik Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği gösteriye de her zamanki gibi ilgi yoğundu. Vaga sınır kapısında her sabah ve her akşam bayrak töreni düzenleniyor. Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tören çok daha renkliydi. Her iki ülkenin sınır muhafızları senkronize askeri hareketlerle bayrak indirme törenini gerçekleştirdi. Törende Hindistan tarafındaki kalabalık tezahüratlarla askerlere destek verdi.
2: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlar, Vaslav Černý'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş 25. dakikada Vaslav Černý ile öne geçti. Deplasman ekibinde David Costa 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlar Sırp oyuncunun golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
0: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Vlahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
2: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez ilk 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a da veda etti. Karşılaşma öncesi düzenlenen törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket takdim etti. Kartal bu sonuçta favorilerden Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aksine lige galibiyetle başladı. Beşiktaş Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında evinde Kauno Žalgiris ile saat 20'de karşılaşacak. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi.
12: Dünyanın dört bir yanından gelen yüzün üzerinde sporcu İstanbul'da rüzgara karşı kıyasıya mücadele etti. 2026 Skoda Formula Wings Dünya Şampiyonası 10-15 Ağustos tarihlerinde nefes kesen yarışlara sahne oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi. Moda, Kalamış, Fenerbahçe parkurunda zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren isimler düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
2: Malatya Kültür Yolu Festivali kentin yöresel tatlarını gastronomi dünyasının yıldızlarıyla buluşturdu. Ünlü şefler belirlenen lezzet noktalarını ve yerel işletmeleri gezdi, yemeklerin hikayelerini ustalarından dinledi.
7: Kiraz yaprağı sarması, kağıt kebabı, Arap girdolması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali bu kez Malatya'nın eşsiz lezzetleriyle adından söz ettirdi.
3: Malatya iklim, fauna, insan, çevre ve mevsim faktörüyle müthiş çeşitlenmiş bir mutfak yapmış kendisine.
7: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hayata geçirdiği Lezzet Noktası projesi kapsamında 31 özel durak belirlendi. Ünlü şefler festival kapsamında Malatya'da buluştu. Kentin yöresel lezzetlerini yerinde tattılar.
21: Malatya mutfağının diğer mutfaklardan en önemli noktalardan birisi bulgur, ikincisi de fırın yemekleri. 86 çeşit bulgur yemeği bulunuyor. Bunların 48'i etli, geri kalan da etsiz olarak servis ediliyor.
7: Lezzet Noktaları projesi Malatya gastronomisinin tanıtımına ve yerel esnafa da önemli katkı sağladı.
22: Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projeyle yörelerimizin gerçekten mutfak kültürleri ön plana çıkıyor, görücüye çıkıyor. Ayrıca bakanlığımızın yapmış olduğu uygulamayla ilimize gelen onlarca gurme, lezzet yazarı ve araştırmacı ve şeflere bu yemeklerimizi tanıtım imkanı sunmuş olduk.
2: Bir Yeşilçam klasiği olan Bizim Aile dizi projesine dönüşüyor.
23: Sus ayol! Koca koca diye bağırma!
24: Büyüğüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
23: Ben ne zaman evleneceğim?
25: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
24: Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır.
23: Ay, yemeğim de bir tutacak. Hay
24: anne,
23: Allah.
24: Önce şunu ötüleyiver.
25: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
26: Ben geldim.
23: Hoş geldiniz.
25: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
27: Bilim anne.
23: Bilime ne olmuş?
27: Oğlan anne. Kızım.
23: Ay deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu? Ha?
25: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
24: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta.
25: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin "Ben Yaşar Usta" diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceğiyle ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
28: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
23: Enişte geldi!
26: Ne yapıyorsunuz karıma?
23: Dur oğlum!
25: Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.

0: Amerikalı bir araştırma şirketi 2026 yılının ilk yarısına dair müzik raporu yayınladı. O rapora göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türkiye'de müziğin dönüşümü gözler önüne serildi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
1: İngilizcenin hakimiyeti kırılıyor. Diller sınırları aşıyor. Eski şarkılar geri dönüyor. Fanlar yeniden CD ve plak satın alıyor. 2026'da müzik artık tek bir merkezin domine ettiği bir şey olmaktan çıkıyor, küreselleşiyor. Müzik araştırma şirketlerinden Luminate'in yayınladığı 2026 yarı yıl raporu, müzik dünyasında bazı ezberlerin değiştiğini rakamlarla ortaya koydu. Şirketin 30 trilyon veri noktasına dayanan raporuna göre, yılın ilk yarısında dijital dinlemeler %9.8 büyüyerek 2.8 trilyona ulaştı. Müzik sektörünü artık tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin domine edemediği de bu raporla kanıtlandı. Amerika dışındaki pazarlarda dinleme rakamlarında %11.8'lik bir artış yaşandı. Bir başka önemli nokta, Amerikan müzik piyasasında İngilizcenin hakimiyetinin kırılıyor oluşu. Amerika'da toplam müzik tüketiminin %87.1'i İngilizce, %9.4'ü İspanyolca ve %1.1'i Korece oldu. Bu rakamlar Bad Bunny'nin neden sadece Latin müziğinin değil de Amerikan pop kültürünün de merkezine yerleşmesine cevap veriyor. Bu rapor, BTS ile başlayan K-pop dalgasıyla Güney Kore'nin artık dünyanın en güçlü müzik ihracat merkezlerinden biri haline geldiğini de gösteriyor. Bu açıdan raporun verdiği mesaj çok net. Global başarı artık mutlaka İngilizce şarkı söylemekten geçmiyor. Amerika'nın ilk 6 ayında dans ve elektronik müzik en hızlı büyüyen tür olurken, hala bir numarada olan R&B ve hip-hop müziğin tahtınınsa eskisi kadar sağlam olmadığı görülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada dijital platformlara inat, CD satışlarının %16 artmış olması. 2026'nın ilk yarısında 16.3 milyon CD'nin satılması, müzikseverlerin sanatçıyla daha derin bağlar kurmak istemesi olarak yorumlanıyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada eski müziğin hala çok güçlü olduğu. Özellikle rock müzik kataloğunda gençlerin %75 oranında klasikleşen grup ve şarkıları dinlemesi, yeni müzik eski müziği öldürüyor tezini çürütüyor. Tartışmaların aksine yapay zeka tarafında da zihniyetin değiştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzisyenlerin %54'ü üretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına olumlu bakıyor ve %18'i de yapay zeka araçlarını düzenleme veya remix amacıyla kullanıyor. Luminate'in yayımladığı 2026 yarı yıl raporuna göre Türkiye ne Japonya, Hindistan kadar kendi içine kapalı ne de İsviçre kadar küresel pazara bağımlı. Türkiye'nin müzik ekonomisi 12-13 farklı ülkenin repertuarı ile şekilleniyor ama yine de yerli üretimler ağır basıyor. Haziran 2026'da açıklanan Spotify verilerine göre Türk müziğinin toplam dinlenmesi 294 milyar stream'i aşmış durumda. Son 5 yıldaki büyüme %190'ın üzerinde. Spotify'a göre Türk sanatçıların Türkiye'de dinlenme oranı 2013'te %11 iken bugün %65'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye'nin müzik tüketiminde yabancı repertuvardan yerli repertuvara doğru uzanan vadeli bir kayma olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli gelişme, Türk sanatçılarının Türkiye dışındaki dijital dinlenmelerinin son 11 yılda 70 kat artmış olması. Nisan 2026'da Türkiye dışından yaklaşık 92,5 milyon farklı kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Yalnızca Gurbetçiler Türkçe Müzik Dinliyor hikayesi çoktan aşılmış durumda. 2025 verilerine göre Türkçe müziğin Türkiye dışındaki en büyük dinleyici pazarları Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Spotify'ın ve Apple Müziğin verilerine göre Türkiye dışındaki dinleyicilerin en fazla dinlediği Türk sanatçılar arasında Label C5, Manifest, Motiv, Blok 3, Semi Cenk, Tarkan, Sibel Can, EPO ve Ezel öne çıkıyor. YouTube verilerinde ise Blok 3, Crash, Manifest ve Hadise önde görünüyor. Bu listeler Türkiye'nin müzik ihracatının artık yalnızca Tarkan, Sezen Aksu ve pop klasikleri üzerinden yürümediğini anlatıyor. Veriler, gençlerin eski Türk müziğini de keşfettiğini, Tame Impala gibi sanatçılarla Barış Manço gibi ikonik isimlerin uluslararası arenaya taşındığını açık ediyor. Raporlar, Türkiye'de rap müziğinin hala güçlü olduğunu, ancak dans pop, kız erkek grup kültürünün yükseldiğini ve nostaljinin alanını koruduğunu gösteriyor. Manifest'in yükselişi, Türkiye'de birçok yeni genç kız ve erkek gruplarının kurulmasına ve pop müziğin gençleşmesine neden oldu. Son olarak 7 erkekten oluşan Crash grubu, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Manifest'in Ajda Pekkan'la yaptığı işbirliği de önemli. Bu şarkı nostalji ile yeni pop kültürünü, yani iki ayrı tüketici kuşağını buluşturmuş oldu. Arabesk müzik dinlemelerinin de son 5 yılda %150 artması, yurt dışında da dinlenmesi dikkat çeken bir başka nokta. 2026 Türkiye müzik pazarını özetlemek gerekirse, Türkiye'de dijital müziğin yeni dönemi, yabancı müziği tüketmekten çok Türkçe müziği üretmek, yaymak ve dünyaya ihraç etmek üzerine kuruluyor.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.

0: Hayat var. Hayat var. Kitap olmadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo.

0: Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. Bundan tam 27 yıl önce yaşanmıştı o büyük felaket ve büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde her yıl olduğu gibi anma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Gölcük. NTV ekibinden arkadaşımız Ali Ablay, kameraman Serkan Semiş ile birlikte töreni takip ediyor. Ali, sen de oralısın, ben de oralıyım. Tam 27 sene oldu. Zaten bizim oralı olup da birilerini kaybetmemiş, sevdiklerini, akrabalarını, arkadaşlarını kaybetmemiş kimse yoktur. Sen de abini kaybetmiştin. Neler aktarırsın? 27 sene oldu. Arkanda da deprem anıtında görüyoruz, bir tören var galiba. Neler anlatacaksın memleketten?
1: Evet. Evet Korhan Varol, 17 Ağustos 1999 saat 03.02. Yıllar geçse de bazı geceler vardır. O geceler hiç bitmez. 17 Ağustos'ta Gölcükler için işte böyle bir tarihi ifade ediyor. Şu anda Gölcük'te Kabaklı sahilindeyiz. Buradaki deprem anıtında bir anma etkinliği yapılıyor. Şimdi Serkan Sevinç o etkinliği size gösterirken ben de burada yaşananları size biraz anlatmak isterim. 17 Ağustos Gölcük'te yalnızca takvimde bir tarih değildir. Bu şehirde yaşayanlar için sesiyle, karanlığıyla ve kaybettikleriyle hala hatırlanan bir gecedir aslında. Her yıl olduğu gibi depremin 27. yılında da burada Gölcük'te Marmara depreminin merkez üssünde bir anma töreni düzenleniyor. Tam o saatte 03.02'de hayatını kaybedenler için deprem anıtına şu anda çelenk bırakılıyor. Kayıplar aynı özlemle anılıyor ve buraya çelenk bırakanlar Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı ve Gölcük Belediyesi buraya çelenk bırakıyorlar. Ardından depremde hayatını kaybedenler için bir saygı duruşunda bulunacak ve hayatını kaybedenler dualarla anılacaklar. Gölcükler 27 yıl önce kaybettikleri yakınlarını anmak için bir kez daha bu sahile geldi. Biz de 27 yıl sonra o gecenin yaşandığı saatlerde buradayız. 27 yıl önce 17 Ağustos 1999 tarihinde saatler 03.02 gösterdiğinde burada hayatın akışı bir anda değişti. Marmara'yı sarsan 7, saygı duruşu var. Ben bir yandan anlatmaya devam edeyim. Marmara'yı sarsan 7,4 büyüklüğündeki deprem özellikle Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve çevre illerde çok büyük bir yıkıma neden oldu. Yaklaşık 45 saniye süren o sarsıntı binlerce insanın hayatını kaybetmesine, on binlerce insanın yaralanmasına ve yüz binlerce insanın yaşamının değişmesine neden oldu. Gölcük depremin en ağır yarayı açtığı yerlerden biriydi. Çünkü burada yalnızca binalar yıkılmadı, aileler yok oldu. Sokaklar, insanların yıllardır yaşadığı evler, yıllarca işlettiği dükkanlar yerle bir oldu. Hatıralar bir gecede yok oldu. Bir kentin hafızası sadece 45 saniyelik bir zaman diliminde silindi. Kavaklı, Değirmendere, Halıdere ve Ulaşlı'da kıyı şeridinde